memur ve emeklisine %13,52 zam yapılacak. SSK ve Bağkur emekli aylıkları ise %17,76 artacak. AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifine göre %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyeliğine Ömer Fatih Sayan, Ahmet Çağrı İpek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına ise Ahmet Hamdi Atalay atandı. Atama kararları resmi gazetede yayımlandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir binanın 6. katında patlama meydana geldi. 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel bir kez daha yeni bir parti kurulacağının sinyalini verdi. Ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız dedi. Özel, Kastamonu'da Cuma namazı çıkışı konuştu. Öncelikle hukuki yolların tüketileceği yönündeki açıklamasını yineledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dünya vatandaşlığı adı altında emperyalizmin masum bir kavram gibi sunulduğunu söyledi. Bunun millet olma şuuruyla örtüşmediğini ifade etti. Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin oryantasyon programında konuşan Bakan Tekin, gideceğiniz okullarda önümüzdeki yüzyılı Türkiye yüzyılı yapmak için çaba sarf edeceksiniz dedi. İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için cenaze töreni düzenlendi. Törene dünyanın dört bir yanından hükümet ve devlet başkanları, üst düzey yetkililerle dini liderler katıldı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, cenaze töreni için gittiği Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Yılmaz, ABD-İran mutabakatının İsrail tarafından sabote edilmeye çalışılmıştı. Hatırlatarak Türkiye'nin bölgede savaş istemediğinin altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakereye ilişkin İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise ABD'nin Hürmüz Boğazı'na herhangi bir müdahalesine izin vermeyeceğiz ifadesini kullandı. Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz, Akdeniz bölgesinin iç kesimleriyle Düzce, Zonguldak, Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği, yağış olan yerlerde ise mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün oyuncu, yönetmen, yazar ve eğitimci kimlikleriyle yarım asrı aşkın süredir sahne hayatında yer alan Müjdat Gezen'den söz edeceğiz. 1943 yılında dünyaya gelen Gezen, henüz ilkokul çağındayken tiyatroyla tanışır. Aynı dönemde bir çocuk dergisinde şiirleri yayımlanır ve İstanbul Radyosu Çocuk Kulübü'nde görev alır. Lise yıllarında çeşitli amatör topluluklarla sahneye çıkan Müjdat Gezen, 1960 yılında İstanbul Belediyesi şehir tiyatrolarında profesyonel sahne hayatına adım atar. İstanbul Belediye Konservatuarı'nda oyunculuk eğitimi de alan Müjdat Gezen, Muammer Karaca ve Ulvi Uraz tiyatrolarında çalışır. 1968 yılından itibaren kendi tiyatrosunda oyuncu, yazar ve yönetmen olarak çok fazla oyuna imza atar. Gazete ve dergilerde yazılarıyla da görünen sanatçının ilk kitabı 1975 yılında yayımlanır. Müjdat Gezen'in bugün çeşitli türlere yayılmış 50'ye yakın kitabı vardır. Müjdat Gezen kaleme aldığı oyunlarda geleneksel Türk tiyatrosunun unsurlarını modern meddahlık

0: ve tuliat yeteneğiyle birleştirmeyi amaçlamıştır. Aynı zamanda bu sentezin sahnedeki farklı uygulayıcıları arasında da yer almıştır. Eğitimci kimliği Müjdat Gezen'in sanat hayatındaki önemli duraklardan birini oluşturur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Türk tiyatrosu dersleri veren sanatçının 1991 yılında kurduğu Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Türkiye'de ücretsiz sanat eğitimi veren ilk kurumlar arasında yer alır. Özel bir konservatuvar niteliğindeki okulda tiyatromuzun güçlü isimleri de dönem dönem dersler vermiştir. Günümüz tiyatro dünyasına da pek çok farklı ismi kazandıran okul, ayrıca çocuklar için de eğitim programları uygulamaya devam eder. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Bizim Eyler programını dinliyorsunuz.

0: Enerji Masası.
1: Enerji Masası'ndan bizleri dinleyen herkese merhaba. Programı Hasan Kambolat hazırlıyor, yapım sorumlusu Vilda Üstündağ. Bugün Teknik Masa'da Melih Demirezer sesimizi size ulaştırıyor. Ve mikrofonda spikeriniz ben Meltem Kuyucu. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Öncelikle bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarını hatırlatmak istiyorum sizlere. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Facebook ve X adresimiz TRT TSR. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu ve diğer radyo kanallarını, TRT'ye ait radyo kanallarını radyo.trt.net.tr üzerinden ve TRT Dinle uygulaması üzerindeki radyo sekmeleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün ekranlarda, gazete manşetlerinde ve enerji haberlerinde sıkça karşımıza çıkan ama çoğu zaman yatırım boyutunu ve arkasındaki büyük fırsatları tam olarak da fark edemediğimiz bir konuyu konuşacağız konuklarımızla birlikte. Batarya depolamalı yenilenebilir enerji yatırımlarını. Şöyle düşünün, güneş varsa elektrik üretiyoruz, rüzgar eserse enerji üretiyoruz. Peki ya hava durgun olduğunda ya da üretim azaldığında neler oluyor? İşte tam bu noktada batarya depolama sistemleri devreye giriyor. Yani üretilen enerjiyi o anda kullanmak yerine depoluyor, ihtiyaç olduğunda tekrar sisteme veriyor. Bu da yenilenebilir enerji yatırımlarını çok daha güçlü, çok daha esnek ve çok daha değerli hale getiriyor. Türkiye'de bu alanda son yıllarda çok önemli adımlar atıldı. Yapılan yasal düzenlemelerle birlikte yatırımcılara adeta bir kolaylıklar paketi sunuldu. Üstelik bu sadece teknik bir mesele değil. Lisans, izin, bağlantı, teşvik ve finansman boyutu da olan çok ciddi bir yatırım alanından söz ediyoruz.

0: İşte bu konuyu tüm hukuki yönleriyle ve yatırımcı açısından ne anlama geldiğini öğrenmek üzere enerji mevzuat uzmanımızla konuşacağız. Kendisini tanıtmak istiyorum sizlere. Avukat Ebru Serek, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ve enerji masasının tabii ki daimi konuğu Ankara Politikalar Merkezi üyesi Sayın Hasan Kabalat. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk efendim.
0: Hocam sizinle başlayalım. Malum Ankara büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 7-8 Temmuz'da NATO toplantısı başkentte yapılacak. Bu konuda neler söylemek istiyorsunuz acaba? Öyle başlayalım.
2: Evet, bugün enerji masasında konuğumuz batarya ama tabii ki önceliğimiz NATO
0: Evet.
2: zirvesi. 7-8 Temmuz'da Cumhuriyetimizin kalbi Ankara'da NATO'nun 36. devlet ve hükümet başkanları zirvesini Ankara ev sahipliği yapacak. Bu Ankara için çok çok önemli. Aslında daha önceki zirve gibi Türkiye'de bir zirve olmuştu. O da İstanbul'da olmuştu. Onun gibi İstanbul'da olması bekleniyordu. Aslında altyapı olarak büyük zirvelerde Türkiye'de hep İstanbul veya Antalya tercih ediliyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın özel isteği ricasıyla bu zirve Ankara'da oluyor. Bu Ankara için son derece önemli.
0: Evet.
2: Çünkü Türkiye'de üçüncü bir şehir ve burası da başkent
0: Evet.
2: büyük bir zirveye ev sahipliği yapacak. Onun aslında Ankara bir heyecanı da yaşıyor.
0: Evet.
2: Büyük hazırlıklar, toplantılar için 10 bin üzerinde de konuğun gelmesi bekleniyor. Tabii Ankara Zirvesi sadece bir diplomatik buluşma değil, küresel güvenlik mimarisinin geleceğine yön verilecek Ankara'da. Küresel güvenlik mimarisi deyince sadece askeri mimari akla gelmesin. Ekonomi de bunun içerisinde, enerji de bunun içerisinde. Enerjinin ne kadar önemli olduğunu İran savaşında da gördük.
0: Evet.
2: Körfez'in kapatılması, Hürmüz Boğazı krizi bize enerjinin ne kadar önemli olduğunu kriz noktalarında da göstermiş durumda. Onun için bu NATO zirvesinin başlıkları altında enerjinin de olması bekleniyor.
0: Teşekkür ediyoruz hocam. Bugünkü konumuza dönelim
2: Evet.
0: izninizle o zaman. Ebru Hanım, genel olarak enerji piyasası yatırımlarında ve yenilenebilir enerji projelerinde depolama yani batarya nedir? Kısaca bize anlatır mısınız?
1: Öncelikle iyi yayınlar olsun
0: Sağ
1: Meltem Hanım.
0: olunuz.
1: Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şimdi depolama artık sadece teknik bir unsur değil. Elektrik piyasasının yatırım teşviklerinin ve şebeke esnekliğinin de merkezinde yer alıyor. Bugün o yüzden yalnızca bataryanın teknik kurulumundan ziyade yatırım modelinden, doğru tespitinden, yatırım modelinin, lisansların doğru seçilmesinden, şebeke bağlantısının doğru planlanmasından ve tabii ki 2025'teki mevzuat değişikliklerinden de kısa kısa bahsetmek doğru olsa gerek. Tanıma geçersek depolama en basit anlamıyla genel enerji üretimiyle ya da yenilenebilir enerji tesislerinde üretilen elektriğin anlık olarak sisteme verilmesi.
0: Evet.
1: Yerine daha sonra kullanılmak üzere batarya veya benzeri teknolojilerde, yani bu sadece batarya da değil, hidrojen enerji depolama olabilir, ısı enerji depolama olabilir, pompalı hidroelektrik depolama olabilir, saklanması, bu batarya veya benzeri teknolojilerde saklanması. Yani aslında depolama kısaca üretim ile tüketim arasındaki zaman farkını dengeleyen bir sistem.
0: Peki hocam, bataryaların tarihçesine bakalım mı tanımını aldıktan
2: Tabii
0: sonra?
2: hızlıca bakacak olursak bataryalar aslında hepsi de biraz önce Ebru Hanım'ın dediği gibi depolamaya dayanıyor.
0: Evet.
2: Pillerde, akülerde depolamaya dayanıyor ve milattan önce 7. yüzyılda Bağdat Pili adında bir depolamayla aslında insanlık tarihi başlamış depolamaya. Çömlek içinde bakır silindir. Bakır silindirin içerisinde bir sabit duran demir çubuk üzerinden bir enerji üretimiyle aslında elektrik enerjisi üretimiyle bir depolamanın başladığı ifade edilir. Tabii bu ilkel ama bence son derece önemli depolama.

0: keşfettildikten sonra Avrupa müzelerinde de sergileniyor. Ama maalesef 2003 Amerikan işgali sonrası Bağdat Müzesi'nin Amerikan askerleri tarafından yağmalanması sonrası bunun kaybolduğunu görmekteyiz. Ama tarih olarak buradan başlatılıyor. Şu andaki depolama sistemleri ise 17. 18. yüzyılda İtalya'da çıkmaya başlıyor ve arkasından tabii ki 19. ve 20. yüzyılda Amerika'da geliştiğini görüyoruz.
1: Tarihi öğrendikten sonra
2: Evet.
1: günümüze gelelim Ebru Hanım dilerseniz. Depolamalı yenilenebilir enerji yatırımları neden bu kadar önemli hale geldi günümüzde?
2: Evet, son yıllarda özellikle çok önemli oldu. Burada yenilenebilir kaynaklar doğası gereği kesintili çalışır. Yani çok basit şekliyle güneş gece üretim yapmaz. Rüzgar her an aynı hızda esmez. Oysa elektrik sistemi üretim ve tüketimin her an dengede kalmasını gerektiriyor. İşte depolama burada devreye giriyor. Fazla üretilen enerji bataryada tutuluyor. Batarya da diğer teknolojik şeylerle tutuluyor. İhtiyaç anları tekrar sisteme geri veriliyor. Böylece hem şebeke esnekliği sağlanıyor hem de enerji daha verimli yönetilmiş oluyor. Aslında yenilenebilir enerji olarak bakarsak yine hızlı artış, yenilenebilir enerjideki artış beraberinde sistem yönetimi ve finansal sürdürülebilirlik gibi birçok sorunu da beraberinde getirdi. Bu noktada da daha fazla yenilenebilir enerjinin sisteme entegre edilebilmesi için de daha fazla depolama yatırımı yapılması artık bir zorunluluk oldu. Aslında depolamalı yatırımlarda yalnızca teknik değil, yani sadece kurulumda değil, aynı zamanda lisanslama, bağlantı, piyasa katılımı çok önemlidir gelir elde edilmesi için. Teşvik ve şebeke güvenliği bakımından da stratejik bir yatırım modeli haline gelmiş durumda. Yani depolama kısaca artık yenilenebilir enerji yatırımlarının yanına eklenen bir unsur değil, yatırımın başarısını belirleyen bir faktör oldu.
1: Tabii ki bu kadar önemli olunca da beraberinde düzenlemelerin de olması gerekti.
2: Düzenlemelerin
1: Biraz da
2: olması
1: onlara
2: gerekiyor.
1: bakalım isterseniz. Depolamalı enerji yatırımlarına ilişkin mevzuatta depolama sistemleri tek bir model olarak mı düzenleniyor yoksa genel elektrik piyasası ile yenilenebilir enerji yatırımları için ayrı modeller mi var? Ayrı kurallar mı uygulanıyor? Bir de bunlar konusunda
2: Evet,
1: aydınlatalım
2: mevzuat bataryayı tek tip olarak görmüyor. Burada iki katmanlı bir yapı var. İkiye ayırıyoruz. Yani genel elektrik piyasası açısından depolama düzenlemesi var. İkincisi de yenilenebilir enerji üretimiyle bütünleşik depolama için özel düzenlemeler var. Biz daha çok değişikliklerde birincisini yani genel elektrik piyasası açısından düzenlenen mevzuat değişikliklerinden bahsedeceğiz. Ancak bunlar da tabii yenilenebilir enerjilere uygulanan mevzuat değişiklikleri ama ikinci yenilenebilir enerji içinde düzenlenen özel düzenlemeler, Cumhurbaşkanı kararı var. Bir takım düzenlemeler mevcut. Bunları da konuşacağız. Burada batarya sadece güneş ya da rüzgar santralleri özgü bir teknoloji olarak görünmediğini biraz önce söyledim. Burada genel olarak elektrik piyasasında kullanılan bir sistem olarak düzenleniyor. Ancak yenilenebilir enerji yatırımlarında özellikle RES ve GES için konuşursak bütünleşik depolama için daha özel ve daha detaylı düzenlemeler var. Yani üretime bütünleşik depolama. Üretimin yanında bütünleşik depolama olarak geçiyor. Kanunda da mevzuatta da yönetmelikte de bunun yeri var. Yani burada elektrik piyasası depolama faaliyetleri yönetmeliğinde de depolama yalnızca yenilenebilir enerji için değil, genel çerçevede elektrik piyasasının bir unsuru olarak düzenlenmiş. Batarya yatırımı yapılırken de hangi piyasa modeli içinde yer aldığı buna ilk bakılması gereken hangi piyasa modeli içerisinde yer aldı? Çünkü bunun pek çok şeyi farklı, teşvikler farklı. Mesela genel elektrik piyasası depolama yatırımından bahsedersek, burada yönetmelikte 3 tane, 4 taneydi. Bir tane de 2025'te gelen bir yeni bir depolama tesisi oldu. Üretim tesisinde bütünleşik elektrik depolama ünitesi, tüketim tesisinde bütünleşik elektrik depolama tesisi, müstakil elektrik depolama tesisi. Bu da bir bağımsız elektrik piyasası aracı olarak kabul ediliyor. Ayrıca lisanssız elektrik üretim tesisleri tarafından da kurulan elektrik depolama tesisi. Bu 2025 yılında geldi. Lisanssız elektrik üretim tesislerine entegre edildi. Çok önemli bir değişiklik. Pek çok avantajı da dezavantajı da beraberinde getirdi. Yönetmelik bu şekilde düzenledi. Şimdi yenilenebilir enerjiye bağlı depolamada da ayrıca özel bir düzenleme var. Tabii güneşten ve rüzgardan her an

0: üretim yapamamamız sebebiyle üretim kesintiye uğruyor ve daha planlı, yani üretimi şebekeye daha planlı verilmesi planlanıyor. Bu noktada da depolama, yani batarya dediğimiz sistem devreye giriyor. Burada çok bir özel hüküm var. 7189 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı.
1: Evet.
0: Bu 2021 tarihinden sonra üretime girmiş depolama ve enerji yenilebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri için uygulanıyor. 2030'a kadar da uygulanacak. 9 yıllık çıkarılmış bir Cumhurbaşkanlığı kararı. Burada şöyle, bu hüküm, yani bu kararda genel depolama sisteminden destek mekanizması yönüyle farklı düzenlenmiş. Yani genel enerji piyasasından farklı. Yani RES ya da GES için birlikte kurulan batarya sadece teknik bir parça olarak değil de aynı zamanda destek mekanizması bakımından da ayrı kurallara tabi. Burada destek mekanizması ile ilgili ayrı bir kural belirleniyor. Yani burada belirlenen kural, elektrik depolama ünitesinde depolandıktan sonra sisteme verilen elektrik enerjisi için uygulanıyor. Bütünleşik olan elektrik depolama ünitesi. Şebekeden çekilerek depolanan elektrik için uygulama fiyatı uygulanmıyor.
1: Evet.
0: Yani burada bir destekleme mekanizmasında farklı bir kural var. Onu belirliyor. Bu yenilenebilir enerji bitişik olarak kurulan rüzgar ve güneş santralleri için özel olarak düzenlenmiş bir hüküm.
1: Peki Ebru Hanım, mevzuat üretim amacına göre de üretim yapan kişilere ayrı kurallar uyguluyor mu? Yani kendisi için, kendi ihtiyacını karşılamak için üretenle satmak için üreten arasında farklılıklar var mı?
0: Evet, öz tüketim burada mevzuatta farklılıklar var. Elektrik piyasası mevzuatı yatırımcının elektriği kendi tüketimi için mi ürettiğini yoksa şebekeye satmak için mi ürettiğine göre farklı sonuçlar doğuruyor.
1: Evet.
0: Yani öz tüketim modeli ile ticari satış modeli aynı hukuki rejime tabi değil. Bu ayrımın o yüzden baştan yapılması çok önemli. Yatırım daha oluşmadan önce hangi yatırımı yapılacağını yatırımcının bilmesi gerekli. Burada elektrik piyasası kanunu ve yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi amaçlı kullanımı kanunu ile de açık açık belirtiliyor bunların farklı olduğunu. Kanun maddelerinde açık açık yazıyor. Bu hükümlerden, bu kanunlardan çıkan sonuca bakacak olursak, kendi tüketimi için üretim yapan yatırımcı, yani öz tüketimci, elektriği esas olarak kendi tesisinin ihtiyacını karşılamak için üretiyor.
1: Evet.
0: Normalde bu şekilde. Bu modelde amaç, öz tüketim modelinde enerji giderini azaltmak ve işletmenin elektrik ihtiyacını daha dengeli yönetmek. Bu üretimde de 10 yıl süreyle bir fiyat desteği sunuluyor yatırımcıya. Şebekeye satış yapmak isteyen yatırımcı ise elektrik piyasa içinde değerlendirmeyi, yani satış gelirine dönüştürmeyi hedefliyor. İkisinin hedefleri, amaçları tamamen birbirinden hukuki çerçevede de farklı. Bu noktası baştan belirlenmesi açısından önemli. Yani mevzuat aslında şunu diyor: üretimin amacına göre farklı bir hukuki çerçeve kurdum. Yani kendi ihtiyacını karşılamaya yönelik üretim satış olarak değerlendirilmez diyor. Buna karşılık ihtiyaç fazlası enerji şebekeye verildiğinde de bu enerji için ayrı bir değerlendirme mekanizması devreye girer diyor.
1: Evet.
0: Satıştan ziyade kendi ihtiyacını karşıla ve şebekeye de bir nevi destek sağla. Tabii gelir yine elde ediliyor, fakat bunun farklı hukuki çerçevede değerlendirmeleri olduğu için asıl amaç bu değil. Ayrıca kanunda yenilenebilir enerji kaynaklı üretimde de şebekeye satış yapmak isteyen yatırımcı bakımından serbest piyasa satışı da mümkün kılınmış. Bu da yine yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı kanunda açık bir şekilde belirtiyor.
2: Evet,
0: Yani
2: öz.
0: öz tüketim modeli en kısa haliyle, dinleyicinin kafasının karışmaması açısından toparlamak
1: Evet,
0: gerekirse,
2: ben de onu diyecektim.
0: en kısa haliyle, biraz tabii hukuk şey olunca kanunlar falan karışıyor. Öz tüketim modeli elektrik öncelikle kendi ihtiyacı için üretiyor.
1: Evet.
0: Şebekeye satış modeli dediğimiz modelde elektrik gelir elde etmek için piyasaya veriliyor. Yenilenebilir üretimde de ihtiyaç fazlası enerji için destek mekanizması veya serbest piyasa satışı gündeme gelebiliyor. Böyle bir seçenek yenilenebilir için sunuluyor. Bu ayrım sadece ekonomik olarak değerlendirilmemeli. Bu çok önemli. Yatırımcının lisans durumunu, teşvik imkanlarını, gelir modelini, yekten ve yetki katkı uygulamalarında ve depolama kurgusunu da doğrudan etkiliyor açıkçası. O yüzden baştan bu modellerin belirlenmesi çok önemli.
2: Evet. Şimdi öz tüketim modelini ifade ederken depolamalı enerji yatırımlarında öz tüketim modeliyle ticari modelle ilişkin uygulanabilecek teşvikler açısından farklar nelerdir acaba?
0: Evet. Burada da şöyle farklılıklar var. Önce öz tüketim modeline bakarsak eğer, burada yatırımcı güneş veya rüzgar santralinden ürettiği elektriği öncelikle kendi tesisinde kullanmak ister. Eğer projede depolama varsa, depolama olarak bakarsak var olduğunu düşünerek konuşmak gerekirse, batarya gündüz üretilen elektriği daha sonra kullanmak üzere saklar. Böylece işletme enerji maliyetini düşürür ve kendi tüketim dengesini daha verimli yönetir. Biraz önce söylediğimiz gibi maliyeti düşürmektir asıl amaç ve kendi tüketim dengesini de daha verimli yönetmektir. Bu noktada teşviklerin odağı, yani bu noktada teşvikleri anlatmak gerekirse çoğunlukla yatırımın maliyetini azaltmaktır ve işletmenin, öz tüketim modeli için konuşuyoruz bu arada, işletmenin enerji giderini düşürmektir. Yatırımcı açısından hangi teşvikler vardır? Bunlara da kısaca değinmek gerekirse %100 KDV istisnası. Yani yatırım kapsamında yurt içinde veya yurt dışından satın alınacak, atıyorum, güneş panelleri, rüzgar türbinleri gibi enerji depolama üniteleri için KDV ödenmez. İlk yatırım maliyeti direkt otomatikman %20 KDV oranı düşer. Önemli bir rakam çünkü çok maliyetlidir buradaki yatırımların şey. Gümrük vergisi muafiyeti var. Yine bu da batarya hücreleri ve teknolojinin gerektiği bazı özel ekipmanlar için ithal edilmek zorunda da kalabiliyor bunlar. Yatırım teşvik belgesi alındığı takdirde, ki onun için de Sanayi Teknoloji Bakanlığı'ndan başvurarak alabiliyoruz. Otomatik olarak bize bir yatırım teşvik belgesi verilmiyor. Onu aldıktan sonra gümrük vergisinden tamamen muaf da olabiliyorsunuz. Böyle bir şansınız, böyle bir imkan da oluyor. Ve gümrük oranı %0 olarak uygulanıyor ve yatırımcı için çok önemli bir avantaj. Yine kurumlar vergisi indirimi var, %30 şeklinde o da alınmıyor. SGK işveren hisse desteği var. Bu da yine yatırımla sağlanan ek istihdamlar da işte 6 yıl ve 12 yıl arasında prim desteği sağlanıyor. Bu da önemlidir. Başka yatırım avantajları da var. Yani bu teşvikler açıkçası doğrudan enerji piyasası mevzuatından değil, yatırım teşvik rejiminden kaynaklanıyor. Yani biz doğrudan bu teşviklerle ilgili enerji mevzuatında maddeler, hükümler arayamıyoruz. Teşvik rejimi, teşviklerle ilgili yayınlanan başka tebliğler, onlar da mesela 2025'te yayınlanan bir tebliğ var. O tebliği de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğ. Orada açık açık jeneratörün yurt içinde üretilmiş olması, özellikle güneş enerjisi ve rüzgar enerjisine dayalı üretim yatırımlarında teşvikten yararlanmak için yerlilik arıyor. Bunların bataryadan ziyade üretim yapılan tesisteki ana bileşenlerin, yani ana elemanların, ana parçaların yerlilik şeyine tabi olması bu teşvikler için önemli.
2: Evet, depolamalı yenilebilir enerji yatırımları açısından bu ayrımdan bahsedebilir miyiz?
0: Evet, şimdi ticari modelden de bir bahsedersem, öncelikle burada yatırımcı ürettiği elektriği yalnızca kendi tüketimi için kullanmıyor. Şebekeye satmak ve gelir elde etmek için kuruyor. Burada depolama tesisi varsa batarya bu kez yalnızca enerjiyi saklayan bir unsur değil. Aynı zamanda fiyatın düşük olduğu saatlerce enerjiyi depolayıp fiyatın yükseldiği saatlerde de sisteme vererek gelir yapan bir araç haline geliyor. Bu modelde teşviklerin odağı da, yani ticari model için konuşursak, daha çok gelir modelini güçlendirmek. Yani üretimin piyasada satışını desteklemek ve uygun projelerde de destekleme mekanizmalarından yararlanmak. Yektem gibi, yerli katkı fiyatları gibi, serbest piyasa satışı gibi, yan hizmetler piyasa gelirleri gibi, dengeleme güç piyasası gelirleri gibi. Yani burada teşviklerden ziyade gelir elde edebileceği başka devlet mekanizmaları var ticari model olarak bakarsak. Yenilenebilir enerji depolama, yenilenebilir enerji olarak da düşünürsek, burada depolamalı yatırımlar bakımından önemli bir ayrım var. Bu da üretim tesisinde bütünleşmiş yenilenebilir enerji depoları, depolama yöntemleri, tesisleri. Burada yine depolama faaliyetinde elektrik piyasasında depolama faaliyetleri yönetmeliğinde 2025 yılında

0: bir değişiklik geldi. Lisanssız üretime de öz tüketim yapan üreticiye de üretim depolama tesisi kurma imkanı sağlandı. Bu şekilde düşünürsek yenilenebilir enerjiyle bütünleşmiş depolama açısından da yine önemli bir ayrım var. Sorunuza karşılık vermek gerekirse burada rüzgar ve güneş santrali ile birlikte kurulan depolama tesislerinde destek mekanizmasından bahsedebiliriz. Elektriğin kaynağına göre uygulanır bu destek mekanizması. Yani şebekeden çekilerek depolanan elektrik için aynı destek uygulanmaz. Burada 7189 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararında 2023 yılında yayınlandı bu kararda. Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisiyle bütünleşmiş elektrik depolama tesisi için uygulama fiyatı rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisinde üretilerek kendisiyle bütünleşmiş olan elektrik depolama ünitesinde depolandıktan sonra sisteme verilen elektrik enerjisi için uygulanır. Yani burada şunu demek istiyorum. Depolama ünitesinde depolandıktan sonra sisteme verilen elektrik enerjisi için bu fiyatı uygularsın. Ama şebekeden çekersen o elektriği tekrar o fiyatı uygulayamıyorsun. Çünkü burada bir karmaşa ve biraz açıkçası yatırımcının da hani sırf bu amaç için bunu kullanmak için bunu yapmaması için konulmuş bir uygulanmış bir karar. Yayınlanmış bir karar. Bu da yenilenebilir enerjiyle bütünleşmiş depolamada açıkçası teşvik mantığını üretimin kaynağından, sistemle bağlantısından ve piyasaya nasıl verildiği üzerinden kurulduğunu gösteriyor.
1: Evet.
2: Öz tüketimi konuştuk. Şimdi satmak isteyenlerle ilgili hangi mekanizmalar, hangi destekleme mekanizmaları var? Onlarla ilgili de bir şeyler söylemek
0: Evet,
2: ister misiniz?
0: burada elektrik ürettiği elektriği ve depoladığı enerjiyi şebekeye veya elektrik piyasasına satmak isteyen büyük ölçekli
2: Evet.
0: yenilenebilir enerji yatırımcıları için konuşmak gerekirse yine YEKDEM burada devreye girecek. Yani yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizması. Bu yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin belirli şartlarla desteklenmesini sağlayan temel bir sistem. Öncelikle burada üretilen elektriğin depolanan tesis ile piyasaya verilebileceği gibi devletin belirlediği dövize endeksli veya taban ve tavan fiyat da olabiliyor bu. Yekten fiyat mekanizmasından yararlanarak uzun vadeli alım garantisi de elde edebiliyor. Yani burada iki şey var. Devlet ya dövize endeksli bir fiyat belirliyor ya da depolanan tesis için piyasaya vereceği bir fiyat belirliyor. Burada uzun vadeli. Bu durum projelere nakit akışı, özellikle bu uzun vadeli alım garantisi, projelere nakit akışı güvencesi sağlıyor. Bu da uluslararası bankalardan ve finans kuruluşlarından green loan denilen yeşil finansman, yani bu çok kullanılıyor yurt dışında. Yani çok düşük faizli bunlar. Özellikle yenilenebilir, yani yeşil enerji dediğimiz enerji yatırımlarında çok kullanılır. Ve uzun vadeli dış finansman bulunmasını kolaylaştırıyor. Aslında yatırımcı burada elektriği satmak, piyasaya vermekten ziyade destekten yararlanırsa aslında kendi daha büyük bir avantaj elde etmiş oluyor finans bulması açısından. Bu da yatırımı çok güçlendiren, kuvvetlendiren bir ayrıcalıktır, bir imkandır. Ancak depolamalı yatırımlarında önemli bir nokta da şu. Destek her depolanan elektrik için otomatik olarak uygulanmıyor.
2: Evet.
0: Elektriğin biraz önce de bahsettiğimiz gibi hangi kaynaktan üretildiği ve nasıl depolandığı burada belirleyici. Yani en başta da konuşmuştuk modeli hangi kaynaktan hangi modeli benimseyeceklerini yatırımcının önceden bilmesi gerekir ki uygulanan destekler, teşvikler ona göre peşinden gelmeli.
1: Evet.
0: Burada yine yenilenebilir enerji kanununda bunlarla ilgili hükümler yine Cumhurbaşkanlığı kararında da biraz önce de konuşmuştuk. Açık ve net şekilde şebekeden çekilerek depolanan elektrik için uygulanmayacağını, yani desteğin bu noktada sağlanmayacağını, sadece depolanan ünitesinden depolandıktan sonra sisteme verilen elektrik için sağlanacağını da belirtmiştik. Bu noktada böyle bir ayrıştırma yenilenebilir enerji depolamasında ayrı bir mevzuatla düzenlenmiş.
2: 2025 yılında mevzuat yeniden düzenlendi bildiğimiz kadarıyla. Peki buradan yola çıkarak değişiklikler hangileri yatırımcılara yeni hangi kurallar getirildi? Biraz da bunlardan bahsedelim.
0: Evet, burada 2025 gerçekten çok kritik bir yıl oldu. Bayağı bir değişiklik var. Özellikle yönetmeliklerde çok değişiklikler var. Enerjide çok değişiklik var ama depolama ile ilgili değişikliklerden bahsedeceğiz.

0: burada yatırımın nasıl kurulacağını, nasıl işletileceğini, nasıl piyasaya gireceği düzenlendi 2025'te. Ve yatırım artık daha sıkı, daha denetlenebilir ve daha finansal olarak da daha disiplinli bir yapıya kavuşmuş oldu. Şimdi öncelikle genel olarak depolamalı elektrik yatırımlarına değişikliklerin neler olduğundan bahsedelim. İlk olarak elektrik piyasası depolama faaliyetleri yönetmeliğinde 2025'in sonunda 29-12'de bir değişiklik var. Burada lisanssız elektrik üretimi tesislerine elektrik depolama tesisi kurabilme imkanı getirildi. Ancak buna da bir istisna getirildi. Finansal bir kural getirildi. Yani şebekeden enerji çekip bataryaya doldurduğunuz elektriği daha sonra tekrar şebekeye verirseniz, mahsuplaşma sonrasında bu miktar için devlet size bir ödeme yapmıyor. Bu enerji doğrudan yekteme bedelsiz katkı olarak sayılıyor. Böyle bir şey verildi. Burada mevzuat diyor ki, kısaca bahsetmek gerekirse, depolama sistemi sadece şebekeden ucuz enerji çekip sonra bunu tekrar ticari kazanca çevirmek için değil diyor yatırımcı. Daha çok öz tüketimi dengelemek ve sistem güvenliğine de katkı sağlamak için kullan bunu diyor. Yani bunu sadece bir gelir modeli olarak görme diyor, işin kısası şeyi, özeti. Bu nedenle de lisans üretim tesislerinde depolanan şebekeye verilen enerji için ödeme yapılmaması yetkimi bedelsiz katkı olarak sağlanması kuralı getirilmiş oldu. İkinci olarak değişiklik yine elektrik piyasası lisans yönetmeliğinde 2025 yılında, bu da getirilen elektrik depolama üniteleri dağıtım lisansı tüzel kişilerince batarya yönetim sistemi BYS dediğimiz enerji yönetim sistemi EYS gibi teknik standartlar ile SCADA üzerinden anlık izleme ve piyasa işletmecisine bildirilmesi zorunluluğu getirildi. Bu düzenleme gerçekten çok önemli bir düzenleme. Depolama ünitelerinin piyasa işletmecisi tarafından anlık izlenmesi ve sisteme bildiriminin yapılması öngörülüyor burada. Böylece artık sadece batarya kurmak değil, o bataryanın izlenebilir, denetlenebilir, şebeke ile uyumlu çalışması gerekiyor. Böylece sistem daha kaliteli, daha çalışabilir, teknik olarak daha yatırımların önünü açan ve şebeke güvenliğini, piyasa şeffaflığını da sağlıyor. Yani bu önemli bir madde. Gerçekten her şey şeffaf olarak izleniyor. Bu noktada o eskiden hani alınan kalitesiz depolamalar, kalitesiz bataryalar bir nevi açıkça önlenmiş oluyor. Yani şey olarak öne açılmış oluyor. Yine yönetmelikte, lisans yönetmeliğinde 2025 yılı Mayıs ayında yine bir değişiklik var. Bu da müstakil enerji depolama tesisleri ve sermaye teminat şartlarının netleştirilmesi. Yani kurul kararı ile kapasite bazında belirlenen oranlarda teminat sunulması, işin şeyi bu. Teminat şartları en azından netleşmiş oldu. Bu düzenlemede depolama alanına girmek isteyen yatırımcıların yalnızca teknik yeterliliğini değil, aslında finansal yeterliliğini de ölçmek için ve kendinin de bunu görmesi için bir şart koşuyor. Yani çok da gerçekten önemli. Çünkü işin finans kısmı burada çok çok önemli. Bir diğer değişiklik de yine 2025 yılında depolama ünitelerinin emre amade olma ve performans zorunluluğu getirilmiş. Yani
1: Evet.
0: yönetmelik değişikliğiyle. Bu da bataryaların şebekeye kağıt üstünde değil, fiilen hizmet etmesi şart. Yani artık depolama üniteleri kabul tarihlerinden itibaren ilk 5 yıl boyunca kapasitesinin %85'i oranında, sonraki yıllarda ise %80 oranında emre amade. Yani çalışmaya ve şebekeye enerji vermeye hazırım diyecek. Bu da yine çok önemli. Bataryanın kaliteli olması açısından öncesinde yatırım modeli düşünülürken ve yapılırken de bunları görmesi açısından önemli bir madde. Yine yönetmelikte depolama ünitesi ve tesislerin kabulünde %10 tolerans uygulaması getirildi. Bu da depolama tesislerinde kurulum sırasında küçük sapmalar oluyordu. Ve bu ufak sapmaların önüne geçmek için bir %10'luk tolerans tanınıyor. Bu da yine riske, en azından tüm yatırım riske girmemiş oluyor. %10'luk bir şey için bütün yatırımı yakmamış oluyorsunuz.
1: Evet.
0: Bunlardan bu şekilde çok bahsedilecek şey var ama
1: Evet.
0: süremiz.
1: Yo, gayet güzel. Elektrik piyasasında faaliyet gösteren yatırımcılar bakımından batarya depolama sistemi sadece enerjiyi sonra kullanmak için saklayan bir araç mıdır, yoksa yatırımcıya başka avantajlar da sağlayabilir mi?
0: Başka avantajlar da sağlıyor Hasan Bey. Burada artık sadece elektrik saklayan pasif bir ekipman değil. Burada piyasa faaliyetlerine de katılabilen ama belli şartlar var burada şartları sağlarsan. Mevzuat depolama testlerin piyasa faaliyetlerinde kullanılmasında açık açık düzenliyor. Yani elektrik piyasasında depolama faaliyetleri yönetmeliğinde batarya depolama testleri şartları sağlanıyorsa yalnızca enerji depolamakla kalmıyorsunuz. Yan hizmetler piyasası. Bu elektrik şebekesinin güvenli ve sürekli çalışması için sağlanan teknik hizmetler anlamına geliyor. Dengeleme güç piyasası gibi sistemlere katılabiliyor yatırımcı. Dengeleme güç piyasası da elektrik sisteminde anlık üretim ve tüketim farklarını gidermek için yani bir nevi arz ve talebin gerçek zamanlı dengelenmesi için çalışan bir piyasa yapısı. Arbitrajdan da bahsedebiliriz. Bu da önemli bir şey. Elektrik fiyatı düşükken enerjiyi depolayıp fiyat yükseldiğinde sisteme vererek fiyat farkından yararlanma mantığıdır arbitraj. Bu da depolama yatırımları önemli bir gelir modeli haline gelmiştir. Ancak kritik olan şudur. Arbitraj yapabilmek için bataryanın hangi hukuki model altında çalıştığı, şebekeye nasıl bağlandığı ve hangi piyasa kurallarına tabi olduğu da önemlidir. Yani batarya sistemleri teknik yeterlilik mevzuat şartlarını sağladığında bu alanlarda biraz önce bahsettiğimiz alanlarda görev alabilirler. Fakat bunların tabii pek çok şeyi sağlaması gerekir. Teminat şartları var, bağlantı modeli var, teknik yeterlilik gibi var. Bunların hepsinin kabulüne bağlı, bunlara katılması bunların kabulüne bağlı. Kısacası batarya doğru planlanırsa hem şebekeye katkı sağlar hem de yatırımcıya ek gelir katkısı sağlar.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Aslında sormak istediğimiz o kadar fazla soru var ki Ebru Hanım, yatırımcılar için, buna niyet
0: Evet.
2: eden dinleyicilerimiz için, ancak ne yazık ki süremizin sonuna
0: Ben
2: geldik
0: teşekkür
2: bu
0: ederim.
2: haftada. Değerli dinleyenler, bu hafta enerji mevzuatı uzmanı Sayın Avukat Ebru Seyrek'le batarya depolamalı yenilenebilir enerji yatırımlarını konuştuk. Efendim, bildiğiniz gibi programı Hasan Kambolat hazırlıyor. Yapım sorumlusu Vilda Üstündağ. Bugün bize teknik masada Melih Demirezer yardımcı oldu. Sesimizi sizlere ulaştırdı. Ve mikrofonda spikeriniz ben Meltem Kuyucu vardım. Haftaya bir başka bölümde enerjiye dair bir başka konuda tekrar buluşmak üzere. Hepinize güzel bir gün diliyoruz efendim. Hoşçakalınız.
3: Enerji Masası.

Oyun Bahçesi. Aşağıdan Karadeniz iniler. Arttı derdim, yaralarım yeniler. Yarası olan yarasına iniler. Sağlar melil melil, bilmem nedendir. Karadeniz gibi kükrer coşarsa, dalgası gelince yamana aşıklar, hırs gelip de ayranlığı şişerse, kaybeder irade dümen aşıklar. Coşkun Karadeniz'in coşkun bir şehrindeyiz bugün. Baş köşeyi kim aldı, kime verdin? Bir bardak soğuk su gibidir onlar. Ellerinin uzandığı her masada taş gibi bir çay. Bizim içtiğimiz çay da çaydır. Çarpık dudaklı, ezik gözlü, allı mavili çaylar. Şehirlerden çok güneş vardır o çaylarda. O çaylar dağları bin parça eder getirir. Sezai Karakoç'un şiirindeki çayın şehrindeyiz bugün. Çok kısa yeniden anlatalım bu programımızı ilk defa dinleyen dostlarımız için. Bu yayın serimizi unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını hatırlamak, farklı farklı oyunların oynandığı o şehirleri tanıtmak amacıyla hazırladık. Anlatırken de küçük ipuçları vererek bu şehrin hangisi olduğunu tahmin etmenizi isteyeceğiz sizlerden. Karadeniz'in fırtınası gibi ilk gezilecek yeri de Fırtına Deresi'dir bu şehrin. Tarihi taş köprünün altından akar coşkulu suyu. Sadece bir su değildir, nefesidir şehrin, heyecanıdır. Birleşen küçücük dereler yaylalardan, ormanlardan, sisli yamaçlardan süzülerek çağlar. Deli fırtına da derler buraya. Macera tutkunlarının küreğini ellerine alıp deli sularında doğayla buluştukları yerdir. Fırtına Deresi'nin coşkusundan sonra

Kader yaylasının huzuru çağırır sizi. Yeryüzüyle gökyüzünün el ele verdiği, yeşilin bulutlara uzandığı, muhteşem Kaçkar Dağı'nın seyredildiği cennetten bir yerdir Ayder Yaylası. Yollar kıvrıla kıvrıla gider, tepeler size eşlik eder. Bir yandan mısır ekmeğiyle mıhlamanın, bir yandan da ev sahibi yağmurun kokusuna doyamazsınız. Yaylalar şehridir bu şehir, Karadeniz'in en yeşilidir. Ayder Yaylası'nın heybetinden sonra Gito Yaylası karşılar sizi. Sislerle kaplı büyüleyici manzarası karşısında kendinizi bulutların üstünde hissedersiniz. Öyle yüksektesinizdir ki zamandan koptuğunuzu düşünürsünüz. Doğanın, gökyüzünün bir sesi varsa onu burada duyabilirsiniz. Dağların arasından bir kale gözünüze çarpar bu arada. Zil Kalesi ihtişamıyla sizi büyüler. Taş duvarlarına sinmiş tarihi zamanın kendisi gibidir. Dimdik yamaçta tepeden izler sizi. Sevgili dostlar, hangi şehirde olduğumuzu hepiniz tahmin ettiniz değil mi? Evet, Rize'deyiz bugün. Rize'nin yemyeşil sokaklarına dolaşırken, o sokaklarda oynanan çocuk oyunlarını anlatacağız sizlere.

İlk oyunumuz Korkoşi oyunu. İki çocuk belirli bir mesafede karşı karşıya durur ve ufak adımlarla birbirlerine yaklaşır. Kimin adımı diğerinin üzerine gelirse oyuna o başlar. Bu adımlar atılırken aldım verdim ben seni yendim derler. Ardından ene mene donksi donksi sofra bonksi tekerlemesi söylenerek ebe seçimi yapılır. Düz bir arazinin ortasına belirli büyüklükte çukur açılır. Bu çukur merkez alınarak 1 veya 2 metre çapındaki çember üzerinde belirli aralıklarla bir sopa ucunun girebileceği ve fazla derin olmayacak şekilde çukur açılır. Korkoşiyi tutan çocuk, korkoşiyi düz alana fırlattığı andan itibaren sopalarını merkez çukurda tutan çocuklar hızlı bir şekilde çember üzerindeki çukurlara sopalarını sokarlar. Dışarıda kalan çocuğun korku şeyi çukura atması gerekir. Diğer çocuklar buna engel olmaya çalışır. Bu sürede korku şeyi çukura atamayan çocuk oyundan çıkar. Kaybeden çocuk ceza olarak bu oyun bitip yeni oyuna geçilene kadar oyun dışında bekler. Çaydır Rize. Sohbetlerimizin olmazsa olmazı, simidimizin parçası, her sofranın vazgeçilmezidir. Çay burada bir bitkiden çok ötedir, topraktan fışkıran yaşamdır. Sıradaki oyunumuz çay gibi ekinlerin hasat edilmesinden sonra oynanan bir oyun, korkuluk oyunu. Hasattan sonra boş bahçelerdeki korkuluklarla oynanan bu mevsimlik oyun en az 5 çocuğun katılımıyla oynanır. Korkuluk kullanılan ana malzemedir. Sayışmacayla seçilen ebe, diğer çocuklara arkasını dönerek bir süre beklerken, çocuklar korkuluğun arkasında tek sıra halinde yan yana dizilir. Ebe, "Korkuluk kimin önünde?" diye sorar ve oyuncuların cevaplarını dinler. Doğru ya da yanlış, karışık şekilde verilen cevaplarla tahminini yüksek sesle söyleyen ebe, arkadaşlarına doğru dönerek cevabının doğru olup olmadığını

tadına bakar. Cevabı doğruysa korkuluğun önünde duran çocuk ebe olur. Yanlış cevap veren ebe tekrar ebeliğe devam eder. Dört kez arka arkaya yanlış cevap veren ebenin yerine yeni ebe seçimi yapılır. Rize'nin yokuşları daracıktır. Taşları yosun tutmuştur. Kaldırımları yağmurla konuşur. Horonun ayak sesleri duyulur sokaklarında. O sokakların başka bir oyunu var şimdi de sırada. İp sapan oyunu. Genellikle bayramlarda, köy şenliklerinde veya özel günlerde oynanır. Aile büyüklerinin kendi ipinden örerek ortaya çıkardığı ve uç kısmı günümüz pazar filesinin minyatür halini andıran malzemeyle en az 2-3 kişilik iki grup halinde açık alanlarda oynanır. İlk başlayacak grubu belirlemek için düdük seçme yapılır. Oyunu yöneten bir düdüğü arkasında elleri arasında hareket ettirir ve bir avucuna saklayarak grup temsilcilerine doğru uzatır. Düdüğü bulan grup oyuna başlama hakkını kazanır. Oyuncular daha önceden çizgilerle belirlenen alan içinde durmak kaydıyla tek tek ip sapanı çevirirler. İp sapan içerisinde kare şeklinde kızıl ağaçtan kesilmiş ve suya batırılarak ıslatılmış bir avcı sığabilecek büyüklükte odun parçası bulunur. Çocuk kolunu kullanarak en az 3 kez çevirmek şartıyla ip sapanı hareket ettirir ve file içindeki odun parçasını önündeki büyük boş alana fırlatır. Alanda iki tarafına kazık çakılarak iple önceden hazırlanan mesafeyi fırlattığı odununun aşması için çabalar. İpi geçemeyen çocuk oyundan çıkar. Geçen çocuksa puan alır. Takımı en yüksek puanı kazanan grup birinci seçilir ve ödüllendirilir. Eşsiz şehrin doğası gibi bereketli toprağının bir oyunu var şimdi sırada, çamur oyunu. Yerel mimaride tuğla ve kiremit yapımında kullanılan kırmızı toprak oyunun ham maddesidir. Pileki taşından yapılan, yerel adı Gresta olan kabın içine doldurulan kırmızı toprak suyla karıştırılarak hamur haline getirilir. Genellikle 4-5 çocukla açık alanlarda oynanan bu oyunda yoğrulacak kıvamdaki çamurdan çeşitli figürler oluşturulur. Araba, ev, at, kuş, tavşan, bilye gibi figürler daha sonra güneşli bir ortamda kurumaya bırakılır. Çatlamamaları için belli zaman aralıklarında bu figürler su dolu kaba batırılıp çıkarılır. Tamamıyla kuruyan figürler kullanılarak oluşturulan hikayeler çocukları hem keyiflendirir hem de kelime dağarcıklarının zenginleşmesine olanak sağlar. Çocuklar seçtikleri bir figürle tüm grubun oluşturduğu hikayede yer alır ve sahip olduğu figürle ilgili cümleler kurar. Bu şekilde geliştirilen hikayede her çocuk çamurdan yaptığı figürüyle aktif katılımcı olur. Sadece horonun değil, kemençe sesinin de doldurduğu sokaklarının başka bir oyunu var şimdi sırada. Top halka oyunu. Bu oyun için portakal büyüklüğünde bir top ve yaklaşık 20-25 santimetre çapında, 2 santimetre yüksekliğinde simit şeklini andıran 3-4 halka kullanılır. Bunlar su ve yumurta akının kırmızı toprakla karıştırılarak çamur haline getirilir. En az 2 çocukla oynanan oyunda her çocuğun kendi yaptığı toprak topu vardır. Oyuna başlayacak çocuğun belirlenmesinde yazı tura atma, bilmece bildirmece ve hayat bilgisi, matematik, Türkçe gibi derslere ilişkin sorular sorulur. Halkalar birer karış arayla arka arkaya gelecek şekilde oyun alanına yerleştirilir. Atış noktası ile ilk halka arasındaki mesafe yaklaşık 3 metre, son halka arasındaki uzaklık 5 metre civarındadır. Atış yapan çocuk elindeki toprak topu yuvarlayarak veya sektirerek istediği halkanın içine atış yapabilir. Toprak topun halka içerisine girmesiyle alınan en yüksek puan oyunun galibini belirler. Puanlamanın tersten yapılması önemlidir.

Birinci halka 4, ikinci halka 3, üçüncü halka 2 ve dördüncü halka için 1 puan olarak belirlenir. Topun sekebilme ihtimali olduğundan birinci halkanın puan değeri daha yüksek tutulur. Oyunun başında

Oyuna hangi grubun başlayacağına karar vermek için miyavirler yere dizilir ve gruplardan birer kişi seçilir. Hangi çocuk miyavirlere daha çok vurursa o çocuğun dahil olduğu grup ilk atışı yapma hakkını kazanır. Oyunda önemli olan bir nokta vardır. Oyun baş parmağın işaret parmağının üzerine konularak miyavirin yuvarlanmasıyla oynanır. Oyunun sonunda set sayısına ilk ulaşan grup oyunu kazanır. İkinci oynanış şekli ise tekli gruplar halinde oynanan miyavir oyunudur. Tüm çocuklar ellerinde kopça denilen düğme ya da kibrit kutularının resimli veya resimsiz yüzlerini tutarlar. Bunlar sayı yerine geçmektedir. Miyavirler dizilir. Elinde fazla sayısı olan oyuna başlar. Yerden yuvarlanarak diğer miyavire vurulması 5 puanken havadan vurulması 10 puandır. Buna kondik atışı denir. Başarılı atış yapamayan oyuncu her seferinde bir düğmesini ya da kibrit kutusunun herhangi bir yüzünü verir. Elindeki sayıların tamamını kaybeden çocuklar oyundan çıkar, en sona kalan oyuncu oyunun galibi olur. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımızın sonuna geldik. Benzersiz şehrimiz Rize'yi tanıtırken orada oynanan unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarımızdan bazılarını anlatmaya çalıştık sizlere. Programımızı hazırlarken Gazi Üniversitesi'nin yayımladığı ve Öcal Oğuz'la Petek Ersoy'un hazırladığı Türkiye'de 2004 yılında yaşayan geleneksel çocuk oyunları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı Anadolu Çocuk Oyunları adlı değerli eserlerinden ve Ebru Hasibe Tanju Aslışen'in kültüre özgü çocuk oyunlarının incelenmesi, örnekleriyle Laz kültürü, Rize Ardeşen örneği adlı değerli makalesinden yararlandık. Oyun bahçesini Özge Karaçöl Özgür ve Murat Baran birlikte hazırladı ve mikrofon başında ben Burcu Aydemir. Haftaya başka bir şehrimizdeki çocuk oyunlarında buluşmak üzere. Esenlikler dileriz.

0: Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Birlikte güzellikleri ve umudu paylaşıyoruz.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Ana Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar

tanımadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum.

Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yağız Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan bir mektupla başlıyoruz. Malik Amir Baks yazmış.

29 Ekim, Türk milleti için olduğu kadar Türk dostları için de önemli bir gündür. Atatürk'ün önderliğinde modern Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. 600 yıl boyunca 3 kıtaya hükmeden Osmanlı'dan sonra bugünün Türkiye'si de yüzyılın en güçlü ülkelerinden biri haline gelmiştir. Türkiye günümüzde Müslüman ülkeler arasında mazlumların yardımına koşan tek ülkedir. Filistin'deki mevcut durum bunun açık bir örneğidir. Türkiye, gerçekleri söylemeye cesaret eden tek ülkedir. Örtülü ambargolara rağmen kendisini ekonomi ve savunma sanayinde geliştiren Türkiye, G20 ülkeleri içinde de etkin bir hale gelmiştir. Pakistan hükümeti ve halkı her zaman Türk kardeşleriyle dayanışma içinde olmuştur. Türkiye, mazlumların gür sesi olmaya devam edecektir. Pakistan hükümeti ve Pakistan halkı adına ve özellikle dinleyiciler adına Türk kardeşlerime en içten dileklerimi sunuyorum. Yaşasın Pak Türk dostluğu.

Ve diğer mektubumuz Arjantin'den. David Yuresia yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun çok kıymetli dostları. Arjantinli dinleyiciniz David Yuresia'dan sizlere selamlar. Çok geniş bir çeşitlilik arz eden programlarınızdan büyük bir keyif almaktayım. Çok sıklıkla size yazmasam da takip ettiğimi bilmenizi isterim. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyo'da.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuştu. Tarım ve hayvancılık sektörüne bir dizi müjde verdi. Kadın ve genç çiftçi kredisi limitinin 5 milyon liraya çıkarıldığını belirtti. Çiftçilerin kendi elektriğini üretmesi için 15 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan terör sorununu çözerek büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin sağladığı güven ortamının spordan istihdama, turizmden ticarete her sektöre olumlu tesir olduğunu vurguladı. Merakla beklenen Haziran ayı enflasyonu belli oldu. Aylık enflasyon %0,99 düzeyinde gerçekleşti. Memur ve emekliler için bu yılın ikinci yarısına dair maaş zamları da belli oldu. Buna göre memur ve emeklisine %13,52 zam yapılacak. SSK ve Bağkur emekli aylıkları ise %17,76 artacak. AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifine göre %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığı da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyeliğine Ömer Fatih Sayan, Ahmet Çağrı İpek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına ise Ahmet Hamdi Atalay atandı. Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir binanın 6. katında patlama meydana geldi. 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel bir kez daha yeni bir parti kurulacağının sinyalini verdi. Ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız dedi. Özel, Kastamonu'da Cuma namazı çıkışı konuştu. Öncelikle hukuki yolların tüketileceği yönündeki açıklamasını yineledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dünya vatandaşlığı adı altında emperyalizmin masum bir kavram gibi sunulduğunu söyledi. Bunun millet olma şuuruyla örtüşmediğini ifade etti. Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin oryantasyon programında konuşan Bakan Tekin, gideceğiniz okullarda önümüzdeki yüzyılı Türkiye yüzyılı yapmak için çaba sarf edeceksiniz dedi. İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için cenaze

Cenaze töreni düzenlendi. Törene dünyanın dört bir yanından hükümet ve devlet başkanları, üst düzey yetkililerle dini liderler katıldı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, cenaze töreni için gittiği Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Yılmaz, ABD-İran mutabakatının İsrail tarafından sabote edilmeye çalışıldığını hatırlatarak, Türkiye'nin bölgede savaş istemediğinin altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelere ilişkin "İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti" dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise ABD'nin Hürmüz Boğazı'na herhangi bir müdahalesine izin vermeyeceğiz ifadesini kullandı. Hava durumuna gelince ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu Marmara, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz, Akdeniz bölgesinin iç kesimleriyle Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği, yağış olan yerlerde ise mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

0: Lale ve Gül'den merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Gönüllerinize ferahlık taşıyan programımızın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Bu buluşmanın kalplere dokunan, ruhlara dinlendiren ve hayırlara vesile olan bir vakit olmasını diliyoruz. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırlıyor, yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstleniyor. Teknik masada Serpil Korkmaz ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca, hayra, duaya ve güzele açılan bu vakitte bizleri dinleyen herkesi selamların en güzeliyle Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Niyetlerimizin halis, gönüllerimizin diri, dualarımızın kabul olması temennisiyle programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Efendim bizi radyolarınızın kısa dalgasından radyo.trt.net.tr'den veya TRT Dinle uygulamasından TRT TSR kanalından dinleyebilirsiniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün mikrofonun başına çok kıymetli, bir o kadar da ihmal ettiğimizde içimizi sızlatan bir kavram olan sıla-i rahimi, yani anne, baba ve akraba ziyaretlerini konuşmak için geçtik. Zaman öyle hızlı akıyor ki bir mesajla geçiştirdiğimiz bayramlar, müsait olunca ararım deyip aylar devirdiğimiz akrabalar, en yakınımızdayken en uzağımıza düşen can bağlarımız birikiyor heybemizde. Oysa Rahim ismiyle aynı kökten gelen bu bağ, sadece bir ziyaret değil, Allah'ın rahmetine tutunma çabası. Bugün bu rahmeti nasıl elde edebileceğimizi, sıla-i rahimin önemini konuşacağız. Her zaman olduğu gibi Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Allah razı olsun Mustafa Bey, teşekkür ederim.
0: Programımızın adeti olduğu üzere sözlerin en güzeliyle, Allah'ın sözleriyle başlayalım. Sizden bir Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyelim. Buyurunuz.
1: Amin inşallah.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Muhakkak ki Allah doğru söyledi. Sesinize,
1: Amenna
0: nefesinize
1: olsun
0: sağlık
1: kadın.
0: muhterem hocam.
1: Amenna olsun.
0: Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Lale ve Gül devam ediyor. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteyiz ve bugün Sıla-i Rahim'i konuşacağız. Kıymetli hocam, Sıla-i Rahim, anne, baba ve akraba ziyareti manasına geliyor. Modern çağda, ahir zamanda sanki akraba ziyaretleri, komşuluk ilişkileri çok azaldı. Allah-u Teala'nın, Peygamber Efendimizin Sıla-i Rahme verdiği önemi nasıl değerlendirirsiniz? Yani Sıla-i Rahim nasıl bir öneme sahip ki Cenab-ı Hak bunun üzerinde duruyor?
1: Mustafa Bey, Cenab-ı Hak öncelikle kovulmuş olan şeytanın şerrinden bizi uzaklaştırıyor. Ne ile? Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş olan şeytanın şerrinden sana sığınırım deyin diyor. Şeytanın sağımızdan, solumuzdan, altımızdan, üstümüzden, her şekilde, her yerimizden, gözlerimizden, kulaklarımızdan, kalbimizden, bütün bir bedenimize neredeyse hitap edebilecek, bizi etkileyebilecek bir yapıya sahip olduğunu biliyoruz. Şeytanın varlığı bizim için bir sınavdır. Allah'ı anmada, Allah'ın varlığına, birliğine, inançta, imanda, emirlerine, itaatte, ibadetlerine sımsıkı sarılmada, ihlasla, samimiyetle, Allah'ı razı kılmada bizden şeytanı kovduğumuza bir işaret olarak görüyoruz. Hemen altında Bismillahirrahmanirrahim. De ki diyor, Rahman ve Rahim olan, bağışlayan, esirgeyen Allah'ın ismiyle her işime başlıyorum. Sabah uyandığımda Bismillahirrahmanirrahim. Akşam yattığımda yine Bismillahirrahmanirrahim. Bir işe başlarken Bismillahirrahmanirrahim. Burada da Allah'ın gücünü devreye koyuyoruz. Onu sırtımıza büyük bir zırh olarak giyiyoruz. Kalbimize vesvese veren şeytandan kendimizi korumaya gayret ediyoruz. Öyle ki ibadetlerimize bile karışabilen bir şeytan bu. Tam namazdayken, bir sure okurken, Fatiha okurken bile bir anda kalbimize, gönlümüze bir takım olayları gözümüzün önüne getiriyor, aklımıza getiriyor, bizi bir anlamda namazdan edici bir yapıya büründürüyor bizi. Allah korusun hepimizi. Tabii Cenab-ı Hak, biraz önce siz de bahsettiniz, Rahim demek, merhamet sahibi, bizi esirgeyen,

0: kötülüklerin üzerimize gelme noktasında bizim bilmediğimiz anlarda hafaza meleklerimizi devreye sokup musibetlere karşı bizi güven altında tutan Allah'ımız var.
1: Koruyup kollayan.
0: Tabii koruyup kollayan. Şimdi Cenab-ı Hak rahim sıfatıyla rahmete dönüşen gönlümüzü, ruhumuzu o manevi iklimden, manevi rüzgardan bizim etkilenmemizi istiyor Cenab-ı Hak. O etkileşim aynı zamanda Allah'a karşı olan bizim imanımızı, samimiyetimizi ortaya koyuyor. İhlasımızı ortaya koyuyor. Bakımından çok değerli. Şimdi Allah'ı razı kılmak sadece Amentü'deki iman ettim Allah'a, inandım Resulullah'a, kitaplarına, meleklerine, peygamberlerine, öldükten sonra dirilmeye, yeniden yaratılacağıma, Allah'ın bir olduğuna, Hazreti Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna iman. Peşinden İslam'ın esasları geliyor malum. İşte namaz, oruç, hac, zekat, kelime-i şehadet getirmek gibi. Ama bunların yanında çok değerli hizmet alanlarımız var bizim Allah'ın kullarına karşı. Kullara karşı olan hizmetlerimizin tırnak içerisinde şöyle dememiz gerekiyor. Merhamet yapımızı geliştirmek, güzelleştirmek. Toplumda sevgimizi, muhabbetimizi, itibarımızı artırmak. Sosyal anlamda işlerimizi yaparken bulunduğumuz çevredeki insanlara el olmak gibi görevlerimiz de var bizim. Temiz el olmak ama. Gönül eli olmak, pak el olmak, temiz lisan olmak, temiz dil olmak. Bunun hemen öncesinde de kimlere diye sorulduğunda sadece bulunduğumuz toplumdan bahsederken genel manada konuşuyoruz ama aslında bize düşen görevler var. Kime karşı? Ailemize karşı görevlerimiz var. Akraba-i taallukatımıza karşı görevlerimiz var. Komşularımıza karşı görevlerimiz var. Doğduğumuz, büyüdüğümüz mahalleye karşı bile görevlerimiz var. O mahallede bizim kendilerine amca, teyze, hala, dayı falan diye hitap edip sevgi beslediğimiz, saygı duyduğumuz bizden daha yaşlanmış pirifani insanlara görevlerimiz var. Bunun genel adı sıla-i rahim oluyor. Babana, annene, ağabeyine, kardeşlerine, efendime söyleyeyim halana, teyzene, amcana, dayına vesaire yakın akraba-i taallukatına mutlak uğraman, hal hatır sorman, ihtiyaçlarını görüp imkan varsa onların ihtiyaçlarına cevap vermek sıla-i rahimdir. Sadece görmek, selamu aleyküm, aleyküm selam, nasılsınız demek yetmez. Onların dertleri varsa dertleriyle dertleşemiyorsanız, sıkıntılarıyla aynı sıkıntıyı gönlünüzde, kalbinizde, ruhunuzda duyamıyorsanız o bir sıla-i rahim değil. O turistik bir gezi anlamına gelir. Maddi bir zevk anlamına gelir. Ondan mana doğmaz. Sıla-i rahim, merhamet, sevgi, hoşgörü, saygı, muhabbet, iyilik ve daha sayamayacağımız birçok güzelliği barındıran manevi bir görev. Peki sıla-i rahmin bize kazandırdığı ne? Niçin bunu yapacağız? Biz her zaman her şeye muhtacız. İster allame-i cihan olalım, ister maddede en yüksek noktada zengin olalım, fakat ihtiyaç duyduğumuz Allah'tır ve O'nun rızasıdır. Allah'ın rızasını tahsil etmek için Cenab-ı Hak bize sebepler halk eylemiş. Bu sebeplerden bir tanesi sıla-i rahimdir. Anne babanı ziyaret et. Büyüklerini ziyaret et. Bayramda, başka zamanlarda, telefonla vesaire. Ziyaret et, hal hatır sor, dualarını al, bereketlen. Dua çok değerli. Kimden alacağız bunu? Seni dünyaya taşıyan, 9 ay karnında besleyen, her türlü fedakarlığa göğüs geren, hasta olup sana onu hissettirmemeye gayret eden, seni yüreğinde taşıyan, kanından kan, bir anlamda Allah verdi canı çünkü. Ama bir anlamda öyle diyelim, kanından kan, canından can veren bir anne var. Ve o annenin dünyaya evladını taşımada sebep olan bir baba var. Her ikisi de senin için çok değerli. Manevi açıdan fevkalade üstün, Allah katında üstün. Çünkü o ikisi biri sebep oluyor, diğeri Allah'ın bir kulunu dünyaya taşıyacak olmasından dolayı Cenab-ı Hakk'ın zaten rızasını kazanıyor. Ve çok güzel bir son var ki o kadın için. Şayet Allah uzun ömürler versin hepsine, sağlıklı sıhhatli evlatlar dünyaya getirsinler ama şayet anne ölürse şehit oluyor. Niye? Allah'ın bir kulunu dünyaya taşıma noktasında vefat etti çünkü. Bak orada da Cenab-ı Hak adaletini, sevgisini, muhabbetini,

0: cennetini nasıl da insan avucunun ortasına koyuyor. Kulunun avucuna koyuyor yani. Fakat biz yeterince bu nimetlerin farkında değiliz. Biz gezileri tertip ederken babadan anneden uzak yerlerde geziler yapıyoruz. Yeryüzündeki güzellikleri gezer tozarken annemizi babamızı 10. sıraya koyuyoruz. Onlara telefonla sadece belki ulaşıyoruz ama bizatihi gidip ziyaretlerini yapmıyoruz. Diyelim ki şöyle, benim ailem Erzurum'da yaşıyor. Sıla-i Rahim yapabilmem için aileme gitmem gerekiyor normalde. Tamam, bir de şöyle düşünelim. Benim ailem Ankara'da, Mamak'ta yaşıyor. Öyle diyelim. Ben de Çankaya'dayım. Benim Çankaya'dan Mamak'a gidip annem babamı ziyaret etme Sıla-i Rahim'dir. Ya sadece Erzurum'da yaşıyorlar, Erzurum'a gideyim meselesi değil. Ama biz öyle bir hale geldik ki aynı ilçede oturup annesini babasını ziyaret etmeyen evlatlar biliyorum ben.
1: Ne yazık ki.
0: Yani Cenab-ı Hak Teala Hazretlerine biz kuluz. Bizim her şeye ihtiyacımız var. Belki de benim annemin ya da babamın ya da bir kardeşimin ya da hasta bir akrabamın herhangi bir derdine ortak olursam, ona el olursam, gönül olursam, onun duasıyla ben bereketlenip başıma gelecek olan musibetleri def etmiş olacağım. Buna inanmamız gerekiyor.
1: Yani sıla-i rahim ömrü bereketlendirir mi?
0: Kesinlikle ömrü bereketlendirir. Çünkü dua alıyorsunuz. Rabbim senin ömrünü de sağlıklı uzun eylesin. Hatta sana da böyle ziyarete gelecek evlatlar, kardeşler, yakınlar nasip eylesin diye dua ederler.
1: Peki rızkı genişletir mi?
0: Elbette ki rızkı genişletecek. Çünkü Allah senden razı olsun evladım diyor ya. Geldin bizi ziyaret ettin, derdimizi sordun, hastalığımızla ilgilendin, ekonomik anlamda destek verdin. Allah senin rızkını bereketlendirsin de der. Yahut kısaca evladım, kardeşim, yeğenim Allah senden razı olsun dediği an o razı olsun kelimesinin içerisine her türlü insan açısından her türlü güzellik girer, her türlü nimet girer. Bolluk ve bereket sonsuz olur.
1: Kıymetli hocam günümüzde sanki Allah razı olsun duası çok basite indirgenmeye başlandı. Yani sıradan bir duaymış gibi algılanıyor artık.
0: Evet.
1: Çünkü herkes Allah razı olsun diyor. Halbuki bundan daha yüce bir dua yok bence. Çünkü hayatın maksadı Allah'ın rızası değil mi?
0: Tabii.
1: Allah razıysa hiçbir şeyin kıymeti yok.
0: Allah'ın benden razı olması zaten benim maddi ve manevi hayatımın mutlu bir hayat olduğunu işaret olmuş oluyor. Bir de ben vicdanen, kalben Allah'ın rızasını nasıl tahsil ettiğime nasıl inanacağım? Şöyle, bir insanın, bir akrabamın, bir yakınımın, sadece yakından bahsetmiyorum. Doğduğum sokakta, caddede bulunan diğer beni tanıyan, annemi babamı tanıyan, babamla arkadaş, yoldaş olan, annemle sırdaş olan, dost olan, kardeş olan. Hani derlerdi ya ahiretlik bacım, ahiretlik kardeşim. Bu çok değerli biliyor musunuz? Yani ben seni dünyada sevdim kardeşim. Seni Cenab-ı Hak ahirette de benimle buluştursun. O zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar. Ya Resulullah siz böyle buyuruyorsunuz ama acaba hakikaten orada buluşulacak mı yani bu birbirini sevenler? Ne buyurdu? El mer'u ma'a men habbe. Kişi dünyada kimi Allah için seviyorsa, nefsi için değil ama, aldatmak, kandırmak, dolandırmak, işte ikiyüzlü, riyakar sevgilerden bahsetmiyoruz. Tamamen Allah için seven, Allah için dostluğunu ortaya koyan, Allah için koşan, Allah için hemdert olan insanlar için konuşuyoruz. El mer'u ma'a men habbe. Kişi dünyada kimi seviyorsa ahirette onunla beraber olacak diyor Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi ne diyor? Ahiretlik kardeşim, ahiretlik bacım, benim anam babam, özellikle babam askerlik arkadaşlarını ziyaret ediyordu. Ben bizatihi yanında gitmiştim ta 1970'li yıllar diye söyleyeyim. Beraber gitmiştik yani. Nerede? İstanbul'da bir asker arkadaşını ziyaret ettik. Bilecik'te bir arkadaşını ziyaret ettik. Eskişehir'de bir arkadaşını ziyaret ettik. Asker arkadaşı bunlar. 3,5 sene yakın askerlik yapmışlar. Aynı karavanadan yemişler, birlikte secde yapmışlar, aynı silahı taşımışlar, aynı nöbeti tutmuşlar. Hiç birbirleriyle darılmamışlar. Babam karar aldı, 45 gün bu bölgelerde gezdik ve babamın dostlarını, arkadaşlarını ziyaret ettik. Ve o insanlar da bize öyle kapılar açtılar ki, biz otelde kalmayı isterken onlar bize yuvalarını açtılar, evlerini açtılar. Ve bize öyle sofralar kuruldu ki, ben hayatımda öyle sofra görmemiştim o dönem. Bugün var elhamdülillah. Benim evime gelen benim misafirim Allah'ın misafiridir. Dolayısıyla benim ona ikramda bulunmam benim rızkımı artıracaktır bir. Maddi anlamda söylüyorum. Manevi anlamda da sağlığımı artıracaktır. Çünkü dua alacağım, bereketleneceğim. Bu büyük bir sıla-i rahim. Hem ziyaret eden hem ziyaret edilen ikisi de Allah'ın rızasına talipti çünkü. Eğer buradan kazançlı çıkmak istiyorsak misafir

0: Misafir de misafirini evine Allah için konuk eden, ev sahibi de Allah için ikram edecek. Allah için yüzü gülecek. Allah için hoşgörülü olacak. Sadece anne baba değil, dost, arkadaş, kardeş birbirine gidip gelme sırayı rahimdir. Gönül almaktır. Dua almaktır. Bereketlenmektir. Belki size bir ihtiyacını söyleyecek. Belki de siz o ihtiyacını anlatırken sizin ona ihtiyacınız olan ondan bir şey isteyeceksiniz. O belli olmaz ki. Sevgi denilen şey riyakârâne sevgi olmaz. Muhabbet riyakârca muhabbet olmaz. Orada Allah'ın rızasını bırakın, Allah'ın azabı vardır. Kuru kandırıyorsunuz çünkü. Ağzınızla, dişlerinizle gülmenizi ortaya koyabiliyorsunuz. Ama gözlerinizin arkasındaki asıl perdede şu var: ben seni sevmiyorum. Normalde seni sevmiyorum ama bir şekilde geldim. Buradan rıza doğar mı? Doğmaz. Buradan sıla-i rahim doğar mı? Doğmaz. Buradan hangi bereket gelecek senin evine ya da sana? Hangi rızıktan, hangi ahlakla sen Allah'tan rızık isteyeceksin? Sen bir misafirini evinde doğru düzgün misafir edememişsin. Ha, bir çaresizlik vardır, bir şey vardır, bir hastalık vardır, evde bir hakikaten ciddi anlamda bir rahatsızlık vardır. Adam sizi misafir etmek istiyordur, yedirmek, içirmek, gönlünüzü almak istiyordur. Fakat maddesi ve manası o an buna müsait değildir. Ama misafir de gözü açık olacak, kalbi açık olacak. O ahvali görecek, gördüğü anda bir şekilde, bir vesileyle diyecek ki ya benim bir işim var, ben başka bir zaman inşallah sizi daha geniş bir anlamda rahatsız edeyim. Bunu da diyebilmesi gerekiyor misafirin.
1: Kıymetli hocam, misafirin gözü açık olacak dediniz de bu yanlış anlaşılmasın sakın. Yani misafirin de gözleri sağa sola bakmayacak.
0: Hayır, şu anlamda dedim. Yani kalp gözü açık olacak. Gözü açık olacak. Yani adamın sıkıntısı var, evde hasta var. Adam hastasıyla mı ilgilenecek, seninle mi ilgilenecek? Sen misafir geldin, baktın iki tane oda var. Yani üçüncüsü yok. Yani sen burada imkanların nispetinde kendini değerlendireceksin. Orada sen misafir kalamazsın. Misafir de kendini bilecek. Adamın her türlü imkanı var, evi var, odası var. Çünkü mahremiyet diye bir şey var. Değil mi? İslam'da mahremiyet.
1: Elbette.
0: Misafir bunu dikkate alacak. Yani o mahremiyeti bozmayacaksın. Kafana göre mahremiyet kuralı uygulamayacaksın. İslam'a göre, Kur'an'ın vaaz ettiğine göre, Resulullah'ın gösterdiği yola göre. Dolayısıyla hani kişi kendini bilmektir. Önce kendini bileceksin. Kendini bildin mi zaten karşıdakinin durumunu zaten görürsün. Onun zaten misafirperverliğin farkındasındır. Sen buna rağmen oradaki acının içerisinde kahkaha atamazsın, gülemezsin, neşelenemezsin. O zaman ev sahibinden müsaade isteyip kalkıp başka bir yerde kendine bir ikamet bulman gerekir. Bunlar çok değerli, çok değerli.
1: Evet, kıymetli hocam, isterseniz bir ilahi arası verelim. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim inşallah.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Lale ve Gül devam ediyor. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteyiz ve bugün Sıla-i Rahim'i yani anne baba ve akraba ziyaretlerinin önemini konuşuyoruz. Kıymetli hocam, yıllar önce bir hoca efendiden dinlemiştim. Annesi vefat etmiş. Vefat ettiğinde annesinin o mübarek bedenini kendi kabre indirmiş ve başında şöyle dua etmiş. Ya Rabbi, annem anne babasına, akrabalarına çok iyi davrandı. Komşularına çok iyi davrandı. Ne zaman bir akrabası gelse, komşusu gelse, onlara izzeti ikramda bulundu. Gönüllerini hoş etti. Güzel uğurladı, onları memnun etti. Ya Rabbi, ben de şimdi annemi sana gönderiyorum. Onu hoş karşıla, onu memnun et. Bu benim hafızamda yer etti.
1: Çok güzel. Program sonlanmadan bir hikayet meali vermek istiyorum.
0: Buyurunuz.
1: Cenab-ı Hak Teala tarafından bize gönderilen. Nisa suresi 1. ayette okumuştum zaten ilk ayet olarak. Ey insanlar diyor. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a saygısızlıktan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten sakının. Çünkü Allah sizin üzerinize gözetleyicidir diyor. Nahl suresi şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara, akrabaya yardım etmeyi, bakmayı emreder diyor. Ra'd suresinde onlar yani akıllı kimseler Allah'ın gözetilmesini emrettiği hakları gözetirler, sıla-i rahim yaparlar, Rablerine saygı duyarlar ve kötü hesaptan da onlar korkarlar. Diğer yine Ra'd suresi 25. ayette Allah'a verdikleri sözü pekiştirdikten sonra bozanlar yani ahitlerinde durmayanlar, Allah'ın bağlanmasını emrettiği bağları koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, İşte lanet onlara, yurdun kötüsü cehennem de onlaradır diyor. Burada çok değerli bir Cenab-ı Hak bize bir yol gösteriyor. Diyor ki, ben diyor akrabaları birbirine bağladım. Anneyi babayla, anneyi babayı evlatlarla, evlatları birbiriyle evlenen, izdivaç eden gençlerle ve ailelerle. Bakar mısın? Hısım diyoruz ya, akraba, hısım. Akraba bizde şu, anne, baba, amca, kardeş, teyze, hala, hısım da erkek çocuğunuzu evlendirdiğiniz bir kız çocuğu, bir ailenin çocuğu yahut bir kız çocuğunu verdiniz, başka bir damat aldınız, o aile hısmınız oluyor haliyle. Burada bir bağlantı kuruyor Cenab-ı Hak nikah yoluyla. Bu bağlantı da dahil onlara diyor iyilikle muamele edin, onlara verdiğiniz sözü kesinlikle yerine getirin, ahitlerinizi bozmayın, benim kurduğum bağları sakın koparmayın diyor. Yani bu bağı koparmayın. Amca, yeğenler birbirini tanımıyor şu anda. İki kardeşin çocukları, kuzen diyorlar ya, biz ona kuzen demiyoruz, amca çocukları diyoruz. Dolayısıyla amca çocukları birbirini tanımıyorlar. Selamlaşma bile yapmıyorlar. Ziyarete gelmek mümkün değil. Ve bırakmışlar, bağlar koparılmış. E bağ koparınca Allah'ın hoşuna gidiyor mu? Gitmiyor. Bu sıla-i rahimlikten çıktı mı? Çıktı. Buradaki sıla-i rahim gidip hani demin de arz etmeye çalıştım, gidip bağları, bahçeleri, sebzeleri, meyveleri, işte gül bahçelerini ya da denizleri, işte şuyu buyu dağları, tepeleri gezmek değil ki ormanları. Gezdim, tozdum, bu sıla-i rahim. Yok öyle bir sıla-i rahim. Ha sadece şu olur, Allah'ım sen ne kadar büyüksün. Bize bu dağları bu şekilde halk eylemişsin. Hepsi senin Allah'ım. Ben her nereye baksam senin gücünü, kuvvetini, azametini, güzelliğini görüyorum. O anlamda Allah ile bir bağ kurmuş oluyorsun, manevi bir sıla-i rahim yapmış oluyorsun. Cenab-ı Hak'la da bir bağ kuruyorsun çünkü. Ama sen Allah'ın rızasını tahsil etmede eğer sen akrabandan uzaksan, kardeşlerinden uzaksan, hısımlarından uzaksan, selamın yoksa, sabahın yoksa, birisinin cenazesine bilerek kasten gitmiyorsan, taziye yapmıyorsan, bir Fatiha okumuyorsan, kardeşim bak ben buradayım, bir ihtiyacınız olursa yanınızdayım dercesine oraya uğramıyorsan, senden ne amca çocuğu olur, ne kardeş çocuğu olur, ne yenge olur, ne hala, ne teyze, ne bibi, ne vesaire. Olmayacağı için Allah'ın bizim aramızdaki o bağını ne yapıyorsun? Sen koparıyorsun. O bağ kopardığından dolayı sana diyor ki geleceksin ahirete, asıl yurdun cehennem olacak diyor. Bize de bunu söylüyor Cenab-ı Hak. Peki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Akrabalık bağlarını koparmak, Allah'ın rahmetinden uzaklaşmaya sebep olan büyük bir günahtır diyor. Nasıl hesap vereceğiz ya? Mahşerde biz yüz yüze bakacağız. Sen benden kaçacaksın, ben de senden. Niye? Niye kaçaydım ki? Niye kaçacağım ben yani senden? Çünkü dünyada ben gerçek hakikati örttüğüm için, senin sıkıntılarını görmemezlikten geldiğim için, kardeşliğinin o manevi hissiyatını almadığım için o gün senin yüzüne bakamayacağım. Hakikat orada. Bugün riyakarlık yaparım, yalan söylerim, işim vardı, işte maalesef gelemedim, işte şöyle oldu da belki kandırabilirsin insanları. Ama sen ahirette her yaptığın karşısına çıkacağı için hakkını yediğin, bir defa selam verip halini hatırını sormadığın insan senden uzaklaşacak. Hatta belki o cennete giderken sen cehenneme doğru yol aldığında belki de ondan yardım dileyeceksin ama kimse sana el uzatamayacak.
0: Evet, kıymetli hocam, ortada hiçbir sebep yokken ilişiği kesmek caiz değil, normal değil. Fakat bazı kişilerin zararı dokunabiliyor. Aynı zamanda o aile saadetini, aile huzurunu engelleyebiliyor. Onlara karşı nasıl davranmalıyız?
1: Ya, tabii şöyle yani, ama emin olmak lazım. Orada deminki misafir ev sahibi konusuna girmiştik ya. Yani ben diyelim ki misafirim, siz ev sahibisiniz. Ya bu adam benim evime geldiği zaman ben bundan hoşnutum. Mahremim de hoşnut. Ailem de hoşnut. Benim buna güvenim tam. Bu bize yanlışlık yapmaz. Bize ahlaksızlık yapmaz. Bu herhangi bir yanlış gözle bakmaz. Bunun eli doğrudur, hırsızlık yapmaz. Çünkü evin içerisinde her şey vardır. Çalabileceğiniz, götürebileceğiniz. Dolayısıyla siz emin olacaksınız önce benden. Benden emin olmadan zaten siz sıla-i rahim yapmama müsaade edemezsiniz. Ama emin değilsiniz, bilmiyorsunuz. Tamam, akrabam, amcamın çocuğu, yengemin çocuğu falan, teyzemin çocuğu ama ahlaki yapısını bilmiyorum. Ne bileyim, işini gücünü bilmiyorum. Ne yapıyor, ne ediyor. E tabii ki adam bir şekilde gelmiş ya. Otele gidecek belki parası yok. Sen kapını aç, yuvanı aç. Ona ikramda bulun, izzette bulun. O sana 70 türlü sevabıyla, aynı zamanda bire 70 anlamda rızkıyla zaten sana geri dönecek. Hiç sıkıntı yok. Ama emin olmadığınız kişiyi de evinize almayacaksınız. Ya yine de siz iyilikle meşgul olun. E nasıl yapacağız hocam? Ya imkanın vardı senin az çok. 5.000 liralık bir otelde değil de 1.000 liralık bir otelde sen bunu bu gece misafir eyle. Yani oradan da sevabı kazan. Bak ayet-i kerime de zaten öyle diyor. Diyor ki akrabasının yaptığı iyiliğe aynıyla karşılık veren onları koruyup gözetmiş sayılmaz diyor. Akrabayı koruyup gözeten kişi kendisiyle alakayı kestikleri zaman bile onlara iyilik etmeye devam edendir diyor. Tamam, ben senden geldim. Bir şey

0: istedim. Sen de var olduğu halde yok dedin. Günler geçti, aylar geçti. Duydum bir yerlerden senin çok büyük bir sıkıntın var. Benim de senin o sıkıntını ortadan kaldıracak durumum var. İmkanlarım var. Bir şekilde seninle görüşüp sağa sola ifşa etmeden, çünkü rızkın sana geri dönüşü. Rızık üzerinden sağlığın sana geri dönüşü. Maddi ve manevi rızık diyoruz buna. Sadece rızık, yemek, içmek, su değil. Yani manevi rızıklar, sağlık, sıhhat, afiyet, her şey. Sana geri dönebilmesi için ifşa etmeden, riyakarlığa bulaşmadan, üstü örtülü o zatın işini görürsen, iyilik yaparsan Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmış oluyorsun. Bu en büyük sıla-i rahim zaten. Bir hasta kardeşim var değil mi? Duydun. Vaktiyle aranızda muhabbetsizlik oluşmuş. Eğer sen gururunu ayaklar altına alıp, ya vaktiyle o bana şöyle yapmıştı, böyle demişti, ben ardından falan filan. Eğer namusuna dokunmamışsa, onu da söyleyeyim. Namusuna dokunmamışsa, efendime söyleyeyim, hırsızlık yapma, seni zora sokacak büyük bir hırsızlık içinde olmamışsa, senin itibarını sarsacak çeşitli yerlerde iftira nevinden bir takım çalışmalar yapmadıysa ve o adam hastaneye düşmüşse, hastaysa git ziyaretini yap. Git ziyaretini yap. Hatta öyle bile olsa, bak öyle bile olsa yine sen git ona. O seni gördüğü zaman zaten yaptığı hataların farkındadır. Belki de şöyle diyecek. Ya belki de ben dünyadan birkaç dakika sonra göçebilirim. Ahmet Bey, Mustafa Bey, Abdülkadir Bey falan. Ne olur bana hakkını helal et ya. Ne olur. Bak ola ki senin de bir hataların olabilir. Biriler de sana haklarını helal ederler. Bu da bir sıla-i rahim.
1: Evet.
0: Asıl iş gönül kazanmak. Çünkü gönlüne giren en büyük, en yüce varlık kim? Allah. Allah'ın var olduğu bir mekana sen de girmiş oluyorsun. Allah'la bağ içinde bağ kuruyorsun. O bağdan güller, güzellikte üretiyorsun. Niye Allah seni korumasın, kullamasın? Çünkü farkındaysanız tasavvufi dünyanın gönül dilinden normal fiziki dile ulaşan sözlerinin altındaki en büyük merkez gönül merkezidir. Sen gönlünle eğer sıra-i rahim yapabilirsen ne mutlu sana.
1: Kıymetli hocam, programımızın sonuna geldik. İnşallah bugünkü programımız anne babayla ilişkilerimiz, akrabayla ilişkilerimizi tekrar gözden geçirmeye vesile olur. Çünkü
0: İnşallah.
1: ahir zamanda bu ilişkiler çok zayıfladı. Siz de ifade ettiniz. Anne babaya hürmet azaldı. Akrabalık ilişkileri çok zayıfladı. Gelip gitmeler bayramlarda dahi neredeyse yok denecek kadar azaldı. Artık bayramlarda bir tatil vesilesi olarak görülmeye başlandı. İnşallah bugün bunun üzerinde biraz kafa yorarız.
0: Biz güya akıllı insanlarız değil mi? Biz hep kazanmak isteriz değil mi? Kazanmak derken insanın aklına kazanayım araba alayım, kazanayım ev alayım, kazanayım işte arazi alayım, kazanayım şuna bileyim, kazanayım şuraya gideyim.
1: Evet.
0: Vallahi değil.
1: Dünyalık yatırımlar.
0: Ha, bunlar hepsi kazanç değil. Bunlar senin sırtında bir yük.
1: Evet.
0: Sen gönül kazanabiliyor musun? Gittiğin her mecliste ayağa kalkıp sana hürmet edecek bir potaya kendini taşıdın mı taşımadın mı ona bak.
1: İşte esas kazanç budur. Allah razı olsun kıymetli hocam. İnşallah
0: Amin.
1: önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle.
0: İnşallah.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, bir Lale ve Gül programının daha sonuna geldik. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla sıla-i rahimi, yani anne baba ve akrabaya hürmeti ve ziyaretini konuştuk. İnşallah önümüzdeki hafta bir başka konuda tekrar buluşmak dileğiyle. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırladı. Yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstlendi. Teknik masada Serpil Korkmaz sesimizi sizlere iletti. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Bugünlük sizlere veda ediyoruz. Önümüzdeki hafta aynı saatte tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Lale ve Gül.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz.

bekliyoruz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi.

başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren Posta Kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.

Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat, yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı.

Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün 1994 yapımı bir başyapıttan, sinemanın en sıra dışı dostluk hikayelerinden biri olan Leon filminden söz edeceğiz. Luc Besson imzalı bu film, duygularını yitirmiş profesyonel bir suikastçı ile ailesini kaybeden küçük bir kızın New York'un sert sokaklarındaki hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Başrollerde ise Jean Reno, Natalie Portman ve Gary Oldman var. Hikaye bir suikastçı olan Leo'nun kapısının üst kat komşusu 12 yaşındaki Matilda tarafından çalınmasıyla başlıyor. Ailesi yozlaşmış polisler tarafından katledilen Matilda, canını kurtarmak için Leo'nun dünyasına sığınıyor. Bu andan itibaren Leon kıza koruyuculuk yaparken, Matilda da ona yıllardır unuttuğu insanlığını yeniden hissettirmeyi hatırlatıyor. Filmde Jean Reno o sert görüntüsünün altındaki saf ve çocuksu yanı sessizliğiyle yansıtırken, Natalie Portman sinema tarihindeki en güçlü çıkışlardan birini yaparak Matilda karakterine inanılmaz bir derinlik katıyor. Tabii Gary Oldman'ın klasik müzik dinleyerek dehşet saçan o efsanevi kötü karakterini de unutmak mümkün değil. Leon sadece silahların ve patlamaların olduğu bir aksiyon filmi değil. Aslında bir insanın yeniden var olmasının öyküsü. Bize en kalın duvarların bile gerçek bir bağ karşısında, gerçek bir ilişki karşısında, gerçek bir sevgi karşısında yıkılabileceğini gösteriyor. Matilda ve Leo'nun aralarındaki onlarca yaş farkına rağmen dostça birbirlerine tutunarak verdikleri bu mücadele, sinemanın en dokunaklı yolculuklarından biri olarak bugün de hala hafızalarımızda. Yıllar sonra tekrar izlediğimizde yine aynı etkiyi yaratan bu klasik film, sadakatin ve koruma içgüdüsünün sinema perdesindeki en güzel örneklerinden birini temsil ediyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuştu. Tarım ve hayvancılık sektörüne bir dizi müjde verdi. Kadın ve genç çiftçi kredisi limitinin 5 milyon liraya çıkarıldığını belirtti. Çiftçilerin kendi elektriğini üretmesi için 15 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhalefetten tarıma fayda gelmeyeceğini ifade etti. Çiftçiyle bütünleşmek, kafaya kasket takmak demek değildir, dedi. Sadece tarım ve hayvancılıkta değil, her alanda Türkiye'yi şaha kaldırmak için gayret gösterildiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör sorununu çözerek, büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz, dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin sağladığı güven ortamının spordan istihdama, turizmden ticarete her sektöre olumlu tesiri olduğunu vurguladı. Merakla beklenen Haziran ayı enflasyonu belli oldu. Aylık enflasyon %0,99 düzeyinde gerçekleşti. Memur ve emekliler için bu yılın ikinci yarısına dair maaş zamları da belli oldu. Buna göre memur ve emeklisine %13,52 zam yapılacak. SSK ve Bağkur emekli aylıkları ise %17,76 artacak. AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifine göre %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyeliğine Ömer Fatih Sayan, Ahmet Çağrı İpek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına ise Ahmet Hamdi Atalay atandı. Atama kararları resmi gazetede yayımlandı. Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye'ye getirilmesi ve bazı vergi düzenlemeleri içeren uygulama ilişkin tebliğ resmi gazetede yayımlandı. Buna göre yurt dışındaki varlıkların 31 Temmuz 2027'ye kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesi mümkün olacak. Tekirdağ Çorlu ilçesinde bir binanın 6. katında patlama meydana geldi. 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Patlama ilişkin soruşturma başlatıldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel bir kez daha yeni bir parti kurulacağının sinyalini verdi. Ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız, dedi. Özel Kastamonu'da cuma namazı çıkışı konuştu. Öncelikle hukuki yolların tüketileceği yönündeki açıklamasını yineledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dünya vatandaşlığı adı altında emperyalizmin masum bir kavram gibi sunulduğunu söyledi. Bunun millet olma şuuruyla örtüşmediğini ifade etti. Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin oryantasyon programında konuşan Bakan Tekin, gideceğiniz okullarda önümüzdeki yüzyılı Türkiye yüzyılı yapmak için çaba sarf edeceksiniz, dedi. İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamane için cenaze töreni düzenlendi. Törene dünyanın dört bir yanından hükümet ve devlet başkanları, üst düzey yetkililerle dini liderler katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, cenaze töreni için gittiği Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Yılmaz, ABD-İran mutabakatının İsrail tarafından sabote edilmeye çalıştığını hatırlatarak, Türkiye'nin bölgede savaş istemediğinin altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakereleri ilişkin, İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti.

0: dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise ABD'nin Hürmüz Boğazı'na herhangi bir müdahalesine izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Venezuela'da görev yapan Türk ve diğer ülkelerin arama kurtarma ekipleri için teşekkür töreni düzenlendi. Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Türk ekiplere Venezuela kahramanı nişanı takdim etti. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarım ve hayvancılık sektörüne bir dizi müjde verdi. Haziran ayı enflasyonu %0,99 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon ise %32,11 düzeyinde gerçekleşti. Sıfır atık projesi kapsamında 81 ilde yaygınlaştırılan atık iade cihazlarında 2 günde 4,5 milyon ambalaj toplandı. Sudan'daki iç savaş şiddetini artırarak sürüyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuştu. Tarım ve hayvancılık sektörüne bir dizi müjde verdi.
2: İlk olarak tarım noktasında kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Yatırım kredilerinde 2 yıl ana para ödemesiz 10 yıla kadar vadeyle öz kaynak katkısı aramadan ve kredi garanti fonu teminat desteğiyle çok daha güçlü finansman imkanı sunacağız. İkinci haberimiz, atıl durumda bulunan büyükbaş süt ve besi işletmelerini yeniden üretime kazandırıyoruz. Süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon liraya, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon liraya kadar kredi sağlayacağız. Üçüncü olarak, tarımda yenilenebilir enerji yatırımlarını daha güçlü şekilde destekliyor, çiftçilerimizin kendi elektriğini üretmesini teşvik ediyoruz. Bu kapsamda 15 milyon liraya kadar 8 yıl vadeli ve yüksek sübvansiyon oranlarıyla kredi imkanı sağlıyoruz. Son olarak küçükbaş hayvancılıkta kredi limitini 2 milyon liraya, büyükbaş hayvancılıkta ise 3 milyon liraya yükseltiyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefetten tarıma fayda gelmeyeceğini söyledi. Türkiye'yi her alanda şaha kaldırmak için gayret gösterildiğini vurguladı.
2: Birileri gibi şov yapmıyor, istismar yapmıyor, sadece iş yapıyoruz. Çiftçiyle bütünleşmek, kafaya kasket takmak değildir. Tarıma destek olmak, muhalefetin yaptığı gibi meydanlarda her çiftçiye bedava traktör sözü verip sonra biz onu reklam olsun diye yaptık demek değildir. Bunların tamamı buram buram riyakarlık kokan, şov kokan hareketlerdir. Bunlar aynı zamanda eski Türkiye'ye ait ucuz siyasi cin gözlülüklerdir. Dünyada ve Türkiye'de tarımın geldiği seviyeden haberleri bile yok. Kendileri de zihniyetleri de üzerine bindikleri traktör kadar müzelik. Eskisiyle yenisiyle ana muhalefetten bu ülkenin tarımına fayda gelmez. Biz ise gece gündüz demeden ülkemiz için, özellikle istikbalimizin teminatı olan sevgili gençlerimiz için çalışıyoruz. Sadece tarımda, hayvancılıkta, üretimde değil, her alanda Türkiye'yi şaha kaldırmanın, Türkiye yüzyılını inşa etmenin gayretindeyiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin sağladığı güven ortamının spordan istihdama, turizmden ticarete, her sektöre olumlu tesiri olduğunu vurguladı.
2: Cumhur İttifakı olarak dayanışma içinde yürüttüğümüz terörsüz Türkiye süreciyle ülkemize maliyeti 2 trilyon doları aşan terör sorununu çözerek büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz. Sürecin nasıl hayırlı bir proje olduğu günden güne daha net anlaşılıyor. Bir zamanlar terörün karanlık gölgesinin düştüğü dağlarımız Şimdi sporla, turizmle, birbirinden güzel etkinliklerle yeniden hayat buluyor. Sürecin sağladığı güven ortamının spordan istihdama, turizmden ticarete, hemen her sektöre olumlu tesiri oluyor. Ancak asıl başarıyı inşallah süreç menziline tam vardığında göreceğiz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da huzur kök saldıkça, bunun estirdiği bahar havasını inşallah 86 milyonun tamamı, 81 ilimizin her biri hissedecek.
1: Merakla beklenen Haziran ayı enflasyonu belli oldu. Aylık enflasyon %0,99 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon ise %32,11 düzeyinde gerçekleşti. Kira enflasyonu da 51 ayın en düşük seviyesine indi. Buna göre Temmuz ayında kira sözleşmelerinde en fazla %32,03 artış yapılabilecek. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur ve emekliler için bu yılın ikinci yarısına dair maaş zamları da belli oldu. SSK ve Bağkur emeklileri %17,76 zam alacak. Memur ve memur emeklileri içinse bu oran %13,52 oldu. Artışlar kıdem tazminatı tavanını belirleyecek. Evde bakım 65 yaş ve engelli aylıklarıyla şehit, dul ve yetim aylıklarına da yansıyacak. Bu arada AK Parti en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifini de meclis başkanlığına sundu. Buna göre %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Haziran ayında ihracat rekoru kırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaklaşık 25 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirildiğini söyledi. İlk defa 12 aylık ihracatın 400 milyar dolar aştığını belirtti.
0: Haziran ayı muhteşem bir Haziran olarak kayıtlara geçti ve 25 milyar dolarlık bir aylık ihracat rakamına ulaştık. Tamı tamına 24 milyar 940 milyon dolar. Haziran ayında ihracat artışı çifthaneli %21,9. Hatırlarsanız Nisan ayı da %22,5'tu. İlk 6 ayın karnesi de şu ihracatta 136,1 milyar dolar. Yine son 12 ay itibariyle baktığımızda 278 milyar dolara ilk defa ulaşmış olduk. Hedefimiz 282 idi yıl sonunda. 4.7 milyar dolar ilk 6 ayda yükselttik. Tarihimizde ilk defa yıllıklandırılmış olarak Haziran sonu itibariyle mal ve hizmet ihracat toplamı 400 milyar doları aşmış durumda.
1: Türk savunma ve havacılık sanayisi de ihracatta istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, son 12 aylık ihracatın 11 milyar dolar seviyesini ilk kez aştığını söyledi. Bu arada İletişim Başkanlığı, sosyal medyada yer alan Aselsan'ın ABD menşeli bir şirkete satılacağına dair iddiaları da yalanladı. Açıklamada, Aselsan gibi stratejik öneme sahip milli bir değerimizin yabancı bir şirkete satılması ya da devredilmesi söz konusu değildir denildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, atık iade cihazlarında 2 günde 4,5 milyon ambalaj toplandığını açıkladı.
3: Sadece 2 günde 4,5 milyon ambalaj toplandı. Yani bu ne demek? Vatandaşımıza 4,5 milyon TL para kazandırdık demek. Tabii sisteme kayıtlı olanların sayısı ise 1 milyonun üzerine geçti. İnşallah tüm sistemi yaygınlaştırdığımızda yıllık 25 milyar ambalaj toplamayı ve ekonomimize de bu kapsamda 30 milyar lira kazanç sağlamayı hedefliyoruz. Yani doğa ile inşallah ülkemiz kazanacak, ekonomimiz kazanacak ve en önemlisi de çevremizi, doğamızı koruyacağız.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif bugün Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Kritik görüşmenin detaylarını İletişim Başkanı Burhanettin Duran duyurdu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran duyuruyu en sosyal hesabından paylaştı. Duran, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini belirtti. Görüşmede Türkiye ile Pakistan arasında ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. Bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Ziyaret kapsamında ayrıca bir iş forumu düzenlenmesi de öngörülüyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel bir kez daha yeni bir parti kurulacağının sinyalini verdi. Ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız dedi. Özel Kastamonu'da Cuma namazı çıkışı konuştu. Öncelikle hukuki yolların tüketileceği yönündeki açıklamasını yineledi. Deniz Göktaş, dini değerleri alenen aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarından tutuklandı. Savcılık sevk yazısında Göktaş'ın söylemlerinin eleştiri sınırlarını aştığı vurgulandı. Deniz Göktaş'ın paylaştığı video tepki ve tartışmalara neden olmuştu. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre yağışlar özellikle Avrupa yakasında etkili olacak. İstanbul Valiliği vatandaşlara sosyal medya hesabından uyarıda bulundu. 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamane'yi için cenaze töreni düzenleniyor. Hamane'nin cenazesi başkent Tahran'daki İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'ne götürüldü. Devlet başkanları, üst düzey yetkililer ve dini liderlerin katılımıyla resmi tören düzenlendi. Bugünse İran halkı İmam Hümeyni Musallar Camii'nde saygı duruşunda bulunacak ve ardından cenaze merasimleri başlayacak. Son cenaze töreni ile defin işlemi ise 9 Temmuz'da Meşhed kentinde gerçekleştirilecek. Hamane için Irak'ta Kerbela ve Necef şehirlerinde de cenaze töreni düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD-İsrail saldırılarında öldürülen İran'ın dini lideri Ali Hamane'nin cenaze töreni için gittiği Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Yılmaz, ABD-İran mutabakatının İsrail tarafından sabote edilmeye çalışıldığını hatırlatarak Türkiye'nin bölgede savaş istemediğinin altını çizdi.
4: İran halkının acısı bizim acımızdır, sevinci bizim sevincimizdir. Türkiye Cumhuriyeti olarak biz bölgemizde savaş istemiyoruz, istikrar olsun istiyoruz. Şu anda devam eden sürecin de başarıya ulaşması için gayret ediyoruz. Bir mutabakat zaptı var, bunun kalıcı barışa dönüşmesi çok önemli. Bu yönde de gayretlerimizi sürdürüyoruz. Zaman zaman maalesef bu süreçlerin provoka edildiğini, özellikle İsrail tarafından provoka edildiğini de görüyoruz. Bu provokasyonları da boşa çıkararak mutlaka bölgemizde kalıcı bir barış oluşturmamız gerekiyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la müzakerelere ilişkin İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti dedi. Çok basit bir şeyin peşindeyim. Nükleer silah edinemezler ifadelerini kullandı. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise ABD'nin Hürmüz Boğazı'na herhangi bir müdahalesine izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. ABD ve İsrail'in taahhütlerini yerine getirmediği takdirde

0: Sudan'daki iç savaş şiddetini artırarak sürüyor. Sudan ordusu paramiliter grup Hızlı Destek Kuvvetlerine karşı geniş çaplı operasyon başlattı. Etiyopya sınırında yer alan stratejik öneme sahip Kurmuk kentinin operasyonuna geri alınması hedefleniyor. Hızlı Destek Kuvvetleri ise saldırılarına ve ihlallerine devam ediyor. Venezuela 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2645'e yükseldi. Artçı sarsıntılar ve hasarlı yapılardaki çökmelerse endişeyi artırıyor. Bu arada Venezuela'da görev yapan Türk ve diğer ülkelerin arama kurtarma ekipleri için teşekkür töreni düzenlendi. Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez, Türk ekibe Venezuela kahramanı nişanı takdim etti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarım ve hayvancılık sektörüne bir dizi müjde verdi. Haziran ayı enflasyonu %0,99 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon ise %32,11 düzeyinde gerçekleşti. Sıfır atık projesi kapsamında 81 ilde yaygınlaştırılan atık iade cihazlarında 2 günde 4,5 milyon ambalaj toplandı. Sudan'daki iç savaş şiddetini artırarak sürüyor. Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Dün gece oynanan maçta Mısır, Avustralya'yı penaltılarla eledi. Bugünün ilk maçında Arjantin, Yeşilburun Adaları'nı 3-2 yendi. Kolombiya ise Gana'yı tek golle geçti. Bu sonuçlarla Mısır, Arjantin ve Kolombiya son 16 turuna yükseldi. 17 yaş altı basketbol milli takımımız önemli bir başarıyı imza attı. Ay Yıldızlar İstanbul'daki Dünya Kupası'nda Fransa'yı 94-87 yenerek yarı finale çıktı. Milliler final yolunda bugün 20.45'te Sırbistan'la karşılaşacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Fenerbahçe stoper mevkisini Nathan Ake ile güçlendirdi. Sarı lacivertliler oyuncunun Avusturya kampına katılacağını duyurdu. Trabzonspor Andre Onana transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo Maviller Kamerunlu kaleciyi bir yıl daha kiraladı. 30 yaşındaki file bekçisinin 3,5 milyon avro garanti ücret alacağı açıklandı. Bununla birlikte oyuncuya 2 milyon avro imza ücreti ödeneceği de kaydedildi. Beşiktaş erkek basketbol takımında transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlılar Furkan Korkmaz'ın ardından Metecan Birsen, Skade Wilbekin ve Medi Sissoko'yu renklerine bağladı. Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Akdeniz bölgesinin Toroslar mevkiiyle, Osmaniye, Hatay'ın batısı, Düzce, Zonguldak, Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'nin güneyiyle Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının kuzeybatı ve doğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara ve Edirne 31, İstanbul 29, İzmir ve Tunceli 35, Sakarya, Antalya ve Adana 33, Muğla ve Gaziantep 36, Eskişehir 29, Sivas 28, Tokat ve Samsun 30, Trabzon ve Zonguldak 27, Erzurum 26, Ardahan 22, Şanlıurfa 40, Diyarbakır 39 derece. Yol durumu. Gelede Kızılcahamam Ankara yolunun 21-22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Gelede istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Nurdağ İslahiye Hassa yolunun 7-10. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Yolculuk.
2: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Ülkemizde yaklaşık 150 bin

0: civarında Parkinson hastası bulunuyor. Sürücülerin de içinde yer aldığı bu rakamın önümüzdeki 8 yıl içinde hızla artması tahmin ediliyor. Parkinson hastalığı nedir ve Parkinson hastası araç kullanabilir mi? Parkinson hastalığı yavaş yavaş ortaya çıkar ve kademeli olarak hastanın durumunda ilerleme görülür. Klasik belirtiler titreme, hareket etmekte zorlanma, yavaşlama ve ayakta duruş bozukluğudur. Parkinson hastalığına ilaç tedavisi ile erken müdahale yapılır ise kişi araç kullanmaya devam edebilir. Ancak sürücü ve yakınları bu konuda çok dikkatli olmalıdır. Otomobil kullanmak basit gibi gözükse de esasında komplike bir iştir. Hatırlamak, hareket etmek, görüp algılamak ve hissetmek güvenli sürüşün parçasıdır. İleri seviyede Parkinson hastalığı olan bir kişi titreme ve yavaş hareket etme sonucu direksiyonu tutmakta, tehlikeleri algılamakta ve ani fren yapmakta zorlanır. İleri seviyede Parkinson hastalığı olan sürücü kullandığı rotayı hatırlamakta zorlanır. Trafikte derinlik ve hız algılaması etkilenir. Parkinson hastalığı için kullanılan ilaçlar sürücülerde yorgunluk ve uyku yan etkisi yaratabilir. Bu ilaçları alan sürücü etkileri altındayken direksiyona geçmemelidir. İleri seviyede Parkinson hastalığı olan kişilerin araç kullanmasını tavsiye etmiyorum. Başlangıç seviyesinde Parkinson hastalığı olan bir kişinin araç kullanma yeteneğinin belirli aralıklarla bir sürücü kursu tarafından değerlendirilmesini öneririm. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Dinleyen hafta sonu.
1: Günaydın, günden hafta sonu programından selamlıyoruz sizleri sevgili dinleyicilerimiz. 4 Temmuz Cumartesi günündeyiz. Bizler kimleriz? Hemen onları da aktaralım. Program yapımcımız Melek Baysal, teknik yönetmenimiz Volkan Kahraman, mikrofonda da ben Müşra Tayırdam yer alıyorum. Haftanın öne çıkan iç gündem başlıklarını konuşacağız. Türkiye bu hafta ne konuştu, bunları değerlendireceğiz. İllerimizi tanımayı sürdürüyoruz. Bu hafta Muğla'yı konuşacağız. Muğla ilinin ve ilçelerinin isimlerinin hikayelerini öğreneceğiz, keşfedeceğiz sizlerle beraber ve yine bu güzel ilimizin, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen illerinden bir tanesi olan Muğla'nın mutfağını tanıyor olacağız. Bu konulara geçmeden önce de gazetenin başlıklarına bir bakalım. İlk gazetemiz Hürriyet Gazetesi. Türkiye kazanacak manşetini görüyoruz. Amerikan haber ajansı Associated Press, NATO'nun Ankara zirvesini analiz etti. Trump'la Erdoğan arasındaki sıcak ilişkinin kazananı Türkiye olacak, diyor. AP'ye göre Trump, Erdoğan davet edince Ankara'ya gitme kararı aldı. Çoğu kişi için gitmezdim dedi, Erdoğan'a verdiği önemi gösterdi. Trump, Türkiye'nin istediği F-35 jetleri ve F-110 jet motorlarıyla ilgili soruya olumlu yanıt verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı da ziyaret öncesi motor satışını ilerletmek için Kongre'yi bilgilendirdi. Trump ne söyleyecek? Trump ile Erdoğan arasındaki ilişki Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik süreci hızlandırdı. Trump'ın yakın çalışma arkadaşı Tom Barak'ı Ankara'ya büyükelçi ataması bu sürecin önemli adımları arasında yer alıyor. ABD Adalet Bakanlığı Halkbank davasını düşürdü. Trump Ankara'da savunma alanında önemli açıklamalar yapabilir denilmiş. Deniz Göktaş tutuklandı. Yurt dışından dönünce gözaltına alınan stand-upçı Deniz Göktaş dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. İranlılar Mersiyelerle veda ediyor. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamene için ilk cenaze töreni bugün Tahran'daki İmam Hümeyni Camisi'nde yapılacak. Kuahlılara sıcak uyarısı. Türk Toraks Derneği, ejderha sıcaklıklarının etkisine girdiğimiz şu günlerde KOAH hastaları için alarm verdi. KOAH hastalarında ölüm oranının %16 ile 19 oranında arttığını gösteriyor sıcaklığa maruz kalma sebebinden dolayı. O yüzden de astım krizi de tetikleniyor denilmiş. Bir diğer gazetemize geçelim hemen. Sıradaki gazetemiz Türkiye Gazetesi. Eviniz sizden habersiz satılmış olabilir. Dikkat, tapunuzu kontrol edin. İstanbul'la birlikte 8 ilde nüfus müdürlüklerinde görevli memurlarla işbirliği yaparak sahte kimlikle tapu devri yapan çete çökertildi. Maslak'ta yapay zeka destekli siber üst kurup Avrupa'daki insanları dolandıran 80 kişilik uluslararası şebeke çökertildi. Kurdukları çağrı merkezinde dekor kurup kendilerini polis, savcı ve bankacı olarak tanıtan çete üyeleri özellikle Çekya vatandaşlarını hedef almış. Sahtekarlar milyonlarca lirayı da kripto para sistemleri üzerinden aklamış. Çiftçilere kredi müjdesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, kadın ve genç çiftçiler teşvik edilecek, yetiştiriciler için de kredi muslukları açılacak. Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasına katılan Erdoğan, 3 milyon olan kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz, süt hayvancılığı yatırımcılarına 60 milyon, besiciliğe 40 milyon liraya kadar kredi sağlayacağız. Küçükbaş hayvancılıkta kredi limitini 2 milyon, büyükbaşta ise 3 milyon liraya yükseltiyoruz dedi. Fileyi açtığı anne son anda tuttu. Denizli'de pencereden çıkıp balkona gerilen koruma filesine asılı kalan çocuğu annesi düşmesin diye dakikalarca tuttu. İmdada itfaiye yetişti. Düğün dernek unutuldu. Ekonomik şartlar ve değişen hayat tarzı kültürümüzün parçası olan düğün geleneğini tarihe gömdü. Belediyelerin sosyal tesislerinin fiyatları düğün salonlarıyla yarışır oldu. Yemekli törenlerin yerine ikramsız nikahlar aldı. Maddi durumu iyi aileler bile artık parayı düğüne harcamak yerine farklı yatırımlar yapmayı tercih ediyor. Hemen bir diğer gazetemize de bakalım. Milliyet gazetesindeyiz. Bölgesel güç Türkiye ve Nixon doktrini 2.0. ABD'nin son ulusal güvenlik politikası Nixon doktrini 2.0 olarak özetlenip Trump'ın Nixon'un ayak izlerine takip ettiği belirtiliyor. Yeni doktrinde Washington'ın işbirliği yapmak istediği bölgesel güç olarak da Türkiye öne çıkıyor. Nixon doktrini nedir? Başkan Nixon'ın Vietnam Savaşı'nın en sıkıntılı günlerinde 25 Temmuz 1969'da Pasifik'teki Guam Adası'nda açıkladığı doktrini Guam doktrini de olarak biliniyor. Bu doktrin ABD'yi dünya jandarması olmaktan çıkarıp birçok yerden askerlerini çekip yerine bölgesel güçlerle çalışma prensibine dayanır. NATO'da 3. dönem başlıyor. 1949 yılında kurulan NATO, Ankara'da yapılacak liderler zirvesiyle NATO 3.0 olarak ifade edilen yeni bir döneme girecek. Milli İstihbarat Akademisi de, kısaca MIA, kritik zirve öncesi Ankara zirvesi NATO 3 tartışmaları ve Türkiye başlıklı bir rapor yayımladı. İntikam yeminiyle veda, yine İran'da dini lideri Ali Hamenei'nin vedasına ilişkin başlıkları görüyoruz. Yeni bir yol açacağız. CHP Grup Başkanı Özgür Özel dün Kastamonu'da orman köylüleriyle bir araya geldi. CHP Allah'ın izniyle sizlerin takdiriyle önümüzdeki dönemde iktidar olacak diyen Özel, yok onlar CHP'nin bu iktidar yürüyüşünü biz durduracağız derse biz yeni bir yol açacağız ifadesini kullandı. Son olarak da akşam gazetesine bakıyoruz. Memura %13.52, SGK emeklisine %17.76 başlığını görüyoruz. Haziran enflasyonu %0.99 çıktı. Memur ve emeklinin 6 aylık zam oranı belli oldu. En düşük memur maaşı 70.224 liraya, memur emekli aylığı 31.527 liraya yükseldi. En düşük emekli aylığının 23.552 TL'ye çıkarılması için de meclise teklif sunuldu. Gazetelere ara veriyoruz. Şimdi kısa bir müzik molasıyla da birlikteliğimize devam edelim.

Yok sensiz olmaz, hiç zorlama beni buna. Çok denedik bunu biz, başaramadık. Ayrı ayrı yerlerde yaşayamadık.

Nefes almadan yaşanmaz, yok sensiz olmaz. Bunu başkası anlamaz, ne güneşler doğar seni görmeyin.

0: Yeniden hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Güzel bir gün olması temennisiyle de bu yeni saat dilimimize başlayalım. Haftanın öne çıkan başlıklarını konuşacağız. Gündemde neler oldu bunları inceleyeceğiz. Gazeteci Gül Gündüz bizlerle. Gül Hanım hoş geldiniz, günaydın.
1: Hoş buldum Büşra Hanım, günaydın. İyi bir cumartesi diliyorum hem size hem tüm dinleyenlere.
0: Çok teşekkür ederiz. Hemen bir hafta öncesine doğru şöyle isterseniz takvimi geriye saralım. Direkt Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sapanca'da AK Parti grubu olarak bir araya geldikleri istişare ve değerlendirme toplantısında hangi başlıklar çıktı, neler tartışıldı? Bununla ilgili yansıyan başlıklar aktarır mısınız bize?
1: Evet, uzun bir toplantı ve detaylı kapsamlı bir toplantı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı Sapanca'daki 33. istişare ve değerlendirme toplantısına ve burada mesajlar da verdi. Kritik mesajlar da vardı arasında. Millet için, memleket için çıktığımız bu yolda sizlerle birlikte kol kola ve yürek yüreğe

0: daha nice seneler yürümeye inşallah devam edeceğiz diyerek mesaj verdi. Hem ekibine hem bir yandan da milletvekillerine de, ama bir yandan da yapmamız gerekenler diyerek de bundan sonrasına dair de mesajlar verdi. Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, daha çok gayret etmektir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yorulan varsa buyursun kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen meydanın hakkını versin dedi. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi, sokağı asla boş bırakmayacağız diyerek de bir yandan da bundan sonrasına ilişkin de hem kendi ekibine, bir yandan da artık bundan sonraki yol haritasına dair de mesaj vermiş oldu.
1: Hep Kızılcahamam'da buluşulurdu. Bu sefer aslında Sabancı tarafına, evet, da gidildiğini görüyoruz. Böyle bir farklılık da oldu. Meydan demişken Ankara'da meydan hareketliliği de yaşandı. Tandoğan Meydanı'nda İyi Parti bir bayrak açıyorum mitingi düzenledi. Buna tabii manidar bir çıkışı vardı. CHP'den de destek geldiğini görüyoruz farklı isimlerin katılımlarıyla. Bu mitinge dair fikrinin çıkışıyla ilgili, verilen mesajlarıyla ilgili neler aktarırsınız?
0: Evet, aslında İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu gelincik tarlasına benzetti. Hatta o mitingin bir yandan da görüntüsünü Türk bayraklı bir aslında şeydi, mitingdi. Ve nereye baksam al bayrak dedi. Yürekler mangal gibi yürekler görüyorum dedi. Böylesi bir yüksek dozda enerjili bir miting görüntüsü vardı. İstiklal Marşı okundu bir yandan. Tandoğan Meydanı'nda yapıldı. Siz de söylediniz Büşra Hanım. Herkesin dikkati oradaki aslında gelecek isimlerdeydi. Mansur Yavaş'ın katılımı bir yandan aslında dikkat çekmiş oldu. Mitinge Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldı. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'i de yine aynı zamanda o mitingde görmüş olduk. CHP'li birkaç isim de yine aynı zamanda mesaj verdi. Pek çok konuya değindi Müsavat Dervişoğlu. Ama en çok da benim dikkatimi çeken, yine uzun zamandır da aslında muhalefette de zaman zaman konuştuğumuz o bütünleşik muhalefet vurgusu. Buna dair de yine aynı zamanda Müsavat Dervişoğlu'nun mesajı oldu. Bütünleşik muhalefet diyoruz dedi. Çünkü bundan sonrasına dair de bir yandan o tartışmaların son bulmasına dair de bir aslında yeni bir sinyal mi, ya da bundan sonrasına dair başka bir ittifak mesajı mı? İşte bu bir soru işareti olarak kalmış oldu. Ankara Tandoğan'daki bu mitingdeki bayrak mitingindeki mesajlar.
1: Yine siyasete döneceğim ama önemli düzenlemelerden bir tanesi ve bütün vatandaşlarımız da yakından ilgilendirdiği için sigara ile mücadeledeki bu yapılan hazırlıklarla ilgili de bilgi vermenizi rica edeceğim. Çünkü ortak alanlarda çok fazla görünür olmasıyla ilgili tablonun biraz daha artık önüne geçilmek istenen bir fikir ortaya konuluyor. Bununla ilgili bir irade söz konusu. Nasıl bir hazırlık var yeni düzenlemede?
0: Kesinlikle. Aslında Büşra Hanım, bir yandan da bu sigarayla mücadeleyle ne dair bir adım atılırken buradaki veriler de bir yandan aslında benim çokça dikkatimi çekiyor. Çünkü ülkemizde mesela 3 kişiden biri neredeyse sigara içiyormuş. Veriyi de Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı ve ben istemiyorum dedi toplumumuzun sigara içmesini, kanser olmasını. Bu haliyle de aslında o dumansız hava sahasını genişletme yönünde nasıl bir adım atılacak, işte buna dair de mesaj verdi Sağlık Bakanı. Tütün ve tütün ürünü kullanılan alanlar bu haliyle yasayla artık daraltılacak gibi görünüyor. Bir yasa taslağını hazırladıklarını biliyoruz, Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda çalıştığını ve nasıl bir düzenleme olacak, özel maddelerin eklenmesi yine bekleniyor. Zaten dışarıda bile pek çok alanda, kapalı alanlarda sigara içmek yasaktı. Şimdi o dumansız hava sahası alanlarının daha da genişletilmesi planı var ve Sağlık Bakanı da bu konuda aslında net konuşmuş oldu. Ben toplumun bu konuda bizimle çalışmasını ve artık sigarayı bırakmasını istiyorum dedi. Yakın bir zamanda, belki de yeni dönemin başlangıcında diyelim. Çünkü bu dönem artık kapanıyor gibi, meclisin kapanışı da yaklaşıyor. Ama biz yeni dönemde muhtemelen bu sigara yasağına dair, daha doğrusu kapsamın

0: genişletilmesine dair de bir adımı görmüş olacağız mecliste.
1: Şimdi geçen aylarda da Sağlık Bakan Yardımcısı Sayın Şuayb Birinci'nin de bir açıklaması vardı. Endonezya'dan sonra en çok kullanan ülkeyiz sigarayı diye. Evet. Bu bizim için gerçekten çok kötü bir karne. Avrupa ülkesiyle ilgili de bir kıyaslama verdiği zaman 15-16 yaşlarındaki öğrencilerin %55'inin sigaraya ulaştığını söylüyor. Yani ikisinden birinin bu gencecik çocukların sigaraya meylettiğini gözlemliyoruz. İlk deneme yaşıysa zaten 12 yaşın dahi altına düşmüş durumda.
0: Evet.
1: Ve belki dinleyicilerimiz de şaşıracaktır. Zaman zaman bu tütün ürünlerinin fiyatları da konu olur. Dünya genelinde fiyat değerlendirmesinde 108. sıradaymışız. Aslında en pahalılar arasında da girmiyoruz. Böyle bir değerlendirme ortamı olduğu zaman da ilginç bir yaklaşım var. Gelişmekte olan ülkelerde belki biraz daha az etkileniyor olabilir fiyatın artmasıyla cayma, ama yine umarım önüne geçebilecek düzenlemelerle beraber bu tabloyu tersine çevirme şansımız olur. Şimdi de tekrar siyasete dönüyorum. Saadet Partisi'nden de farklı açıklamalar geliyor. Az önce bıraktığımız ittifakla ilgili mesajların bir başka versiyonu da bu parti bünyesinden çıktı. Geçen günlerde de aslında eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve farklı parti başkanlarıyla da yan yana verilen fotoğrafta da açıkçası ne geliyor sonrası için diye de meraklandık. Sizin bu konuya takibiniz nedir?
0: Evet, aslında Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Mahmut Arıkan verdi sinyali. Yeni yeni bir ittifak modeli inşa ediyorum dedi. Yani parti adları, listeler, şunlar bunlar uzun vadede tartışılabilir dedi. Ve nasıl kazanılır bunu tartışmamız lazım şu anda dedi. Bir yandan hem ana muhalefette mutlak butlan kararı var, bir yandan da milli görüş tabanlı partilerde de olası bir aslında ittifak çalışması üzerine de bir tartışma sürdüğünü aslında belirtmiş oldu. Saadet Partisi daha önce de buna benzer bir mesaj vermişti ama yeni ve daha büyük bir plan vurgusu daha çok dikkat çeken mesaj. Yeni bir yol kastetmiyorum ama benim kastettiğim hadise daha büyük bir plan diyerek çünkü vurgu yaptı Mahmut Arıkan ve o yeni ittifak modeline işaret etti. Siyasi partiler ve seçim listelerinin ötesinde bir yapıdan aslında bahsetmiş oldu. Bütün görüşlerin bir arada olduğu yeni bir hat aslında vurgusu ve daha önce sizinle de konuşmuştuk 81 milyona oh be dedirtecek bir adayım var diye söylemişti ama şimdi diğer ittifakları da var Saadet Partisi ile ortak Yeni Yol grubu ama bizim haberimiz yok diyenler de oldu o çıkış içerisinde. Şimdi bundan sonrasında Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın bu açıklaması hem kendi ittifakı içerisinde nasıl bir ses bulmuş olacak, nasıl bir ittifak modeli düşünüyor bundan sonrasında yine çok konuşacağımız konulardan biri. Hele de şimdi artık 2027-2028 seçimi çokça konuştuğumuz dönemlerde biz ittifakı sizinle daha çok konuşacağız.
1: Muhtemelen. Tarihleri de çok çabuk tüketiyoruz. 2026'nın bile Temmuz'una geldik. Yakın zaman diliminde bu hususları çok daha fazla konuşuyor olacağımızdan eminim. Şimdi Gülgündüz, bir de güvenli limanımızın güvenine bir gölge düşürmek isteyenler olmuş. Sahte altın operasyonu yapıldı 10 ilde, bir de aslında geniş de bir kapsamdan bahsediyoruz. Bununla ilgili hangi detaylara vakıfız?
0: Kesinlikle bizim için tam bir güvenli alan. Yani senelerdir de hep böyle tarif ederiz altını. Ama şimdi hem parada sahtecilik, paraya eşit sayılan değerde sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık. Tüm bu suçlar kapsamında Kahramanmaraş merkezli bir operasyon oldu. 10 ilde ve 71 şüpheliye yönelik eş zamanlı bir operasyon yapılmış oldu. Nereden öğrendik? Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten. Türkiye'nin altın ve kuyumculuk sektörünün de göz bebeğidir bu arada Kahramanmaraş. Yani çokça da biliriz. Evet. Bu yüzden de operasyonun merkezinin Kahramanmaraş olması da bir yandan dikkat çekmiş oldu ve Bakan Akın Gürlek'ten 10 ilde 71 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonu duyurdu ve dedi ki şu ana kadar yapılan aramalar suçta kullanılan çok sayıda sahte kalıp, yasa dışı basılmış altın ve suç unsuru eşyalar.

0: ele geçirildi dedi. Kritik bir operasyon hepimizi, çünkü herkesi ilgilendiren bir konu. Bu piyasa da aynı zamanda herkesi ilgilendiriyor. Konunun titizlikle ve çok yönlü bir şekilde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da yürütüldüğünü duyurmuş oldu.
1: Şimdi tabii bu haftanın en çok konuşulan konusu, hala devam eden ve devam edecek olan husus şüphesiz NATO, NATO zirvesi. Ankara olarak bununla ilgili bir hem fiziki hem de arka planda bir zihni anlamda da hazırlık süreci yoğun bir şekilde devam ediyor. Bugün dahi geldiğim zaman Beştepe'de NATO üyesi ülkelerin bayraklarının dalgalandırıldığını gözlemledim cadde üstünde. Hazırlıkları kesmeden devam ediyor. Tabii gazeteci kolumuzda da sizler burada tatil yapamayacaksınız. Tam tersi bir mesai ağırlığınız yüksek olacak. Kesinlikle. Nasıl takip ediyorsunuz bu gelişmeleri?
0: Kesinlikle öyle. Biz takip ediyoruz gazeteciler. Sokaktaki vatandaş daha da takip ediyor gibi. Çünkü o gün ne yapacağım, nasıl hareket edeceğim, yollar nasıl olacak? Biz galiba en çok bunları konuşuyoruz Ankara'da. Şimdiden o çalışmalar arttıkça bir yandan ben ne yapacağım, nasıl işe gidebilirim, ne yapabilirim diye planlar da yapan özel sektördeki çalışanları da çok duyuyorum ben. Ama artık kısa bir süre kaldı ve güvenlik önlemleri arttı. Emniyet ekiplerinin o çalışmaları hızlanmış oldu. Ankara bu konuda teyakkuz halinde diyebiliriz. Ve 28 Haziran itibariyle tedbirler paylaşılmış oldu Ankara Valiliği tarafından da. 10 Temmuz'dan saat gece yarısına kadar da başkent genelinde böyle her türlü gösteri, yürüyüş, açık hava toplantısı, afiş, pankart asma gibi faaliyetlerde bu haliyle yasaklanmış oldu. Ve o izin dışında düğün de yapılamayacak, valilik ve kaymakamlık izni dışında. Bir de toplu taşıma, çok konuşuyoruz nasıl olacak, nasıl çalışacaklar diye. Ama zirveye ev sahipliği yapacak olan Ata Kongrezyum'a yakın Söğütözü metrosu örneğin kapatılacak. Yine Ankara'nın Bahçeli Evler istasyonu zirve sürecinde pas geçilmiş olacak. Bazı pas noktaları olacak ve kentteki biraz da kısıtlamalar o zirve tamamlanana kadar, liderler Ankara'dan ayrılana kadar da sürmüş olacak. Pek çok hazırlık var. Artık 56 binden fazla güvenlik personelinin sahada olacağını biliyoruz. Ankara neredeyse teyakkuz halinde bu zirveyi bekliyor diyebiliriz.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Ankaralı vatandaşlarımıza biraz sabır diliyor. Sabır ve destekleri için teşekkür ediyoruz mesajı paylaşmış. Önemli bir organizasyon hakikaten. Kesinlikle. Sizin de aktardığınız gibi binlerce misafirimiz olacak. En iyi şekilde ağırlamak için de bununla ilgili bir çalışma yürütülüyor. Tabii yaya yoluna daha çok açık olacak kapalı alanlarla ilgili bilgileri paylaştığımızda, ama kırmızı hatlarda araç trafiğine yer vermemek önemli. Hem bir güvenlik sıkıntısı oluşmaması açısından, bir teyakkuza sebep olmamak açısından, hem de kendi günümüzü zorlaştırmamak açısından bunlara dikkat etmekte fayda var. Bizim de sizlerin de çalışma yerleriniz hep bu kırmızı hatların ya da protokol yollarının üzerinde, bunları da gözetmeye çalışacağız biz de günü takip ederken. Gülgündüz, çok teşekkür ederiz. Daha aslında konuşacak çok başlığımız var ama bugünlük NATO ile bitirelim. Sonrasındaki gelişmeleri yine takip etmeyi sürdüreceğiz. Güzel bir hafta sonu ve hafta içi, önümüzdeki haftada daha sonrasında görüşmeyi arzu ediyorum. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın Büşra Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Gazeteci Gülgündüz konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Hiç hız kaybetmeden de aslında birliklerimize devam ediyorum. Çünkü Türkiye bu hafta ne konuştu başlığının içerisinde zaten en ağır olan hususta yine NATO. Buradan devam edeceğiz şüphesiz, bence öyle tahmin ediyorum. Gazeteci Armağan Canmaz'la beraber elbette. Armağan Bey, hoş geldiniz, günaydın.
2: Hoş bulduk, günaydın, günaydın Büşra Hanım.
1: Şimdi Gülgündüz bizlere tabii aktardı bu yaklaşımla ilgili, NATO zirvesinin Ankara hazırlığı ile ilgili, ama siz sosyal medyayı da takip ediyorsunuz, vatandaş gözüyle de bakıyorsunuz. Sizin bu hafta NATO zirvesini takip şekliniz nasıl oldu?
2: Tabii NATO'dan hep güvenlik önlemlerini konuşuyoruz. Tabii ki çok önemli. Haftalardır aslında Büşra Hanım, siz de dikkat etmişsinizdir. Macron'u da çok konuştuk mesela. Nerede koşacak Macron? Neresi kapanacak? Evet. Zaman zaman onun için açıklamalar da yapıldı. Ama NATO'nun bir de yani Türkiye

0: ne katacak yanı da konuşulması gerekiyor. Şüphesiz vatandaşlar ya da takip edenler buna da bakıyor, bunu da merak ediyor. Şimdi Avrupa aslında son zamanlarda özellikle savunma anlamında ya da işte savaş uçakları anlamında, gemiler anlamında birçok sıkıntı yaşıyor. Zaman zaman kendi arasında dahi anlaşmazlık yaşayabiliyor. Bir atıyorum bir gemi üretilmesi konusunda bir ortak fikir üretiliyor. O gemiye gitme noktasında bu kez bir anlaşmazlık oluyor. İki taraf vazgeçiyor. Son zamanlarda bunu çok görüyoruz. ABD'nin de Avrupa'da konuşta bulunan savaş uçakları, gemiler ve dronlar gibi kritik askeri unsurlarda kesintiye gitme kararı var. Yani Avrupa kendini güvende hissetmiyor aslında. Genel manada baktığımızda. Haliyle silahlanması da lazım. Ama bu kapsamda kimle, yani kimden alacak bu destekleri, nereden alacak? Bunu konuşulacak konular arasında şüphesiz. Ama Türkiye'ye baktığımızda biz tamam NATO üyesiyiz. Ama AB üyesi olmadığımız için savunma fonu kaynaklarından yeterince faydalanamıyoruz. Bu noktada eksiklikler var. Rutte Türkiye'nin aslında savunma gücünden bahsediyor. Birçok noktadaki üstün seviyesinden bahsediyor ama şimdi bunlardan bahsediyorsak da o zaman Türkiye'ye bu savunma fonlarında da daha da büyük destekler verilmesi lazım ki NATO'nun en güçlü ikinci ordusundan bahsediyoruz. Yani şuraya bağlayacağım, özellikle savunma anlamında, savunma sanayisi anlamında Türkiye'nin çok önemli imzalar atmasını bekliyorum ben. Hem ilerisi için hem bugün için önemli kararlar mutlaka çıkacaktır. Ama dünyanın nereye gideceğini aslında NATO zirvesi gösterecek. Çünkü kritik zirveler oluyor hep. İşte 1957 Paris zirvesinde Sovyet tehdidi hep konuşulur. Tehdit için önemlidir. 2002 Prag zirvesine baktığımızda 11 Eylül'den sonraki önemli bir zirvedir. 2022 Madrid zirvesi Çin'in ilk radar alanı zirvesidir. Bu da dünyanın geleceği açısından aslında önemli bir zirve olacak. Ankara'da gerçekleşecek. Umarız Türkiye'nin özellikle savunma anlamında önemli atılımlar yaptığı, önemli imzalar attığı bir toplantı olur. Hı hı. İki gün boyunca ama uzun yıllar dünyayı belki etkileyecek kararlar alınacak.
1: Evet, özellikle Kaan için de motor satışının olup olmayacağı ile alakalı hususta da tabii Türkiye'nin merak ettiği bir durum var. Sabah gazete haberlerinde bununla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ın kongreyi bilgilendirdiği şeklinde detaylar geçiyor. Bizleri heyecanlandıran da bir haber silsilesi bunlar ama dileriz önemli, güzel, Türkiye'nin de yararına olacak, faydasına olacak haberleri alma şansımız olur bu NATO Birliği içerisindeki bütün görüşmeler sonrasında. İki gün boyunca çünkü yoğun görüşmeler olacak ve ikili görüşmelerin de daha çok yer alacak olması, yine Türkiye ile görüşmelerin talep edildiğine dair haberler de çok fazla çıkıyor. Bu anlamda bizlerin de çok yakın bir şekilde takip edeceği başlıklar arasında. Şimdi bir diğer önemli haberimize de geçmek isterim. Bu biraz daha sağlık alanından olacak. Zaman zaman farklı bir manşetle de aslında ilgimizi üzerinde toplayan haberler görüyoruz sağlık alanında. Nasıl ki bağırsaklarımızın ikinci beyin olduğunu söyleyen bir haberleri takip ettiğimiz gibi, şimdi de bacak kaslarımızla ilgili bir tablo karşımıza çıkıyor. İkinci kalbimiz olduğu nitelemesini görüyoruz. Çok iddialı bir yaklaşım şekli var. Bu haberleri nasıl takip ettiniz?
0: Tabii son birkaç aydır bu çok konuşuluyor. Özellikle bacak kaslarının güçlü olması kalbi çok etkilediği belirtiliyor. Hakan Yılmaz oyuncu babasını kaybettikten sonra özellikle babamın son görevini yerine getirirken bacakları incecikti. Hekim arkadaşım bana şunları söyledi: bacak kaslarınız iyi olursa her şey olur şeklinde bir açıklaması vardı. Ve son günlerde uzmanlar da bunu gerçekten destekleyici açıklamalar yapıyorlar. Özellikle bacak kaslarının sağlıklı yaşlanmada önemli bir rol oynadığı, sadece vücut için hareketi sağlayan yapılar olmadığı, baldır kaslarının dolaşım sistemine destek vererek kanın kalbe geri dönüşünü kolaylaştırdığı, aynı zamanda metabolizma ve hormonal denge üzerinde de önemli etkileri bulunduğunu ifade ediyor uzmanlar. Hatta kalp krizi risklerinde de kalp yetmezliği riski de daha düşük olduğu, yine baktığım araştırmalarda, özellikle Japon araştırmalarında

0: bacılar tarafından ortaya çıkmış. Yani bacaklarımız çok önemli, bacak kasları, özellikle baldır kasları.
1: Bir de yer çekimine meydan okuyorsunuz değil mi? Ayakta duruyorsunuz, evet, aşağıdan yukarı o kanın aktarılması, bununla ilgili bir yükü temsil eden bir uzuvlarımız bizlerim. Kesinlikle. O yüzden de kasları güçlendirmek önemli anladığım kadarıyla. Ki beni şaşırtan taraf Armağan Bey, genetik bir dezavantajınız olsa dahi, yani bacak kasını artırmanın beyin sağlığını olumlu etki ediyor şeklinde çalışmaların yansımış olması doğrusu şaşırtıcı, ciddi bir yaklaşım. Ve hani çok da zor da değil aslında kasları artırmakla ilgili tabloda, siz nasıl dersiniz bilmiyorum ama hani yokuş çıkmak, eviniz yokuştaysa daha önceden şikayet ettiğimiz bir konu, buraya fayda sağlıyormuş aslında. Yani duvara yaslanarak oturmak, herhangi bir sandalye olmadan sırtınızı duvara dayayarak sadece birkaç dakika bunu yapıyor olmanız bile, ya da topuklarınızın üzerine bir çıkıp inmek, yani bunlar da önemli hareketler. Ya insülinle ilgili tabloyu tersine çevirmesi açısından kolay olabilir diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz?
0: Kesinlikle, yani çok zor değil aslında bacak kaslarını geliştirmek. Yürüyüş de buna dahil olabilir. Özellikle tabii iş dünyasına girdikten sonra Türkiye'de benim dikkat ettiğim, artık spor biraz daha geride kalıyor. İşe gidiyoruz geliyoruz, zamanımız olmuyor. Ve işte o klasik, hani bizim özellikle hani erkekler olarak söyleyeyim, biraz daha göbeklenme ve o kısımdan aşağısı artık daha da inceliyor. Bu oldukça vücut direnci de azalıyor. Yani taşıma kapasitesi artıyor. Bacaklar inceliyor. Bu kez de kalbi de etkileyecek unsurlar oluşuyor. Çok basit egzersizlerle, yine proteine dikkat ederek aslında bacakları güçlendirebileceğimizi uzmanlar söylüyor. Bacaklarımız en önemli artık vücudumuzun kısımları olarak da açıklanıyor. Kalbimizi de çok etkiliyor. Buna da daha fazla dikkat etmemiz gerekecek anlaşılan.
1: Sizin vesilenize de bunu hatırlatmış olalım. Bir de Türkiye bu hafta ne konuştu konusunda çok ilginç bir konu var. Yani yüzümüzde direkt tebessüm de oluşturuyor. Şaşkınlığımız tabii yansıyor belki. Hemen burada yapımcımız ve teknisyen yönetmenimiz de bence hangi haberi aktaracağımızı da anladılar direkt. İstanbul'da bir tacizci kadın çıktı. Bununla ilgili bir korku seli ortaya çıktı ve kendisi de gözaltına alınmıştı. Tatsız bir haber, şaşırtıcı bir haber. Yine bu konuyla ilgili neler söylersiniz?
0: Evet, yani olay paylaşıldıktan sonra sosyal medyada işte altına gelen yorumlar benim dikkatimi çekti. Birçok kişi bu olaydan müzdaripmiş, İstanbul'da özellikle. Hani bizim de dükkanımıza geldi, bizi çok sıkıntı yaşadık şeklinde problemleri anlatılıyor. Hiç olayı duymayanlar için anlatalım. İş yerlerine gidiyor, erkeklere yönelik tacizde bulunuyor 30 yaşında bir kadın. Ve ekipler o işte görüntülerden, aslında görüntüler üzerinden harekete geçiyorlar. Ve gözaltına alınıyor. Psikiyatrik rahatsızlığı oldu, bipolar bozukluğu olduğu da belirtiliyor. İşlemleri sürüyordu ama herhalde gözaltına alınması da karar verilmişti. Yani tutuklanmasına bir karar verilecek gibi duruyor önümüzdeki günlerde. Ama tabii psikolojik bozukluğunun olması da olay farklı bir boyuta getiriyor. Atölyeye geliyor mesela, anlatalım. Burada bir erkekle konuşuyor. Görüntülerde daha sonra erkeği öpmeye çalıştığı görülüyor. Anlatılanlara göre de birçok farklı ilçede belirttiğim gibi bu olaylar yaşanıyor. İşte orada erkek tepki verdiğinde yani bağırıyor ve bunun üzerine bir şantaj yapmaya başlıyor bu erkeklere. Çok kişi bu olaydan belirttiğimiz gibi müzdaripmiş ama bu kişi yakalandı. Öğrenciyim, kolonya satıyorum diyerek işletmelere girdiği de belirtildi. Görüntüler gerçekten çok ilginçti. Sosyal medyada da bu hafta en çok konuşulan, en çok tartışılan konulardan birisi oldu bu.
1: Erkeklerin muzdarip olduğu bir tabloyu görmüş olduk bu defa. Evet. Bunu da yaşadık doğrusu, ama görüntülerle de tescillenebiliyor olması çok önemli doğrusu. Çünkü gerçekten zaman zaman bir iftira sebebiyle de hiç istenmeyen hadiseler de yaşanabiliyor. Hemen Ankara'da metroda da bununla ilgili karşı karşıya kalındığını biliyorum doğrusu. Bir iftira sebebiyle bir kadının söylemesi sonrasında bir beyefendinin dayak yediği hadiseler de yaşanmıştı. Ne yazık ki bu tarz şeyler olabiliyor. Bunun önüne geçebilmek için de daha güvenlikli, daha belki ikna edebileceğimiz bir hukuki çerçevede karşımıza çıkarılması gerekir, önünü kesebilmek için. Şimdi diye

0: Haber haberlerimiz de aslında birçok kişiyi yakından ilgilendiren bir konu. Sizinle bir ara konuşmuştuk. Onunla ilgili tablo artık netleştiği için de açıklamak isteriz. Araç içi görüntü ve ses cihazları ile ilgili düzenleme şartları belli oldu. Sayın Bakan da, İçişleri Bakanı da bununla ilgili açıklamalar yaptı. Neler aktarırsınız? Ne değişti hayatımızda?
1: Evet, çok konuşulmuştu. Trafik düzenlemesi tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçtikten sonra özellikle bu araç içindeki ekranlar, o ekranların sonradan eklenen ekranların yasak olduğu ve cezalar yazılacağı konuşulmuştu. Bununla ilgili tabii merak edilenler vardı. Yine eğer yani aracınızın önüne bir ekran koyacaksanız veya bir telefon tutucu koyacaksanız ya da bir kamera sistemi, onun için artık görüş alanında 5 santimetre sınırı var. Ekranlarla ilgili de aslında seyir halindeyken video izlemek yasak olacak. O önemli. Çok tehlikeli bu. Özellikle sonradan takılan cihazlar veya mevcut cihazlarda yapılan yazılımlarla araç hareket ederken işte video izleniyor, film izleniyor, maç izleniyor. Bunlar fark edilirse cezası var 21 bin lira Büşra Hanım. Ve yine araca 30 gün, araçta 30 gün trafikten men ediliyor. Ses sistemleriyle ilgili önemli bir atılım yapıldı aslında bu kapsamda. Şimdi yüksek sesle müzik dinlenebiliyor. Haliyle insanlar rahatsız oluyor bundan. Gece saatlerinde özellikle çok sık karşılaşıyoruz. Burada eğer o aracın etrafı rahatsız ettiği, yani yüksek sesle müzik dinlediği tespit edilirse, biri tarafından görülürse, bunun ispatlanması gerekecek. Bir kamerayla kayıt altına alınması gerekecek. Bunlar önemli ayrıntılar ama hani kamerayla kayıt altına alınmazsa da ceza yazılamayacak. Bu nasıl olacak, ben merak ediyorum açıkçası. Zaman zaman araçlar, mesela ben atıyorum kaydettim bunu ve emniyete göndereceğim. Ya da bir polis memuru bunu gördü. Bir anda hızla geçti, orada bir uygulama yok. Onu görüntü altına nasıl alacak? Bu önemli bir ayrıntı. Onu göreceğiz artık.
0: Avrupa'da, Amerika'da yaygındır diye araç içi kameralar. Aslında bizde de olsa fena olmaz sanki, ne dersiniz?
1: Tabii araç içi kameralar çoğaldı zaten Türkiye'de. Çoğu arabada görüyoruz.
0: Değil mi? Artık böyle bir zorunlu da olsa, çünkü bir ihtiyaç hali çok iyi olacak. Oluyor gerçekten de.
1: Bunu Rusya'da görmüştük belki. Yıllar önce hep böyle eski videolarda Rus araçları o kazalara karışır.
0: Doğru.
1: Araç önlerinde kameralar olurdu. Ben şaşırırdım ya, bu araçları nereden kaydediyorlar?
0: Çok iyi hatırladınız
1: diye.
0: Gerçekten öyle.
1: Ama Türkiye'de de artık çoğaldı. Daha da çoğalması gerekiyor dediğiniz gibi. Bakan Çiftçi'nin de açıklamaları var. Bu kolaylaştırıcı adımları atmaya devam edeceğiz dedi Bakan Çiftçi de. Ama tabii özellikle bu ses, yüksek ses, onlara daha çok dikkat edilmesi gerekecektir şüphesiz. Çünkü gece saatlerinde çok sık yaşanıyor bunlar. Ankara'da da rastlıyoruz. Diğer kısımlarda artık o merak edilen, işte aracımıza bir ekran taktıracağız mı taktırmayacağız mı konusu netleşti. 5 santim sınırı dediğim gibi. Bir de video izlenmeyecek. Onlara ekstra dikkat etmek gerekecek. Cezaları 21 bin lira.
0: Ben bu milli maçları takip ederken bile Dünya Kupası'nda fark ediyorduk işe gelirken sabah saatlerinde. Değil size mi? De söylemiştim. Yani önümde giden bir kamyonun şeridinin sürekli aşıyor olması şu anda kesin maçı izliyor diye bir düşünceye uyandırıyordu bizde. Ama herhangi bir burada trafik kazalarına yol açması açısından da büyük bir tehdit tarafı da var tabii. Bizim yüzümüzü gülümseterek anlatmamız bunun önüne geçmeyecektir. Armağan Bey, çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ederim Büşra'm. Kolaylıklar diliyorum
0: size. Bu haftayı kısaca derledik sizinle beraber. Biz de sizlere çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Gazeteci Armağan Canbaz bizlerleydi.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonunda birlikteliğimize devam ediyoruz. Haftanın akışına baktık, biraz mola vereceğiz. Şimdi güzel illerimizi tanımayı, takip etmeyi sürdüreceğiz. Her zaman olduğu üzere bizlerle beraber olan araştırmacı yazar Nezi Kuley'in stüdyomuzda. Nezi Hocam hoş geldiniz, günaydın.
1: Hoş bulduk Büşra Hanım, nasılsınız?
0: Teşekkürler, sizleri sormalı.
1: Ben de iyiyim, böyle bir...

0: güzel bir günün sabahında Ankara'da.
1: Muğla'yı konuşacağız. Evet. Yine çok güzel bir ilimizi konuşacağız. Kesinlikle. Ankara'nın havası böyleyse orada kim bilir nasıldır şu saatlerde
0: Muğla,
1: değil mi?
0: Türkiye'nin turizm cenneti. Bir de herhalde tarihi ve kültürüyle de çok önemli bir ilimiz. Bizim kültürümüzde de önemli bir yeri vardır. Şöyle bir Muğla'yı anlatan bir söz de var. İsterseniz ondan başlayalım.
1: Lütfen.
0: Çok Muğla'lıların kendini övdüğü bir şey mi yoksa tüm ülkenin mi bunu kabul ettiği bir şey mi bilmiyorum. Şöyle söylenir. Ev alırsan Tuğla'dan, kız alırsan Muğla'dan gibi. Yani Muğla'nın böyle bir kültürü var. Çok eski bir kültür. Yani herhalde 5000 yıllık bir tarihi taşıyor. Eski adı Mobolya aslında. Fakat sonra ileride de Milas'ı konuşurken evet bir açıklama daha yapacağım. Ama bir de tabii şöyle bir öykü de var. Muğla'nın adının Muğlu Bey'den geldiğine dair, Kılıç Arslan'ın komutanlarından geldiğine dair de bir yorum var. Fakat tabii çok eski bir adı olduğu için ve eski adının da şimdiki adına çok benzediği için bu da ikinci bir açıklama olarak kabul edilebilir.
1: Muğlu Bey.
0: Evet. Fakat şöyle enteresan bir şey tabii Muğla, herhalde Türkiye'nin en önemli turistik yerlerinin bulunduğu bir yer. İşte Bodrum burada, Marmaris burada, Dalaman burada, Datça burada. Yani Muğla aslında herhalde cennet tanımlaması yapılırsa öyle bir illerimizden bir tanesi. Ve her ilçesinin de kendine özgü bir şeyi var, adının hikayesi var. Yani sırayla gidelim gene, olmaz çok da güzel oluyor sırayla gittiğimiz
1: tabii
0: zaman.
1: Tabii buyurun, Bodrum'dan mı başlıyoruz?
0: Bodrum'dan başlayalım. Buranı Dorlar kurmuşlar. Milattan önce 1000 yılında. Trozen diye bir şeyleri var, liderleri var. Onun başkanlığında geliyorlar. O zamanki adı Halikarnasnos. Aslında Bodrum'u da günümüze kadar getiren ve ünlendiren Halikarnas balıkçısıdır. Kendi adını Cevat Şakir oraya geldikten sonra kendi adını Halikarnas balıkçısı diye değiştirmiştir. Burada San Petrium şövalyeleri bir kilise kuruyorlar. Petrium kurdukları şeyinde, kilisenin de adı Sem Aziz Petrium Kilisesi. Şimdi böyle olunca Petrium'u bizimkiler zaman içerisinde Pedrum gibi yorumlayarak Bodrum diyorlar. Böyle bir tarihi ve sosyal gelişmeyle olmuş bir şey. Hemen Dalam diye oradan şeye geçelim, Dalaman'a.
1: Tamam.
0: Bilge Umar Dala halkının ülkesinden geldiğini söylüyor. Dala büyük tanrının oğlu anlamında. Yani tanrının oğlunun ülkesi anlamına gelen bir yer olduğundan geldiğini söylüyor Dalaman'ın. Dolayısıyla Dalaman böyle hem de işte turistik yerleriyle ve havaalanıyla çok ünlü bir şeyimiz. Fakat tarihi olarak da herhalde bir 3000 yıllık falan bir ad taşıyor, yani enteresan bir şeyi var.
1: Şimdi haberlerde daha çok hocam hep bir tren geçmeyen garıyla konuşulan bir ilçe,
0: evet.
1: Dalaman. Armağan Bey'le de daha önceden konuşmuştuk. Böyle bir haberler yapılırdı
0: Dalaman'la
1: ilgili.
0: Ama çok uçak geçiyor. Dolayısıyla oradaki yolcu sıkıntısını böylece çözüyor olabilirler.
1: Doğru,
0: belki. Datça çok enteresan tabii. Datça'nın adı stadyadan geldiğini, yani güçlü kuvvetli yapı, bakın stadyumu falan gibi şeylerde de stadyu gibi şeyleri de etkileyen bir sözlük bu stadya. Datça'nın adı oradan gelmiş. Stadya. Stadya'yı bizimkiler zamanla Datça diye şey yapmışlar, açıklamışlar. Fakat buranın da efsanevi bir anlatımı var. Şöyle, bu efsaneyi yöre halkı çok anlatıyorlar. Bir kral varmış. Kralın bir kızı var Bedya. Oğlu var Dadya. O yöreyi ikiye bölmüş kral. Yarısını kızına vermiş, yarısını oğluna vermiş. Günümüzde Betçe deniyor. Bedya'nın olduğu yere Betçe, Dadya'nın olduğu yere de Datça dendiği için isimlerin buradan geldiğine dair efsanevi bir anlatı.
1: Gittiğinizde zaten plajların isimleri vardır. Evet. Mesela Betçe yazar, demek oradan geliyor.
0: Oradan geliyor, evet. Bedya'nın adından Betçe. Biraz da böyle içselleştirilmiş, hani bizim Bedya gibi Betçe, yani Betçe ve Datça olarak anlatılmış. Enteresan bir şey var.

0: Ay, İstanbul
1: Evet,
0: Arkada.
1: yarad var. Güzel, çok
0: Yine çok
1: iyi.
0: güzel kıyıları olan bir
1: Çok
0: yerdir
1: inanılmaz değil
0: Datça'da.
1: mi? Yani böyle
0: Bal, bademi zaten dünya tanıdı ama coğrafyası itibariyle
1: bademli
0: de çok güzel.
1: kurabiyesi vardır bir de şimdi değil mi? Datça,
0: Evet.
1: evet, Datça'ya gidenler herkes bademli kurabiye alırlar.
0: Evet, bizim yapımcımız tanırsınız değil mi?
1: Evet,
0: Çok sever.
1: bademli
0: Sürekli
1: kurabiye.
0: oradan gelir sağ olsun. Onun
1: Evet.
0: vesilesiyle biz de tüketiyoruz. Çok sevdiği bir yer, hemen zannediyorum onun da şu an ağzı sulandı. Özledi
1: Evet.
0: Datça'yı.
1: Datça'nın en önemli ilçelerinden bir tanesi Fethiye. Yani sadece turistik açıdan söylemiyorum. Adının da tarihi açısından çok önemli. Türk havacılığının önemli isimlerinden biri Fethi Bey.
0: Evet.
1: Fethi Bey Türk havacılığını tüm dünyaya tanıtmak üzere uçuşlar yapan birisi. Hatta havacılık tanıtımı için Belkıs Hanım'la birlikte İstanbul'un üzerinde ilk kadın bir uçakla uçarak bildiri dağıtan birisi. Fethi Bey çok önemli. Hem iyi bir pilot hem de iyi bir şey var. 1913 yılında maalesef Suriye'den geçerken düşüyor uçağa.
0: Uçağım.
1: Düşüyor ve ölüyor 1913 yılında. 1914 yılında buranın adı konuşuluyor. Fakat ondan sonra 1934 yılında zannediyorum bir kararnameyle eski adının Megre, o zaman adı Megre'nin adının Fethiye olmasına karar veriyor. Megre de uzak yer demekmiş. Yani eski, uzak yer gerçekten nasıl yorumlanıyorsa Megre adı şeye de dönüştürülüyor. Fethi Bey'in adı veriliyor. Bu bizim tarihimizin açısından da çok kıymetli bir şey.
0: Ki çok da yani yerinde Sayın Hocam. Çünkü zaten bu bir tarihi uçuş olması sebebiyle
1: Tabii.
0: yapılan bir görev değil mi?
1: Tabii.
0: Uzak bir diyar aslında,
1: Evet.
0: İstanbul'dan kalkan
1: Kalkıyor.
0: uçağını
1: Evet.
0: İskenderiye indirmek
1: Evet.
0: üzere burada
1: Gidiyor.
0: Fethi Bey gidiyor.
1: Ben Kahire'ye gidiyorum. Yani, Türkiye ile Mısır arasındaki, yani Mısır'la Osmanlı birdir aslında.
0: Doğru, ilk aslında Kahire.
1: Evet.
0: Daha
1: Ama Şam'da
0: sonrasında
1: iniyor. Şam'da indikten sonra tekrar kalktığında düşüyor
0: ne
1: uçak.
0: yazık ki.
1: Teberiye taraflarında zannediyorum. Tam evet, tam doğru şimdi hatırladım. Teberiye'de
0: Gölü yakınlarına.
1: düşüyor. Evet. Düşüyor ve adını
0: Ki Selahaddin Eyyubi Türbesi'nin yakınlarında
1: Evet.
0: anıtı vardır
1: Evet.
0: kendisinin. O yüzden o türbenin de aslında ne kadar Türkiye için önemli olduğunu belki hatırlatmak
1: Evet.
0: adına da önemli.
1: Değerim.
0: Şöyle de üzücü bir tarafı var değerli hocam. Tabii burada Fethi Bey'in cenazesini kaldırmak için de yine farklı pilotlarımız da
1: Evet.
0: tekrar o cenazesine katılıyor. Oradan o tarihi uçuşu gerçekleştirmek istediklerinde onları da kaybediyoruz.
1: Evet, doğru.
0: Böyle bir silsile de var ne yazık ki. O yüzden şu anda da Türk Hava Kuvvetleri'nin bir şehitlik anıtı da vardır.
1: Kesinlikle doğru
0: Yani
1: söylüyorsun.
0: umarım bir ziyaret etme şansımız olur. Belki şöyle sizin de rolünüzü çalmak istemem değerli hocam ama ismini çok duymamış olabilir dinleyicilerimiz. Bu hikayeler okuduğumuzda TRT'nin
1: Evet.
0: de böyle bir projesi
1: Doğru.
0: vardı. Bu Fethi Bey'in ve tayyare kültürüyle ilgili tablonun aktarılması ile ilgili farklı projeleri olmuştu. İlk kadın hava şehidimiz Eribe Kartal Hürkuş'tur.
1: Evet.
0: Vecihi Hürkuş'un
1: Şunu,
0: yeğeni
1: evet.
0: aslında. Belki ismini çok duymamıştır dinleyicilerimiz. Onun
1: Bunu da
0: yanında
1: anmakta
0: yetişmiştir.
1: yarar var. Vecihi Hürkuş'u da anmak lazım. Tabii hani havacılarımızı andık. Çok yiğit insanlar. Yani mesela çok önemli bir şey. Kurtuluş Savaşı 3-5 tane uçakla verilmiş bir şey ve bunların her birinin çok büyük bir katkısı var.
0: Evet.
1: Fethi Bey de yaşasaydı muhtemelen
0: Ki
1: Kurtuluş Savaşı.
0: zaten Balkan Savaşları'nın
1: Evet.
0: bir hazin öyküsü var o sırada
1: Evet.
0: tabii coğrafyada. Onu da ayağa kaldırabilmek adına bu aslında uçakla uçuş hikayeleri
1: Evet,
0: güçlendirilmek isteniyor. Böyle bir çabanın sürekli gelmesiyle ilgili tablo bu yüzden. Ha, daha sonrasında başarıyla
1: evet.
0: tamamlanmış yine bu iş
1: Yani
0: ama.
1: Fethi Muğla'nın Fethi Bey'in adını bir havacılık şehidinin adını yaşatması bizim açımızdan da çok önemli ve kıymetli bir
0: Evet, çok
1: o.
0: ziyaretçi alan, yine bunu asıl
1: Evet.
0: ruhuna da yansıtan bir ilçeden
1: Evet,
0: bahsediyoruz.
1: gerçekten çok güzel bir hikaye. Yani yer adı olarak da çok güzel bir öyküsü ve
0: Evet,
1: tarihi
0: anlamlı bir hikayesi
1: anlamlı bir
0: var.
1: hikayesi var. Bu Kavaklıdere diye bir ilçesi var biliyoruz. Kavakdere, kavakların, derelerin olma. Böyle bizim Kavaklıdere gibi çok net anlamıyla netleşmiş bir ilçe. Köyceğiz var biliyoruz. Gene buranın
0: Evet.
1: önde şeylerinden. Hatta çok önemli Köyceğiz'de hem mitolojik tarafı var hem de bir şey tarafı var. Sel basmış. Oradaki yörenin anlattığına göre orada Köyceğiz Gölü'nün yükselmesiyle ortada küçücük bir yer kalınca her yer su altında kaldı. Elimizde bir tek Köyceğiz kaldı anlamında buranın adının böyle konduğu söylenir. Fakat çok değişik mitolojik hikayeler vardır.

0: bütün halkı kurbağaya çevirdiğine falan dair böyle çok inanılmaz derecede.
1: Onların başına da neler gelmiş.
0: Evet tabii yani.
1: O... Biz Antakya tarafında da Apollon'la defneyi konuşmuştuk.
0: Evet böyle.
1: Zeytin ağacına çevrilmişti o başına gelmeyenler kaldı.
0: Ama bir şehir adları gerçekten bir kültür taşıyıcısı Büşra Hanım. Yani gördüğünüz gibi şey olmakla hikayeleri... adlarından daha büyük aslında teker elbette. Teker baktığımız zaman.
1: Tabii yani mitolojinin farklı kollarında evet. Çok daha başka yankılanıyor bu hususlar.
0: Şimdi Marmaris'i de hemen anlatalım da antik dönemdeki adı Doğa Kenti'ymiş onu. Evet Piskos derlermiş ve adı Doğa Kenti'ymiş. Zaman içerisinde bu mermerden çıkmış olmasından dolayı mermer kenti anlamında Marmaris. Marmaris, Marmaris gibi söylenmiş ve günümüze de böyle gelmiş. Çok önemli
1: tabii
0: bir
1: beyaz mermer kenti.
0: Evet, Marmaris mermeri zaten kendine özgü bir şey var, özelliği var. Menteşe var. Menteşe çok enteresan. Bizim dilimizde sadece böyle pencerelerin kapılarının kenarındaki bir şey, bir anlamı var gibi kalıyor. Ama Menteşe Beyliği diye bir beylik olunca ben bu Menteşe'nin çok daha başka bir anlamı var. Falan muhtemelen diye düşündüm. Epey bir araştırdım. Yöresel olarak Menteşe altın bilezik falan anlamına geliyor. Yani Menteşe Beyliği'nin adını ben o zaman böyle kapıdan kaynaklanan bir teknik aparattan almış olduğunu zannetmiyorum. Menteşe'nin böyle bir değerli anlamı olduğunu düşünüyorum.
1: Bir beylik üzerinden düşündüğünüzde çok daha mantıklı.
0: Değil mi? Yani zenginlik timsali falan bir isim gibi geliyor bana. Onu da burada belirtmek istedim şeyde. Milas var tabii ki biliyorsunuz. Bodrum Havaalanı da var. Bodrum Milas Havaalanı da var burada. 1000 yıl önceye gidiyor adı. Milasos başkent olmuş bir dönem. Fakat çok enteresan bir şey var burada. Muğla'yı da ilgilendirdiği için anlatmak istiyorum. Profesör Bilgi Umar diyor ki ismin orijinali Muğla Assay'dı diyor. Buranın diyor. Milas'ın eski Muğla Assay'dı. Muğla'nın da değirmen anlamına geldiğini söylüyor. Yani Muğla'nın adı nereden geliyor gibi tartışmalarda da bu yaklaşımın bir anlam ifade edeceğini düşünüyorum. Evet, Muğla Assa aynı zamanda böyle bir şey.
1: Değirmen
0: yani aslında değirmen isimli çok yer var Türkiye'de biliyor musunuz? Değirmenleri var, değirmen köyü var. Yani değirmen aslında önemli bir ekonomik birim şeyde. Dolayısıyla yer adı verilirken öyle yapılıyor. Son bir tane ise o zaman şöyle yapayım. Ben yatağını anlatayım. Neden? Çünkü yatağının çok önemli bir tarafı var. Yatağın dağının altında yatağın. Yatağın biliyorsunuz aynı zamanda bıçak, kılıç falan anlamına da geliyor. Dağın tepesinin şeklinin buna benziyor olmasından dolayı yani sivri bir biçimde olmasından dolayı ismi buradan dolayı almış.
1: Geliyor.
0: Antik dönemde de biraz böyle bir şey var. Yatağın kılıç anlamına geliyor Osmanlı şeylerine. Ordularında yatağın kullanır. Mesela kılıç demiyorlar, yatağın diyorlar.
1: Gladyatörler olarak da bilinen bir yer değil mi Sayın Hocam?
0: Evet,
1: dövüşçülerin
0: aynı zamanda da öyle.
1: Arenası olarak da bilinen bir yer. Osmanlı'da da kılıç şeklinde devrilmesi ilginç bir şey aslında.
0: Evet. Bazı bıçakları da yatağın deniyor. Yani markalaş ve bunun bütün nedeni de o yatağın içerisinde arkasındaki dağın aldığı şekilden kaynaklandığı düşünülüyor. Bu da böyle enteresan bir hikaye.
1: Yani hocam çok teşekkür ederiz.
0: Rica ederim.
1: Yine bir ilimizi ve ilçelerini sizin vesilenizle ayrıca bir neşeyle keşfediyoruz. Bugün Muğla'daydık. Yani hakikaten birazdan da mutfağını konuşacağız. Onun bir başka güzellikleri
0: evet
1: ön plana çıkaracağımda
0: zaten
1: hiç
0: böyle,
1: şüphem yok.
0: Evet yani yeşilliğe dayalı müthiş mutfağı Muğla mutfağı.
1: Öyle, ama aynı zamanda et yemekleri de var.
0: Evet,
1: onu da söylemek lazım.
0: O da çok güzel.
1: Çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için. Nezih Kule'yim bizlerle beraberdi.

0: Gündem hafta sonu TRT Ankara Radyosu stüdyolarından devam ediyor.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Muğla ilini konuşmaya devam edeceğimizi belirtmiştik. İlimizin hikayesini, arkasında yatan güzel öykü.

0: ilerini dinledik. Şimdi de mutfağına ineceğiz. Bu konuda uzman konuğumuz Tolunay Sandıkçıoğlu telefon attığımızda. Tolunay Hanım, hoş geldiniz, günaydın.
1: Hoş bulduk. Günaydın, nasılsınız?
0: Çok teşekkürler, sizi sormalı.
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Güzel güzel dinliyorduk hocamı. Çok güzel anlattı hikayeleri. Böyle biz de mutfağından bahsedelim oğlum bugün.
0: Gerçekten hakikaten neresinden başlasak diye şaşırdım bir konu ama benim için şöyle bir tarafı var. Muğla'ya hep çok gitmek istemiştim. 1-2 sene öncesinde kısmen bir kısmını tanıdım ama indiğim anda Datça taraflarında her yerde kabak çiçeği aramıştım.
1: Evet. Evet.
0: Buraya gelmişken kabak çiçeği yemeliyim diyerek doğrusu sokaklarını gezmiştim. O yüzden sizden ricam, oradan açalım mı mutfağını?
1: Evet evet, çok güzel. Gerçekten de çok çiçekle yapılan bir dolma olduğu için bir kere görsel olarak harika bir şey. Ama tadı da çok güzel. Tabii kabak çiçeğini aramak için aslında yerel pazarlara gideceksiniz ve sabah erken saatte gideceksiniz. Çünkü onlar güneş daha doğuyorken toplanır. Çok erken saatte çiçekler kapanmadan toplanması için. Sonrasında hemen sabahleyin serinde satılır. Ve içleri güzel, bizim bildiğimiz zeytinyağlı pirinçli güzel içle veya lorla, ben de çok severim ki lorlusunu daha çok severim doğruya doğru. Lorla böyle bol yeşillikle doldurulur ve pişirilir. Kızartıldığı versiyonları da var tabii ki ama genelde biz zeytinyağlı dolma tencere yemeği gibi yapılır ve pişirilir ve kendi o güzel sarı uçlarının kapanmasıyla üstüne görsel bir şeyler olarak sofralarda yer alır. Haklısınız yani, bir şey diyemeyeceğim.
0: Enfes oluyor. Ben zaten zeytinyağlı dolmayı çok seven bir insanım ama kabak çiçeğinin de daha Ankara'da yakın yerlerde olmasını da çok isterdim doğrusu. Evet. Bir de tabii hani otları itibariyle de değerli Nezih hocamız da söyledi. Bir
1: tabii
0: cennet
1: ki, tabii
0: diyarı
1: ki.
0: Değil mi?
1: Tabii ki.
0: Nereden
1: yani gerçekten de öyle. Bütün koyları, Nezih hocamın biraz önce ismini saydı, bütün bölgelerde yetişen harika yeşillikleri var. İşte ve bunları mesela ebe gümeşleri, Arap saçları, turpotları, deniz börülceleri, işte bununla birlikte diğer her türlü yabani kengeller vesaire, her tür otu, yenilebilir olan her tür otu gerçekten değerlendiren bir mutfaktan bahsediyoruz. Peki nasıl değerlendiren bir mutfaktan bahsediyoruz? Otta biraz acılık varsa işte acılığını almak, sasılık varsa biraz işte onun için çeşitli böyle böyle hafif baharatlar koymak. Tabii Minas'ın kendine özgü çok güzel zeytinyağı var. Onun lezzetini de tabii ki katmak lazım. Bolca işte soğanla kavurup yumurta kırıp belki bazılarına ya da sadece kavurup sofraya getirmek, bir meze gibi, bir aperatif gibi seçeneklerde sunmak tabii ki ot yemekleri için esas. Ama onun dışında otlu börekleri de çok fazla. Gerçekten otlu saç börekleri, işte tavada yaptıkları hamur işleri, otlu olan bütün bu yemekler hem şifası bakımından hem de doğadaki malzemenin değerlendirilmesi bakımından mükemmel bir örnek gerçekten de Muğla mutfağı için.
0: Deniz börülcesi de bu arada daha fazla mutfağımıza girdi sanki Tolunay Hanım.
1: Evet. Artık Ankara'da falan da ya da diğer kentlerimizde de bulabiliyoruz rahatlıkla. Deniz börülcesi, kaya koru, önceden sadece sahil kesim, Ege ve Akdeniz sahillerinde var olan yiyeceklerdi ama artık hani buralarda da bulabiliyoruz. Tabi burada ilk kez yapacakları için onun ayıklanması biraz böyle sabır testi gibi olabilir.
0: Evet.
1: Ama ayıklandıktan sonra inanın o lezzete değiyor gerçekten de.
0: Tuz atmamak da önemli değil mi? Bu arada
1: tabii ki,
0: yanılıp tuz atanlar. Çok fazla
1: ki
0: tuzlu gelebiliyor tadı çünkü zaten
1: evet,
0: öyle bir
1: evet,
0: yataktan çıkartılan bir bitki.
1: Tabii hakikaten deniz kenarından yetişen aynen bir bitki ve tuzun sürekli içinde, öyle yetişin. Ve şöyle de düşünüyorum ben aslında, ne kadar zorlu coğrafi koşullarda, ne kadar zorlu yerlerde yetişmiş ve bu kadar güzel bir lezzete ulaşmış, bence saygıyı hak ediyor.
0: O sabrı da göstermemiz lazım, o yüzden çok haklısınız. Ben Nezih hocama dedim ki bitkilerini konuşuyoruz ama et yemekleri de var hocam dedim. Birazdan konuşacağız. Onunla ilgili de beni yalancı çıkarmayacağınız düşünüyorum.
1: Yok estağfurullah. Gerçekten de bir kere bölgede tabii küçükbaş hayvancılık, oğlak kebapları falan çok fazla ama Muğla'nın aslında çok böyle bilinen lezzeti Muğla köftesi var. Mesela sakızdır köfte. Sakız ağacının dallarından incecik çubuklar hazırlanıyor ve köfte çevresine sarılıyor. Ve bu sakızın o tadı köfteye inanılmaz bir lezzet veriyor. Yine Muğla'nın sulu kebabı var. Hani kemikli etin domatesle pişmesi ve bu kebap zaten hani bunlar coğrafi işaretli lezzetlerimiz, bahsettiğim lezzetler. Gerçekten de çok güzel. Yine Muğla deyince herhalde her

0: herkesin aklına ya da Bodrum deyince herkesin aklına gelen çökertme kebabı vardır. Bu herkesin sevdiği bir lezzet. Aslında çok eski değil ama 1960'larda işte oralı hani bir aşçı arkadaşlarıyla beraber birincilik alınca ve yemek çok sevilince artık ünü Muğla'dan da aştı. Bodrum'dan, Muğla'dan da aştı. Bütün kebapçılarda falan neredeyse görebileceğimiz bir lezzete dönüştü. Çökertme kebabı. Siz de denemişsinizdir mutlaka.
1: Evet, çok lezzetli. Türküsü bile var. Yani
0: Türkü'de evet,
1: aynen. De çökertmeden çıktım Halil'im. Türküsü çok da severiz.
0: Yani gerçekten de çok zaten yörenin kültürel yapısı çok zengin ve hocam da bahsetti. Hani mitolojiden tutun da hani Kurtuluş Savaşı'na kadar böyle inanılmaz bir skaladan bahsediyoruz. Binlerce yıllık bir geçmişten. Hani ve bu tabii ki kültürüne her anlamda yansımış. Şimdi Minas'ın topan denilen ekşili köfteleri de var. Bulgurlu köfte yapıyorlar ve bunlarla işte yemek haline geliyor ve genelde kışın tercih ediyorlar. Yine yörede çımtar çok yetişiyor. Kanlıca mantarı dediğimiz bizim. Bunların kavurmaları yapılıyor. Yani aslında hem Ege mutfağından hem Akdeniz mutfağından, biraz da tam coğrafi olarak oradadır ya Muğla, hem Ege'dedir hem Akdeniz'dedir. Her ikisinden de böyle ürünler aldığı çok güzel bir mutfaktan bahsediyoruz. Zengin. Diğer yörelerimizde gözükmeyen bir başka kısım, deniz ürünleri bakımından da çok zengin tabii. Yani ahtapot yahniler, ahtapotlu pilavlar, işte midye çeşitleri, bu tarz farklı deniz ürünlerinin de çokça olduğunu biliyoruz Muğla'da.
1: Ki burada da kazı çalışmalarına bakıldığı zaman da hep çıkan ürünlere baktığımızda hep yumuşakçaların tüketildiğini, kabukların süs eşyası olarak kullanıldığı çok fazla çıkıyor.
0: Doğru geliyor, haklısınız.
1: Yüzyıllardır aslında böyle bir geleneği de devamlı tabii gözlemliyoruz.
0: Tabii ki. Bu bize çok farklı gelse de yörenin kültürü, ben hep böyle farklı yemeklere ilişkin bazı insanlar dinlerken mesela ya da konuşurken ön yargılı davranıyor. Şöyle derim, siz de orada doğup büyüseydiniz, siz de bunu afiyetle tüketirdiniz. Bu sadece bir alışkanlık ve geleneğin içinde doğup büyüme mefhumu. Bu bağlamda hani karavilla dediği bir yemek var Muğla'ların. İşte sonbaharın yağmurdan sonra toplanan salyangozların işte gece boyu sularını süzmesi, sonra en az 3 kere kaynatılıp hani temizlenmesi, suyun içinde bırakıp temizlenmesi ve sonra domatesli, biberli böyle bir yemeğe dönüşmesi. Hani bunu zaten artık son zamanlarda hani belediyede de yapıp dağıtıyorlar halka tanıtmak amacıyla falan. Gerçekten de çok farklı ve güzel yemek. Yine denizin kıyısında hemen yetişen yumuşakçalardan da yaptıkları yemekler var tabii ki. Bunlar bize ilk etapta belki çok garip gelebilir ama dediğim gibi bu bir kültür ve bunun içerisinde doğup büyüyen için bu son derece lezzetli ve güzel. Ki ben de tattım, gayet lezzetli.
1: Lezzetli mi diyorsunuz? Tabii alışık olmayanlara farklı gelmesi normal, ama coğrafyanın güzelliği de bu. Zenginliğini yansıtıyor bize. Tolunay Hanım, tabii şöyle bir durum var. Yine süremiz el vermiyor artık. Veda edeceğiz ama hep de tatlıların başına geliyor bu durum. Daha sonrası tatlılardan başlasak diye bir merak ediyorum.
0: Bademi dondurmasına bile. Bir sonraki sefer öyle yapalım.
1: Bir sonraki sefer bence de öyle yapalım lütfen. Tolunay Hanım, çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum herkese.
1: Çünkü ağzımızı tatlandırarak da noktalamak isterdim ama dondurmamıza, bademli dondurmamıza çok fazla yer veremedik bu sefer. Bir dahakine tatlılardan başlayalım konuğumuzla beraber, anlaştığımız üzere. Tolunay Sandıkçıoğlu aktardı sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. Melek Baysal, Volkan Kahraman, Büşra Tayırdam. Yarın tekrar sizleri gündem hafta sonuna bekliyoruz. Hoşçakalın.
2: Hafta sonu.

0: saat 9.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarım ve hayvancılık sektörüne bir dizi müjde verdi. Kadın ve genç çiftçi

0: kredisi limitinin 5 milyon liraya çıkarıldığını açıkladı. Çiftçilerin kendi elektriğini üretmesi için 15 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhalefetten tarıma fayda gelmeyeceğini savunarak çiftçiyle bütünleşmek kafaya kasket takmak demek değildir dedi. Her alanda Türkiye'yi şaha kaldırmak için gayret gösterildiğini vurguladı. Türkiye yapay zekada kendi büyük dil modeli olan Bilge'yi kullanmak için gün sayıyor. Hazırlıklarında sona gelen Bilge'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kişisel yapay zeka asistanı olarak kullanması bekleniyor. Uzmanlar sistemin veri güvenliği açısından önemli bir rol oynayacağını belirtiyor. Sağlık Bakanlığı yeni bir sağlık hizmeti sunum modeli oluşturdu. Bireylere bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik halini geliştirmeye yönelik koruyucu, geliştirici, destekleyici ve rehabilite edici hizmetler verilecek. Bu hizmetler esenlik merkez ve ünitelerinde sunulacak. Haziran ayı enflasyonun açıklanmasıyla memur ve emekliler için bu yılın ikinci yarısına dair maaş zamları da belli oldu. Buna göre memur ve emeklisine %13,52 zam yapılacak. SSK ve Bağkur emekli aylıkları ise %17,76 artacak. AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifine göre %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü NATO zirvesi öncesi denetimlerini sürdürüyor. Ekipler 9 ilçede denetim yaptı, denetimlerde 450 personel görev aldı. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre yağışlar özellikle Avrupa yakasında etkili olacak. İstanbul Valiliği vatandaşlara sosyal medya hesabından uyarıda bulundu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyeliğine Ömer Fatih Sayan, Ahmet Çağrı İpek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına ise Ahmet Hamdi Atalay atandı. Atama kararları resmi gazetede yayımlandı. Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye'ye getirilmesi ve bazı vergi düzenlemeleri içeren uygulamaya ilişkin tebliğ resmi gazetede yayımlandı. Buna göre yurt dışındaki varlıkların 31 Temmuz 2027'ye kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesi mümkün olacak. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir binanın 6. katında patlama meydana geldi. 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Patlama ilişkin soruşturma başlatıldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel bir kez daha yeni bir parti kurulacağının sinyalini verdi. Ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız dedi. Özel Kastamonu'da cuma namazı çıkışı konuştu. Öncelikle hukuki yolların tüketileceği yönündeki açıklamasını yineledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle anlaşmak için adeta can attığını iddia etti. İran'a Hamane'in cenaze töreni için bir hafta izin verdiklerini söyledi. İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamane için cenaze töreni düzenlendi. Törene dünyanın dört bir yanından hükümet ve devlet başkanları, üst düzey yetkililerle dini liderler katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, cenaze töreni için gittiği Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Yılmaz, ABD-İran mutabakatının İsrail tarafından sabote edilmeye çalışıldığını hatırlatarak Türkiye'nin bölgede savaş istemediğinin altını çizdi. Venezuela'da görev yapan Türk ve diğer ülkelerin arama kurtarma ekipleri için teşekkür töreni düzenlendi. Geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, Türk ekiplere Venezuela kahramanı nişanı takdim etti. Avrupa Birliği gümrük vergisinde bazı güncellemelere gitti. Birlik ülkelerine e-ticaret yoluyla giden düşük değerli ürünlere 3 avro gümrük vergisi uygulanacak. Türkiye'nin ise serbest dolaşımdaki mallar için muafiyeti devam edecek. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam.

ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yüksek.

0: Savaş Mektupları.
1: Merhaba kıymetli dinleyenler. Savaş Mektupları'nın bu bölümünde sizi esaretin soğuk duvarları ardından yazılmış iki farklı yakarışta buluşturuyoruz. Bir mermi kadar hızlı, bir umut kadar yavaş yol alan satırlar. Ateşin, barutun, hasretin ve duanın içinden süzülen kelimeler şimdi bu frekansta buluşuyor. Bir savaşın ortasında yazılmış anneciğim, bir esir kampının soğuk duvarları arasında yükselen iyiyim merak etmeyin, bir cepheden gönderilen üstü kanla, çamurla, gözyaşıyla yoğrulmuş satırlar. Bu programda sadece mektuplar okunmayacak. Bu programda zaman duracak, bir asker annesinin kalbindeki yangın, bir babanın evladına yazamadığı kelimeler, bir nişanlının kavuşamadan sakladığı umutlar ses olacak. Savaş meydanlarından, esir kamplarından, işgal altındaki şehirlerden ve geride kalan evlerden, ocak başından, kapı eşiğinden, yastık altından çıkan mektuplar bunlar. Bazısı hiç ulaşmadı. Bazısı yıllar sonra bir sandıkta bulundu. Bazısı sahibine kavuştu ama o artık hayatta değildi. Şimdi o satırlar yeniden nefes alıyor. Şimdi kelimeler yeniden asker oluyor, anne oluyor, evlat oluyor. Bu bir tarih programı değil sadece. Bu bir insanlık hafızasıdır. Savaş mektupları başlıyor. 53 ve 54. mektuplarımız, aynı kaderi paylaşan iki insanın farklı çırpınışlarını taşıyor. Biri, çocuklarının geleceği için devletin en yüksek makamlarına seslenen bir babanın vicdan azabı, öteki ise kendi derdinden önce yanındaki arkadaşının derdiyle dertlenen bir askerin kardeşlik eli. İkisi de aynı karanlığı yaşıyor ama yüreklerindeki insanlık ışığı asla sönmüyor. Şimdi 53. mektubumuzla Mehmet Nuri'nin hikayesiyle başlıyoruz. Mehmet Nuri'nin yakarışı. Yine Hindistan'ın Bellary esir kampındayız. Bellary esir kampında bir zamanlar Mektebi Mülkiye başkatibi olan Mehmet Nuri için hayat 18 aydır süren bir çileden ibaretti. Savaş onu evvela Makedonya ve Irak cephelerine, nihayetinde ise Fırat cephesinde esarete sürüklemişti. 16 yıllık mülkiye hizmeti, 20 seneyi aşkın vatan hizmetine dönüşmüş, ancak o şimdi bir esir olarak ailesinden uzakta vatan hasretiyle yanıyordu. Mektubunu yazarken kalbi hasretle bir sitemle doluydu. Muhterem kardeşim diye başladı. O sadece kendi için değil, aynı zamanda çocukları için de endişeleniyordu. Dört çocuğundan ikisinin tahsil ve terbiyeleri gecikiyordu. Bu bir babanın en büyük acısıydı. O, esaretten kurtulup vatanına dönse bile çocuklarının eğitimlerinin geri kalacağını düşünüyordu. Bu yüzden Harbiye ve Marif Nazırlarına birer istirhamname gönderdi. Çocuklarının mekteplerden birine mecanen kaydedilmesini talep ediyordu. Kardeşinden de bu konuda yardım istiyor, "Rica ederim kardeşim, ben esiri harbim. Elim ermez, gücüm yetmez. Nezaretçe takip edip neticeyi bildirmenizi istirham ederim." diyerek ona yalvarıyordu adeta. Mehmet Nuri sadece ailesi için değil, kendi için de mücadele ediyordu. Arkadaşlar terfi etmiş ama o ondan da mahrum kalmıştı. Hakkımın muhafaza ve müdafasını pek ulvi bildiğim vicdanınıza havale eder, lazım gelen yerlerde müdafaa etmenizi ve ticaret mektebinde teşkilat gibi şeyler varsa mahrum bırakmamanızı rica ederim diye yazdı. Bu onun için sadece bir talep değil, aynı zamanda 18 aydır esaretin getirdiği acının ve çaresizliğin bir yansımasıydı. Mektubun sonunda vatan hasreti ve ailesine olan özlemi bir feryada dönüştü. Vatan tahassürü, aile mahrumiyeti. Of, ne kadar müşkilmiş. Bu sözler onun için sadece bir cümle değil, aynı zamanda tüm acısının, tüm yoksunluğunun bir özetiydi. Mehmet Nuri mektubunu tüm bu duygularla bitirdi. İşte ilgili mektup ve kaynak notu. Huzura Hindistan, Belari'den. Muhterem kardeşim, selam, arz-ı ihtiram ve tazim eyler, gözlerinden öperim. Muhibbi kadiminiz Yüzbaşı Tayyar Bey biraderimiz de kemali tahassürle gözlerinizden öperler. Kader 18 ay evvel esir etti. Eran çilemiz dolmadı. 4 nefer evladından ikisinin tahsil ve terbiyeleri gecikmekte, bizimse ana vatana avdetimiz onların tahsil terbiyelerini bütün bütün geciktireceğinden bugün Marif Nazırı Beyefendi ile Harbiye Nazırı Paşa Hazretlerine 12 yaşındaki karimimin ve 7 yaşındaki mahdumumun Leyli Metakip'ten birisine meccanen kayıt ve nakli hakkında bir istirhamname gönderdim. Harbiye Nazırı Paşa Hazretleri herhalde Marif Nazırına yazarlar. Nazır Efendi'ye gönderdiğim arızayla birleşir. Rica ederim kardeşim. Ben esir-i harbim. Eli vermez gücüm yetmez. Nezaretçe takip edip neticeyi bildirmenizi istirham ederim. Seferberlikten beri dolaşmadım cephe kalmadı. Evvela Makedonya, Badehu Irak cephelerindeki muharebata iştirak ederek vazife-i vataniye uğrunda 2 defa yaralandım. Nihayet Fırat cephesindeki muharebede kader fırkamla esir etti. Her cihetten mutazırır olduğumu bilirsiniz. Arkadaşlar terfi ettiler. Ondan da mahrum olduk. 16 senelik mektebi mülkiyeye hizmetim, harpteki hizmetimi de dahil edersem 20 seneyi mütecavizdir. Hakkımın muhafaza ve müdafasını pek ulvi bildiğim vicdanınıza havale eder, lazım gelen yerlerde müdafaa etmenizi ve ticaret mektebinde teşkilat gibi şeyler varsa mahrum bırakmamanızı rica ederim. Vatan taassürü, aile mahrumiyeti, of! Ne kadar müşkilmiş. Bekir Bey pederimizin ellerinden öperim. Cümle arkadaşlara selamlar, ihtiramat. Müdür Hikmet Bey ne alemdedir. Arz-ı hürmet ederim. Nizam Bey pederimizi görürseniz ellerinden öperim. Mufassal mektubunuza intizarda bulunduğumu arz ile gözlerinden öperim muhterem kardeşim. Hindistan Belari'de Usera kampında Mülga Mektebi Mülkiye Başkatibi ve Ticaret Mektebi memurlarından İhtiyat Münazımı kardeşiniz. Hukuk mezunlarından Mehmet Nuri. Kaynak Çanakkale Mektupları. Süeda Basım Yayın. Isparta 2015. Sayfa 13. 53. mektubumuzda bir babanın evlatlar için duyduğu derin endişeyi ve vatan hasretini dinledik. Mektubun sonundaki o of çekişi yıllar ötesinden gelip hala yüreğimizi burkuyor. Peki ya esaret, insanı sadece kendi benliğine hapsetmek zorunda mı? İşte 54. mektubumuz bu soruya hayır diyen, kendi sıkıntısını unutup bir başkasının derdine derman olmaya çalışan bir yüreğin, Ahmet Lütfi Onbaşı'nın hikayesi. Dayanışmanın, kardeşliğin en saf haline kulak veriyoruz şimdi. Ahmet Lütfi Onbaşı'nın Yakarışı. İskenderiye'nin Mekdala bölgesinde kurulu esir kampında günler, Ahmet Lütfi Onbaşı için birbirine benzeyen

ağır saatlere dönüşmüştü. Demir parmaklıklar ardında geçen her gün sadece bedeni değil, insanın iç dünyasını da yoran bir sınavdı. Ancak onun için esaretin en ağır tarafı açlık ya da yorgunluk değil, babasına gönderdiği mektupların cevapsız kalmasıydı. Bu satırları yazdığı mektup, babasına gönderdiği dördüncü mektuptu. Aradan geçen zamana rağmen tek bir haber bile alamamış olmak, içinde gittikçe büyüyen bir boşluk bırakıyordu. Merak, endişe ve belirsizlik birbirine karışıyor, bu karmaşa onu yeniden kağıdın başına geçiriyordu. Haki Pai ailelerine Veli-i Nimetim Pederim Bey diye başladı. Mektuba başladığı hitap, onun babasına duyduğu saygının ve bağlılığın en açık ifadesiydi. Kullandığı her kelime sadece bir geleneksel sesleniş değil, aralarındaki güçlü bağın kopmayan bir evlatlık duygusunun da ifadesiydi. Satırlar ilerledikçe hasret bütün ağırlığıyla kendini gösteriyordu. Uzakta kalan kardeşler, amcalar, dayılar, hısım akrabalar. Hepsine tek tek selam gönderiyor, her biri için dua ediyordu. Çünkü onun için aile yalnızca geçmişi değil, hayatta kalma sebebiydi. O isimleri yazarak memlekete tutunuyor, kendisini hayata bağlayan bağları canlı tutmaya çalışıyordu. Fakat mektubun asıl yükünü taşıyan bölüm, kendi sıkıntılarından söz ettiği yerler değil, bir başka eserin derdini anlatmaya başladığı satırlardı.

Resmi askerlik kaydı bulunmadığı için maaş alamıyor, bu yüzden en temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıyordu. Ahmet Lütfi Onbaşı bunu öğrendiğinde kendi yoksunluğunu bile ikinci plana bırakmıştı. Babasından İsmail'e ait künye şehadetnamesinin bulunup gönderilmesini istemesi sadece bir ricadan ibaret değildi. Bir insanın başka bir insan için taşıdığı vicdan borcuydu. Bu satırlar Ahmet Lütfi Onbaşı'nın dünyasını açıkça ortaya koyuyordu. O esaretin ortasında kendi yarasını sessizce taşırken, bir başkasının yarasına merhem olmanın yolunu arıyordu. Başkasının mağduriyetine ses olmaya çalışıyor, babasını bu adaletsizliği düzeltmek için son umut kapısı olarak görüyordu. Onun mektubu bize şunu gösteriyordu. Esaret yalnızca zincirlerle yaşanmaz ama insanlık da zincir tanımaz. En zor şartlar altında bile bir insan, kendi derdini unutup bir başkasının hakkı için ayağa kalkabiliyorsa, işte orada hala umut vardır. Ahmet Lütfi Onbaşı'nın bu satırları, savaşın ortasında kaybolmayan merhametin ve kardeşliğin sessiz bir tanığı olarak bugün de karşımızda duruyor. Şimdi de ilgili mektubu ve kaynak notunu sizlerle paylaşıyorum. Hu hakipayi alilerine, veli nimetim, pederim bey, arz-ı ihtiramla selam olunup ellerinden öperim. Gece gündüz dualarınızı talep ederim. Biraderim Halil Efendi'ye feradi olarak selam ederim. Diğeri İbrahim Efendi'ye hayat-ü memat hayır ile gözlerinden öperim. Daimers oğlu Mustafa Ağa'ya, diğer Hacı Hüsnü Efendi'ye, mahdumu İbrahim Bey'e cümlesine arz-ı ihtiramla selam ederim. Ve Akarvalı Ahmet Efendi'ye, diğer Ehrace Ahmet Bey'e selam eder, ellerinden öperim. Sıhhatte daim olmalarına dua ile meşgulüm. Elhasıl hısım akrabayı talukatın büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Baki dua efendim. Fi 24 Mayıs, sene 335. Mahdumunuz Jandarma Neferi İtfaiye Ahmet Lütfi Onbaşı, başlıca müracaatım Mektale Karargahı'nda mevcut olan Bursa'nın Davut Kadı Mahallesi'nde Tirnovalı Keçeci Mustafaoğlu İsmail'in Nam Kimse Tevellüt 98 Duhulü Esası Sıhhiye Efradından olup oraca Ahz-ı Askeriyesinden kidi olmadıkça buraca maaş almaktan mahrumdur. Rakam müracaatı serrest, gayet fazlalığından oradan Ahz-ı Askeriye'den tahkikle künye şehadetnamesi gönderilmesini. Ellerinden birlikte öperiz. Bursa'nın Davut Kadı Mahallesi'nde Tirnovalı Keçeci Mustafaoğlu İsmail Usera, numrosu Tevellüt 53-53-97. Üçüncü fırka Sıhhiye Eradından olup tasdikle Seriyan şehadetnamesi gönderilmesi arz-ı istirhamdır efendim. Kaynak Çanakkale Mektupları Süeyyada Basım Isparta 2015. Değerli dinleyenler, okuduğumuz ve dinlediğiniz satırlar sadece geçmişin birer belgesi değildi. Bunlar tel örgülerin arasından geçen nefeslerdi. Uzak diyarlardan memlekete doğru uzanan, ulaşsa da ulaşmasa da yolda eksilmeyen bir insan sesi. Bir mektupta bir babanın çocuklarına yetişememenin ağırlığı vardı. Bir başka satırda kendi çaresizliğini bir kenara bırakıp başka bir insanın derdini dert edinmenin asaletini gördük. Kimi zaman bir evladın geleceği için devlet kapılarına uzanan bir çığlık oldu kalem. Kimi zaman bir arkadaşın hakkı için tutulan titrek bir el. Bu mektuplarda yalnızca acı yoktu. Sabır vardı, vefa vardı, insanı insan yapan o derin sorumluluk duygusu vardı. Bugün burada dinlediğimiz her kelime bize

şunu bir kez daha gösteriyor. İnsan bazen kendi yarasını unutarak ayakta kalır. Bazen başkasının derdi, insana kendi karanlığında bir yön duygusu kazandırır.

başkası için kaygılanabilmesidir. Bu satırlar tarihin kenarına düşülmüş küçük notlar değil. Onlar vicdanın kayıt defteridir. Bugün biz dinlerken bir zamanlar birileri bu cümleleri hayatta kalabilmek için yazdı. Şimdi o sesler yine aramızda dolaşıyor. Biz dinledikçe yaşıyorlar. Biz hatırladıkça zamanın içinde kaybolmuyorlar. Savaş mektuplarında insan kalmanın ne demek olduğunu bir kez daha hatırladık. Okuduğumuz her mektup bir vedaydı aslında. Bazısı son nefesti, bazısı kavuşma umuduydu. Bazısıysa hiç bitmeyen bir hasretti. Bir askerin titreyen elleriyle yazdığı satırlar, bir annenin gece lambası altında gözyaşıyla ıslattığı kağıtlar, bir çocuğun babasına kavuşma hayaliyle beklediği postacı sesi. Savaş yalnızca cephede yaşanmaz. Savaş evin içindedir, mutfakta, yastığın altında, boş kalan ayakkabının önündedir. Bu mektuplar bize şunu hatırlatıyor. Silahlar sustuğunda bile kelime konuşmaya devam eder. Ve bazen bir mektup bir kurşundan daha ağırdır insanın yüreğinde. Bu satırların kimisi sahibine ulaştı, kimisi yarım kaldı. Kimisi ömür boyunca bir sandıkta saklandı. Ama hepsi şunu fısıldıyor bize. Savaşın kazananı yoktur. Ama hatırlayanı vardır. Bir sonraki programda başka bir mektubun, başka bir kalbin, başka bir hikayenin izinde buluşmak üzere. Savaş mektuplarından adı geçen geçmeyen tüm kahramanlarımıza rahmet ve minnetle. Şimdilik esen kalınız.

0: Nameden Nameye dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Türk Dil Kurumu sunar.
3: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. 16 Temmuz 1969 günü Ankara Radyosu'nda insanoğlunun ilk kez Ay'a gidişiyle ilgili tarihi bir yayın yapılıyordu. Radyoya Anadolu Ajansı'nın Associated Press Ajansı'ndan aldığı haber ve görüntüler ulaştırılıyor, spiker Jülide Gülizar bu tarihi dakikaları anlatıyordu. Testlerden sonra Apollo 11 uzay aracının mürettebatı Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida kentinde bulunan Kennedy uzay üssünden yola çıktı. Neil Armstrong, Edwin Aldrin ve Michael Collins'in bulunduğu Kartal adlı modül Ay'a inerken bütün dünya nefesini tutmuş bekliyordu. Türkiye'de televizyon henüz 1,5 yıl önce açılmış, o günün teknolojisiyle tepelere kurulan vericilerin yardımıyla yayın yapılıyordu. Amerika'nın uzay üssünden çıkan görüntüler, naklen yayın teknolojisi gelişmediği için Türkiye'den canlı olarak izlenemiyor, yalnızca Anadolu Ajansı'na gelen görüntüler yayına verilebiliyordu. 20 Temmuz'da insanlar, Ay'a inişi izlemek için televizyonların başına toplandı. Tahmini 650 milyon izleyici vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde televizyonların %93'ü Neil Armstrong'un Ay'da yürümesini izlemek için açıldı. Spiker Jülide Gülizar, Ankara Radyosu'ndan verilen yayını kendi sesinden şu çocuk şarkısıyla açtı. Ay dede, ay dede, evin nerede? Yıllarca çocukluğumuzda söylediğimiz bu şarkı bize hep Ay'ı merak ettirdi sayın dinleyiciler ama şimdi insanoğlu ilk kez Ay'da yürüyecek ve biz TRT radyolarından 3 Amerikalı astronotun Ay üzerindeki yürüyüşünü sizlere aktaracağız. Yayın ekibi gelen bilgiler ve görüntülerin üzerine hazırladığı metinlerle bu tarihi günü dinleyicilere böyle yansıtıyordu. Sözlüklerde Ay, dünyanın uydusu olan gök cismi kamer olarak tanımlanır. Ay, dünyaya en yakın gök cismidir. Bu yüzden geceleri gökyüzündeki en büyük ve en parlak gök cismidir. Ay ile dünya arasındaki mesafe ortalama 384.400 kilometredir. Bu mesafeyi uzay aracı 5 günde kat etmişti ama ışık hızı sadece 1 saniyede alıyor bu yolu. Ay'ın yüz ölçümü kabaca 38 milyon kilometre karedir. Bu Rusya'nın yüz ölçümünün yaklaşık 2 katıdır. Astronomik teoriye göre Ay, yaklaşık 4,5 milyar yıl önce Mars büyüklüğündeki bir gök cisminin dünyaya çarpması sonucunda açığa çıkan parçaların bir araya gelmesiyle oluşmuştu. Ay'ın çekim kuvveti sayesinde dünyanın ekseni 23 derecelik bir açıya sahiptir. Bu eğiklik yüzünden güneş ışınlarının geliş açısı ve dünyadaki iklimlerin dengesi korunabilmektedir. Fakat uydumuz olmasaydı dünyanın sabit bir ekseni de olamayacak ve dönerken kontrolsüz bir şekilde yalpalayacaktı. Bu durum iklim dengesizliklerine yol açarak yaşamı tehdit edecek boyutlara ulaşacaktı. Çünkü mevsimler arasındaki geçiş süreleri oldukça keskin olacaktı. Kutuplardaki buzullar eriyecek ve deniz seviyeleri yükselerek kıyı bölgelerini sular altında bırakacaktı. Peki Ay'ın neden sadece ve sürekli bir yüzünü görüyoruz? Bunun nedeni Ay'ın dünyanın yörüngesinde dönüşünün kendi ekseni etrafında dönmesiyle eş zamanlı olmasından ileri gelir. Bize göre Ay'ın karanlık yüzü hep soru işaretiydi. Ancak 7 Nisan 2026 günü Artemis 2 uzay aracıyla insanoğlu Ay'ın öteki yüzünü de gördü ve bol bol fotoğraf çekti. Artemis 2'deki 4 astronot Ay'ın arka yüzünde çok fazla krater bulunduğunu, kraterlerin üzerinde biriken lavlarınsa 3 kilometre kalınlıkta olduğunu belirledi. Astronotlar ve uzay aracı Ay yüzeyine 6.545 kilometre yaklaşabildi. Ay ile ilgili çok fazla bilinmeyen olsa da önümüzdeki yıllarda Ay'ın gizeminin büyük bir bölümü ortaya çıkacak. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
2: Türk Dil Kurumu sundu.
4: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Avusturya'dan Paul Geiger'dan bir mektup var. Ankara'daki değerli dostlarım diyerek başlamış mektubuna. Sizlere bugün yeni bir dinleyici raporu göndermek istiyorum. Her yayında vermiş olduğunuz güncel gelişmelerden dolayı yayınlarınızı özellikle düzenli olarak dinlemeye çalışıyorum. Almanca yayınlarınızı devam ettirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ve Tayvan'dan bir mektup. Ben Tayvan'dan dinleyiciniz Huang Yada. Radyo programlarınızı ilk kez dinledim. Türkiye'den gelen bu radyo sinyalini alabildiğim için çok sevinçliyim. Programlarınızı çok ilginç ve dikkat çekici buluyorum. Umarım radyonuz aracılığıyla Türkiye'yi daha yakından tanıma fırsatım olur. Teşekkür ederim. Eğer QSL kart ve radyonuzun tanıtım broşürü, program listesi vesaire varsa gönderirseniz çok sevinirim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
6: Saat 10.
7: Haberler.
6: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarım ve hayvancılık sektörüne bir dizi müjde verdi. Kadın ve genç çiftçi kredisi limitinin 5 milyon liraya çıkarıldığını açıkladı. Çiftçilerin kendi elektriğini üretmesi için 15 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhalefetten tarıma fayda gelmeyeceğini savunarak çiftçiyle bütünleşmek kafaya kasket takmak demek değildir dedi. Her alanda Türkiye'yi şaha kaldırmak için gayret gösterildiğini vurguladı. Türkiye yapay zekada kendi büyük dil modeli olan bilgiyi kullanmak için gün sayıyor. Hazırlıklarında sona gelinen bilgiyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kişisel yapay zeka asistanı olarak kullanması bekleniyor. Uzmanlar sistem

0: sistemin veri güvenliği açısından önemli bir rol oynayacağını belirtiyor. Sağlık Bakanlığı yeni bir sağlık hizmeti sunum modeli oluşturdu. Bireylere bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik halini geliştirmeye yönelik koruyucu, geliştirici, destekleyici ve rehabilite edici hizmetler verilecek. Bu hizmetler esenlik merkez ve ünitelerinde sunulacak. Haziran ayı enflasyonun açıklanmasıyla memur ve emekliler için bu yılın ikinci yarısına dair maaş zamları da belli oldu. Buna göre memur ve emeklisine %13,52 zam yapılacak. SSK ve Bağkur emekli aylıkları ise %17,76 artacak. AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifine göre %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü NATO zirvesi öncesi denetimlerini sürdürüyor. Ekipler 9 ilçede denetim yaptı, denetimlerde 450 personel görev aldı. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre yağışlar özellikle Avrupa yakasında etkili olacak. İstanbul Valiliği vatandaşlara sosyal medya hesabından uyarıda bulundu. Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye'ye getirilmesi ve bazı vergi düzenlemeleri içeren uygulamaya ilişkin tebliğ resmi gazetede yayınlandı. Buna göre yurt dışındaki varlıkların 31 Temmuz 2027'ye kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesi mümkün olacak. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir binanın 6. katında patlama meydana geldi. 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel bir kez daha yeni bir parti kurulacağının sinyalini verdi. Ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız dedi. Özel, öncelikle hukuki yolların tüketileceği yönündeki açıklamasını yeniledi. TCG Oruç Reis, Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. kuruluş yılı töreni için New York Limanı'nı demirledi. TCG Oruç Reis, dünyanın farklı ülkelerinden savaş gemileriyle birlikte yarın deniz geçit törenine katılacak. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle anlaşmak için adeta can attığını iddia etti. İran'a Hamane'nin cenaze töreni için bir hafta izin verdiklerini söyledi. Venezuela'da görev yapan Türk ve diğer ülkelerin arama kurtarma ekipleri için teşekkür töreni düzenlendi. Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Türk ekiplere Venezuela kahramanı nişanı takdim etti. Avrupa Birliği gümrük vergisinde bazı güncellemelere gitti. Birlik ülkelerine e-ticaret yoluyla giden düşük değerli ürünlere 3 avro gümrük vergisi uygulanacak. Türkiye'nin ise serbest dolaşımdaki mallar için muafiyeti devam edecek. Haberleri dinlediniz.
1: Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde, daima sizinleyiz.

0: Irak'tan yakın Türkmen eli.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, başkentimiz Ankara'dan, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından tüm dinleyenlerimize en derin selam ve muhabbetlerimizi sunuyoruz. Efendim yepyeni bir programla karşınızdayız. Bundan böyle her çarşamba sizlerle adı her anıldığında özlem duyduğumuz Misak-ı Milli'nin mirası, kadim Türk coğrafyası Türkmen elini sizlerle ziyaret edeceğiz. Bu ziyarette kıymetli hocamız, araştırmacı yazar, Kerkük Vakfı sözcüsü Profesör Doktor Mahir Nakip bizlere rehberlik edecek. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, spikeriniz ben Orhan Yaşar ve ana kumanda masasında Merih Demirezer'le çalışıyoruz. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan kodu.

0: ile 463 34 19 ve 463 34 21. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Irak'tan Yakın Türkmeneli başlıyor. Sayın hocam, Türkmeneli yolculuğumuza başlamadan önce Türkmen kelimesinin etnik ve tarihsel kökeniyle başlayalım dilerseniz efendim. Neler söylersiniz?
1: Malum Türkmen kelimesi Türklerin Müslümanlığı kabul ettikten sonra gelişmiş bir terimdir. Faruk Sümer'in, rahmetli tarihçimiz Faruk Sümer'in Oğuzlar kitabı 70'li yıllarda neşredildiğinde parantez arasında Türkmenler yazar.
0: Evet.
1: Dolayısıyla Oğuz Türkü'nün hepsi Türkmen sayılır. Ancak Oğuz Türkleri ne zaman tarih sahnesine çıktı? Tabii çok daha eskilere dayanır, 9 Oğuzlar vesaire, ama malum Müslümanlığı kabul ettikten sonra bugünkü Özbekistan, Türkmenistan coğrafyalarına ine ine Hurasan'a geldiklerinde Türkmen kelimesinin kayıtlarda yazıldığını görüyoruz. Arap kaynaklarında da böyledir, Fars kaynaklarında da böyledir. Biz kendimize de zaten Türkmen demişiz. Yani Türkmen Yörük demişiz, Yörük Türkmenler demişiz. Dolayısıyla Türkmen kelimesi Türk'ün bir kolu demektir. Yani her Türk Türkmen değildir ama her Türkmen Türktür.
0: Evet. Ha.
1: Şimdi bunu niye altını çizerek söylüyorum? Çünkü çok ciddi siyasi tartışmalara sebep oluyor. Nitekim Lozan görüşmeleri sırasında mesela İngiliz mürahas heyetinin Türk mürahas heyeti karşısında, o zaman İsmet İnönü Türkiye'yi temsil ediyor. Türkmenlerle Türkler ayrı ırklardır diyor. İşte Türkmenler Orta Asya'dan gelmiş, Türkler denilince Türkiye'deki insanlar akla gelir diyor. Halbuki öyle bir şey yok. Türkiye'de de Türkmen var, Irak'ta da var, Suriye'de de var, Türkmenistan'da da var. Dolayısıyla Türkmen kelimesi bu anlamdadır. Ama Irak Türkleri'nin literatürüne baktığınız zaman 40'lı yıllara kadar, 1918'de Irak Türkleri'nin coğrafyası Osmanlı'dan ayrılıyor. Yani Osmanlı'nın çöküşünden 1-2 sene önce. O tarihten itibaren İngiliz yönetimine geçiyor ve 40'lı yılların sonuna kadar Türkmen kelimesi yok Irak'ta. Türk var. Yani İngilizler bile Irak'ta yaşayan Türklere hitap ederken Türk diye hitap etmiş. Fakat sonra sırf Anadolu'da yaşayan insanlardan Türkmenleri ayırmak için bunlara Türkmen demişler. Ve sürekli onun propagandasını yapmışlar ki Suriye'de de Türkmenlere aynı politika izlendi. Siz Türkmensiniz, Türk değilsiniz. Sizin kökeniniz Orta Asya'dır, Anadolu değildir filan. Dolayısıyla Türkmen kelimesi bu yönüyle şey bir kelimedir. Yani biraz siyasileşmiş bir kelimedir. Ama Türkmen demek Türk demek.
0: Türk demek, evet. Hocam, bu çok kıymetli tanımlamalardan sonra bizleri ve değerli dinleyenlerimizi o diyarlara götürmenizi istiyoruz. Türkmeneli coğrafyası tam olarak nereleri kapsıyor? Yine Türkmeneli coğrafyasının kadim şehirleri ve bu şehirlerin önemine dair neler söylersiniz?
1: Şimdi Türkmeneli terimi bir kere tartışmalıdır. Yani bu terimi altını doldurmak lazım. Siyasi bir terminolojidir. Irak Türkmen cephesi kurulduğu zaman 90'lı yılların ortalarında yani artık herkes kendine Irak'ta bir coğrafya seçiyordu. Fakat tarih olarak biz çok iyi biliyoruz ki ta Emeviler, Abbasiler zamanından, hatta yani Türklerin oralara girmeden önce, Türkler derken Türkiye'deki Türklerin oraya girmeden önce Türklerin yoğun yaşadığı boylar, coğrafyalar bugünkü Mendel-i Haleki'nden başlar ki bu İran sınırıdır. Böyle bir kanal şeklinde uzar, Kuzey Irak'a doğru gider ve ta bugünkü Anadolu'nun topraklarına kadar gelir. En kuzey kısımda da Telafer vardır. Demek evet. ki bir ucunda Telafer, bir ucunda Mendeli vardır. İki tane şehrimiz var. Bu coğrafya uçlarda incelir, ortada kalınlaşır. Aşağı yukarı Türkmenler 4 ya da 5 şehir, 5 şehirde yaşarlar. Bu şehirler işte Diyala'dır, Selahaddin'dir, Kerkük'tür, Erbil'dir ve Musul'dur. 5 şehir oldu galiba. Bunların bir kısmının şehrin içi ve köyleri, işte ilçeleri vesaire de Türk'tür. Bir kısmında yok. Sadece merkezde Türkler vardır. Genelde bu Türkmenleri dediğimiz coğrafyada yaşayan Türkmenlerin büyük bir çoğunluğu, %80-85'i şehirlerde yaşar. Yani Türkmen köylü çok azdır, var. Türkmen köylerimiz de var. Ama sayıları oldukça azdır diyebiliriz. Şehirlerine gelelim arzu ederseniz. Şehirleri de en dip noktadan, yani Mendili'den başladığımız zaman, ki orası
0: güneydeki,
1: güneydeki güneydoğu diyelim.
0: Güneydoğu.
1: Evet, güneydoğu. Diyale iline bağlı Mendili, Hanekin, Kızlarbat, Celevda, Sadiye, Karatepe, Tuz Hurmatı, Süleymaniye. Bu coğrafya Diyale coğrafyasıdır diyebiliriz. Tuz Hurmatı'yı sonradan Saddam Kerkük'e bağlıydı. Kerkük'ten çıkararak bunu Selahaddin vilayetine bağladı. Dolayısıyla Selahaddin vilayetinde de işte Tuz Hurmatı oraya bağladı. Tuz Hurmatı'nın da kendine göre şeyleri var, ilçeleri var. Oradan biraz daha kuzeye çıktığımızda karşımıza Kerkük geliyor.
0: Evet.
1: Evet, Kerkük de zaten Türkiye'de de Irak Türkleri denilince akla hemen Kerkük gelir. Türküleri Kerkük'tür, edebiyat Kerkük'tür. Şairlerin büyük bir kısmı burada yetişmiştir. Osmanlı zamanında ta Kanuni zamanına kadar uzanır. Zaten ileriki programlarımızda Kerkük'e ayrı bir ehemmiyet vereceğiz. Bir de Erbil var. Erbil maalesef son zamanlarda pek telaffuz edilmiyor. Bugün Kuzey Irak Kürt yönetiminin başkenti olarak kabul ediliyor. Halbuki Erbil 50'li yıllara kadar halis muhlis, şehrin içi tamamen Türkmenlerden müteşekkil. Köyleri Kürtlerden oluşuyordu. Erbil önemli bir kültür merkezidir bizim için. Erbil'in ilçelerinde yok Türkmen. Kerkük'ün bir bucağı var, eski tabirle nahiye dediğimiz. O da Altınköprü. Çok önemli bir merkezdir. Büyük fedakarlıklarda bulunmuş bir şehrimizdir. Harikulade bir coğrafyası vardır. Zab Nehri şehrin ortasından geçer. Osmanlılar zamanında o Zab Nehri için köprüler yapılmış, taş köprüler yapılmıştır. Yani bizim Türk tarihi açısından çok kayda değer bir şehirdir Altınköprü. Ve son durağımız Telafer'dir, Musul'a bağlı. Şimdi Musul denildiği zaman işte malum Lozan görüşmelerinde Musul meselesi olarak telaffuz edilmiştir. Musul aslında heterojen bir şehirdir. Yani Lozan zamanında da Musul'da Arap vardı. Lozan zamanında da Kürt vardı. Lozan zamanında da Türk vardı orada. Lozan zamanında da orada türlü türlü Hristiyanlar vardı. Keldaniler var, Süryaniler var, Asuriler var, Yezidiler var, Şebekler var. Bunlar hepsi topluluklardır ama Osmanlı zamanında çok homojen yaşamışlar bunlar. Yönetim bunları çok iyi idare etmiş. Ufak tefek sürtüşmelerin haricinde bir olay çıkmamış aralarında. Musul şehrinin önemli klasik eski yerleri, yani folklorik yerleri, işte mesela Yunus Peygamber diye bir yer vardı. Maalesef Daesh zamanında yerle bir edildi, mumyalandı. Sonra da tekrar tamiratı yapıldı. O mahallenin etrafında çok ciddi miktarda Türkmenler yaşar. Reşidiye'de bir mahallesi var, bir ilçesi var veya nahiyesi var. Demek ki Musul'dan Telafer'e aşağı yukarı 60 kilometre mesafe var. Bu 60 kilometre mesafe içerisinde bütün yerleşim bölgeleri Türkmenlerdir. Bu Türkmenler Osmanlı kayıtlarına göre Çağatay Türkçesiyle konuşur diyor.
0: Musul'dan Telafer'e değil mi hocam?
1: Musul'dan Telafer'e 60 kilometre sağlı sollu yolun sağında solunda olan köyler, yerleşim bölgelerinin hepsi Türkmendir. Ta Telafer'e gelene kadar. Telafer büyük bir ilçedir. Telafer değil sadece Irak'ın, Orta Doğu'nun en büyük ilçesidir. 450 bin nüfusu var Orhan Bey. Ama bilerek bu şehir il yapılmadı. Ama kendisinden daha küçük şehirler, mesela işte Halepçe, mesela Duhok, mesela Necef. Bunlar hepsi 150 bin, 200 bin nüfuslu ilçeler. Hepsi il oldu ama maalesef Telafer'i il yapmadılar. Telafer'i ileride de yani özel programlar yapacağız Telafer için inşallah. Telafer'in de en önemli özelliği otantik bir şey var, kültürü var, farklı bir duruşu var. Anadolu'dan göç almış. Türkiye sınırına 60 kilometre uzaktadır. Tamamen tarım bölgesidir. Ve şeydir, homojen bir Türkmen topluluğudur. Homojen bir Türkmen topluluğudur. Özetlersek, Demek ki bir kanal şeklinde şeyden dikkat ettiyseniz İran sınırından aldık şöyle.
0: Mendili'den aldık.
1: Mendili'den aldık, Telafer'e kadar bağladık ve Türkmeneli'nin coğrafyası

0: ehemmiyeti ister Irak devleti için bugün, ister Türkiye için şudur. Kürt bölgesini Arap bölgesinden ayıran bir sınır hattıdır. Bunun kıymetini hem Türkiye çok iyi bilmeli, bunun kıymetini daha çok Irak yönetimi de iyi bilmelidir
1: Evet.
0: diye bu konuyu kapatırım.
1: Evet. Kısa bir türkü arası verelim mi hocam?
0: İyi
1: Güzel bir
0: olmaz.
1: türkü
0: Tabii.
1: dinleyelim.
0: Evet, buyurun.
1: Efendim Abdülvahit Kuzicioğlu'ndan seslendiri dinliyoruz. O yana dönder beni diyecek sevilen sanatçı.

0: Efendim, Irak'tan Yakın Türkmeneli programında birlikteliğimiz devam ediyor. Kıymetli hocamız Profesör Doktor Mahir Nakip bizlerle. Hocam, Türkmeneli yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz ama bu güzel türkünün bir hikayesi var mı?
1: Şöyle bir kere sanatçımız çok usta bir sanatçı. Abdülvahit Küzecioğlu. Türkiye'de de çok iyi tanınır. Berrak bir sesi vardı. Allah rahmet eylesin, vefat
0: Amin.
1: etti. Kendine has bir üslubu vardı. Türkiye'de de sevilen, bilinen bir üsluptu. Ankara Radyosu'nun girişinde birinci katta da tablosu vardır. Yani o kadar Türkiye'de takdir görmüş bir mahalli sanatçı. Bu hoyrat, okuduğu hoyrat meşhur yolcu hoyratıdır. Birinci şeyler. Hoyrat uzun hava şeklindedir. Türkü ise kırık hava, ona biz
0: Mani
1: mani
0: diyoruz.
1: deriz. Yani türkü kelimesi Türkmenlerde yok. Orijinal olan, kemanı çalan kişi Kerkük Hristiyanlarındandır. Evet.
0: Evet.
1: Cemil Beşir adında bir adam. Cemil Beşir de Cevdet Çağla'nın talebesidir. Cevdet Çağla meşhur bizim bestekarımızdır. O
0: Evet.
1: Bağdat'ta 3 sene şeyle beraber Tamuri Cemil Bey'in oğlu Mesut Cemil Bey'le beraber hizmet vermiş. Dolayısıyla bu Cemil Beşir onun talebesidir.
0: Evet.
1: Onun için Türk müziğine aşina, Kerkük türkülerine aşina. Ondan sonra Abdülvahit Küzecioğlu ile beraber bu kaydı 50'li yıllarda yapmışlar.
0: Evet.
1: Onun için orijinal bir yer şeydir. Ona yer vermeniz beni sevindirdi.
0: Ne güzel hocam, bu değerleri bizlere aksettiriyorsunuz. Çok
1: Estağfurullah.
0: teşekkür ediyoruz.
1: Estağfurullah.
0: Efendim, Türkmeneli denildiğinde bizim ilk aklımıza gelen şehirler Kerkük ve Musul'dur. Oysa az önce de saydınız, Türkmeneli coğrafyası birçok şehri kapsıyor hocam. Bizim algımız neden böyle sadece Kerkük ve Musul'la sınırlı?
1: Şimdi efendim malum Musul ve Kerkük Lozan'da tartışma konusu olduğu zaman hep Türk basınında olsun, Türk siyasetçisinin ağzında olsun, 20, yani Cumhuriyet kuruluşunun ilk yıllarında 23'ten bahsediyorum. Hep Musul-Kerkük meselesi olarak geçmiştir. Kayıtlarda, gazetelerde, İktam Gazetesi'nin manşetlerinde, köşe yazılarında, Yakup Kadri'nin yazılarında, Mustafa Kemal Atatürk'ün demeçlerinde hep Musul-Kerkük tabirleri kullanılmıştır. Musul-Kerkük denildiği zaman o tarihte aslında bütün orada yaşayan insanlar kastedilmiştir. Türkmenler kastedilmemiştir sadece. Ve Türkiye'nin de tezi Lozan'da zaten hep şu olmuştur. Efendim şu andaki olan bu coğrafya, tartışmalı olan Musul-Kerkük coğrafyası, Güneydoğu Anadolu'nun demografik ve coğrafik uzantısıdır.
0: Evet.
1: Doğal bir uzantısıdır. Bu uzantı ta Himrin Dağları'na kadar uzar. Yani bugünkü bu bahsini yaptığımız Hanekin, Himrin Dağları'nın eteğidir. Dolayısıyla bu kelime o tarihlerde şey olmuş, neşvünüma bulmuş. Ancak olmayınca, Musul Anadolu topraklarına, Misak-ı Milli sınırları dahiline girmeyince, malum Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş. Yani işte Irak Türkmenleri de biraz küskün bir şekilde orada yetim kalmışlar. Tabiri caizse bir sansür uygulanmış basında. Dolayısıyla Irak Türkleri hiç telaffuz edilmemiş. Musul Kerkük hiç telaffuz edilmemiş. Hiç telaffuz edilmemiş. Ta 1959, 14 Temmuz 1959'a kadar Cumhuriyet ilan edilmiş 58 yılında. 58 yılında 14 Temmuz'dan sonra işte birinci şeylerde yapılıyor. Kerkük'te.

0: Komünist Partisi ile, Irak Komünist Partisi ile Kürdistan Demokratik Partisi işbirliği yaparak Türkmenlere karşı bir katliam uyguluyor. O katliam sırasında Türkmenler 30'un üstünde 40'a yakın şehit veriyor. Bunun ilk haberini Türkiye'de İlhan Derendelioğlu ile Peyami Safa gazetelerinde köşelerinde veriyorlar. O zaman hep Kerkük Türkleri demişler. Kerkük Türkleri demişler. O tarihlere kadar da Abdülvahit Küzecioğlu mesela bir iki tane türkü kaydetmiş. Rahmetli şeyin eşliğinde. Tüfekçi, Nida Tüfekçi'nin. Nida Tüfekçi'nin sazı eşliğinde.
1: TRT repertuarına kazandıran Nida Tüfekçi zaten, Nida Tüfekçi'nin, değil mi hocam?
0: İlk icrayı evet. O yapmış beraberinde. Dolayısıyla türkü denilince akla Kerkük gelmiş. Siyasi varlık olarak akla gelince Kerkük gelmiş. Burada tahsil gören Türkmenlerin büyük bir kısmı Kerküklü. Dolayısıyla hep Kerkük Kerkük olunca bütün Irak Türkleri Kerkük Türkleri olarak anılmıştır. Ama 2003 yılından sonra bu hatayı tabiri caizse ıslah etmeye çalıştık, düzeltmeye çalıştık. Biz de bunda rol almaya gayret ettik. Özellikle 2014 yılında Telafer'den 150 bine yakın göçmen Türkiye'ye geldi. Bu Daesh'ten kaçarak, IŞİD'den kaçarak. Dolayısıyla Anadolu sadece Kerkük'le değil, aynı zamanda Telafer Türkmenleriyle de, onların çalışkanlıklarıyla da tanışmış oldu. O yönüyle şimdi mesela yavaş yavaş Telafer türkülerini de dinleyebiliyoruz. Tuz Hurmat'ı türkülerini de dinleyebiliyoruz. Yani o şey kalkınca, o çadır korkusu kalkınca bunlar hepsi yerini buldu. Evet. Onun için yani Kerkük demek sadece Irak'ta şehrin Türklerini kastetmiş oluyoruz. Türkmenleri denilince bütün bu coğrafyayı kastetmiş oluyoruz.
1: Evet. Peki hocam, Türkmeneli coğrafyasındaki şehirlerde Türkmen nüfusu yıllardır hep bir tartışma konusu oldu. Tabii bunda geçmiş Irak yönetimlerinin uyguladığı politikalar ve son yıllardaki bir takım gelişmelerin de etkisi var. Günümüzde o bölgedeki nüfus dağılımı ile ilgili olarak neler söylersiniz?
0: Resmi bir istatistiğimiz yok Orhan hocam. Resmi istatistik olmayışının da sebebi Irak devlet olarak zaten ya kurma yapay bir devlettir. Yapay bir devlette merkezi yönetim etnik konuları telaffuz ettiği andan itibaren parçalanır. Yani kendi içerisinde bölünür. O bakımdan evet, şu anda 2003 yılından sonra işte 2005 yılında çıkan anayasada Kuzey Irak'ın 3 şehri, şimdi 4 şehri, işte Erbil, Duhok, Süleymaniye, Halepçe, bunlar Kürt bölgesi olarak ilan edildi. Ama Kuzey Irak'ın tamamında tamamen Kürtler yaşamıyor. Türkmen de var, Hristiyan da var, Arap da var. O bakımdan en son sayım 1957 yılında yapılmış. O sayımda tahminlere göre Türkmenlerin nüfusunu şey yapabiliyoruz, tahmin edebiliyoruz şehir itibariyle. Ama günümüzde Türkmenlerin nüfusunu 3 milyon civarında görmek mümkündür. Bunu da nereden tahmin edebiliyoruz veya çıkarım yapabiliyoruz? Seçmen kartlarından, kullanılan oylardan, yani bir Kürt'ün Türkmen Partisi'ne oy verme ihtimali yok. Evet. Bir Türkmen'in Arap Partisi'ne de oy verme ihtimali yok. Kerkük'te 500 bin civarında bir Türkmen kütlesi var. Diyala'da bir 400-450 bin civarında bir Türkmen kütlesi var. Erbil'de 300 bin civarında bir Türkmen kitlesi var. Musul'da daha çok. Yani Musul'da Telafer aşağı yukarı 1 milyona yakındır diyebilirim. Bunları yani aynı kategoride görmek gerekir. Bunlar dediğim gibi hepsi Çağatay Türkleridir. Telafer'in içi ve civarındaki köyler 500 bin civarında. Musul'un içinde de 300 bin olunca hepsini topladığınız takdirde işte 2,5'la 3 arasında bir dağılım var. Ama maalesef bakın, şimdi 5 vilayet saydım. Bu 5 vilayetin hiçbirisinde vilayet olarak Türkmenler çoğunlukta değildir.
1: Evet.
0: Yani Kerkük de buna dahildir. Çünkü neden? Yani ileride de bunları tartışacağız inşallah. Çok büyük bir nüfus kaydırmaları oluyor. Türkmen şehirlidir. Türkmen başka bir şehre göç etmez. Göç ederse de iş gereği göç eder. Orayı işgal etme amaçlı göç etmez. Ama Araplarla Kürtlerde bu şey yok. Bu tasnif yok. Onlar da hakikaten bir şehri ele geçirme. Yani Duhok mesela. Duhok halis muhlis bir Kürt şehri değildir. Hristiyanlarla dolu olan bir şehirdi. Bir zamanlar zaten Erbil'e bağlı bir ilçeydi.

0: ve büyük bir kısmı Hristiyanlardan oluşurdu. Ama bugün Hristiyanlar çok azınlıkta orada. O bakımdan Irak'ta demografik yapı, Araplar içerisinde bir Şiileşme görebiliyoruz. Kuzey Irak, Kerkük, Diyala bölgelerinde, Türkmen bölgelerinde bir Kürtleşme görüyoruz şehirlerde. Bu nüfus artış hızından kaynaklanıyor olabilir, işte nüfus kaydırmalarından oluyor olabilir. Yani çok ciddi bir demografik değişim söz konusu 2003 yılından sonra. O bakımdan bu 3 milyon insan çok ciddi bir potansiyeldir. Yani Irak toplamının aşağı yukarı %7-8'ini karşılıyor. Ama maalesef aynı oranda parlamentoya bu yansımıyor.
1: 2003 yılı öncesi nasıldı hocam bu nüfus kaydırmaları ile ilgili durum?
0: Hiç yoktu.
1: Hiç yoktu.
0: Evet, hiç yoktu. Veya varsa da doğal biçimdeydi. Mesela Kerkük'te diyelim Türkmenlerin tayin edilmesi yasaklandı Saddam tarafından.
1: Evet.
0: Türkmen ne yapıyordu? Mecbur gidip Basra'da tayin oluyordu gibi. Evet. Yani bu gibi şeyler ama hiçbir zaman Kerkük'le bağ kopmuyordu. Ama bir Araplaştırma politikasını Saddam bizzat Kerkük için uyguladı. Fakat Kürtlerin Kerkük'e nüfuz etme, Kerkük'ü işgal etme veya Diyale'yi ele geçirme falan gibi hevesleri asla olmadı. Musul için hiç olmadı, olamazdı. Ama 2003 yılından sonra maalesef bu kısıtlamalar kaldırıldı diyebilirim yani.
1: Efendim birlikteliğimize yine bir türkü arası veriyoruz. Altun hızmal mülayim seni haktan dileyim. Yaz günü Temmuz'da sen terle ben sileyim. Gün gördüm, günler gördüm, seni gördüm, şad oldum. Abdurrahman Kızılay'dan dinliyoruz efendim.

0: Evet, bu güzel türküden sonra Profesör Doktor Mahir Nakip hocamızla Türkmen Ele söyleşimize devam ediyoruz kıymetli dinleyenler. Peki hocam, Türkmen Ele bölgesinde saydığımız illerin birbirine uzaklıkları da düşünüldüğünde en güneydeki Mendele'den kuzeydeki Telafer'e yaklaşık 400-450 kilometrelik bir hatta bölgeler arası bir şive farklılıkları da var mı?
1: Yani yok desek doğru olmaz. Tabii ki dil Türk dilidir. Yani bundan hiç kıyas kabul etmez veya tartışma kabul etmez. Ancak farklı yerleşim tarihleri olduğu için Türklerin o coğrafyaya, malum bugün mesela Karadeniz Türkçesi ile Güneydoğu Türkçesi veya Ege Türkçesi ne kadar birbirinden farklıysa, diyelim ki Mendeli Türkmencesi ile veya Türkçesi ile efendim Telafer Türkçesi de o kadar farklıdır. Ama hususiyetler vardır. Bu hususiyetler benim kanaatime göre göç tarihleriyle ilgilidir. Şimdi Türkmenlerin yerleşim zamanlarına baktığımız zaman bir kere en yoğun şekilde yerleşimleri 1055'te Bağdat fethinden sonra Tuğrul Bey Bağdat'ı fethediyor.
0: Evet.
1: Fethetme sayılmaz aslında o. Halife Tuğrul Bey'i davet ediyor. Bağdat'ı gel bu vehilerden kurtar diye 1054 yılında. O da memnuniyetle bunu kabul ediyor. İslam'a hizmet maksadıyla. Ve Bağdat'ın sınırına kadar geliyor. Bağdat'ın içine girmiyor. O zaman Bağdat'ın surları var. Ondan sonra giriyor. Bağdat'ı büyehilerden temizliyor. O tarihe kadar peki sarayda Türk yok mu? Var. Komutanlar olarak var. Abbasi
0: Abbasiler
1: ordusunda,
0: mi? Evet.
1: Abbasiler ordusunda ve derken Anadolu'nun kapıları, Irak'ın kapıları Türklere açılıyor. İlk giren Bayat boyları ki ileride bu Bayat

0: Evet, boylarından da uzun uzun bahsedildi. Bugünkü Hanekin şehrinden giriyorlar. Mendel Hanekin şehrinden giriyorlar. Yoğun yoğun o şekliyle oralara yerleşiyorlar. Ancak oranın kendine has bir Türkçesi var. Bir şivesi var. Bu şive bizim Tebriz, Meraga, Urumiye Türkçesini çok okşar. Ondan sonra biraz yukarı çıktığımız zaman Tuz Hurmatı'nın da kendine has bir ufak tefek farklılıkları var. Mesela diyelim ki seni atı derler ya, yani senin atın dediğimizde o seni atı derler. Belki bir de ağlar özellikle çok uzar, uzatılır ondan sonra. Ama Kerkük'e geldiğiniz zaman orada bir farklılık görebiliyorsunuz. Muhtemelen Kerkük'e yerleşen Türklerin büyük bir kısmı Kıpçak oluşundan dolayıdır. Orada da I ve G harfi geliyor. V de nazal neden bozumadır. Yani senu atu oluyor. Senin atın şey mesela şeyde Kazakistan'da bugün böyle diyorlar.
1: Evet.
0: Nazal ne var? Biz
1: Evet.
0: nazal ne'nin üzerine bir ufak bir işaret koyuyoruz. O nazal ne'yi Kerkük'te nazal neden değil I V'ye dönüşüyor. Dolayısıyla çok garip oluyor. Hatta bazı türkülerde de sanatçılar onları yanlış telaffuz ediyorlar. Olabilir ama çok otantik bir özelliktir bu. Bunu da geçelim. Erbil'e geldiğimiz zaman Erbil'de de yine bu şeyi görebiliyoruz. Bu Kıpçak izlerini görebiliyoruz. Kerkük Türkçesinde Kıpçak izlerini bir hayli görmek mümkün. Telafer'e geldiğimizde epeyce orada bir şive farklılığı görebiliyoruz. Çünkü Çağatay Türkçesinin bu sefer izlerini orada hissetme durumumuz söz konusudur. Telafer'e yerleşen Türklerin bir kısmı da ki Bektaşi olanlardır. Artık Şiileşmişler.
1: Evet.
0: Bektaşilerdir. Bunları daha ziyade Sivas bölgesinden göç etmişler. Yavuz Sultan Selim zamanında gelip oraya yerleşmişler. Onların mesela onlarda hoyrat yoktur. Daha çok Anadolu'dan olan ezgiler vardır. İşte tekke ezgileri, Bektaşi ezgileri vesaire. Ve çok enteresandır. Mesela Tuz Hurmatı'da, Kerkük'te, Mendili'de, Erbil'de Türkiye mani derler. Mani kelimesi kullanılır. Ama telaferde yır derler. Yır. Yır kelimesi de Kıpçak Türkçesinde bugün Kazakistan'da da Kırgızistan'da da Türkiye yır diyorlar. Türkiye anlamında. Yani kırık hava. Yani nasıl söyleyeyim? Melodisi ölçülü olan.
1: Ölçülü.
0: Ölçülü olan türküler şeklindedir. Dolayısıyla böyle bir farklılık var. Bu farklılığı Türkmenlere işte Anadolu'dan farklı göstermeye çalışan Irak'taki politikacılar için güzel bir malzeme oluyor. Aa işte bakın siz Anadolu'dan farklısınız. Siz Anadolu'daki Türklerden değilsiniz filan demeye getiriyorlar. Burada tabii yanılıyorlar ama yani bu bir realitedir. Bu bir zenginliktir benim nazarımda. Oradaki olan bu şive farklılıklarını da korumakta yarar vardır. Yani bugün nasıl ki bir Karadenizli'yi biz zorlayamayız İstanbul Türkçesi konuşmaya, Kerkük'teki veya Telafer'deki Türkmenin de kendi şivesiyle konuşması bence elzemdir.
1: Hocam son 5 dakikamıza girerken Irak'taki Türkmen siyasi partilerini ve sivil toplum kuruluşlarını tek çatı altında birleştirmek amacıyla Irak Türkmen Cephesi 24 Nisan 1994'te kuruluyor. Türkmeneli Marşı ise Türkmen Cephesi'nin birinci kuruluş yıl dönümü olan 24 Nisan 1995'te bestelenerek Türkmenlerin milli sembol oluyor. Türkmeneli Marşı'nın ve bayrağının Türkmenler için önemi hakkında neler söylersiniz?
0: Şöyle söyleyelim, yani kimse bunu yanlış anlamasın. Irak'ta Türkmenlerin kendilerine bir bayrak seçmeleri bir alternatif oluşturma olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Neredeyse her topluluğun kendine göre bir bayrağı vardır. Mesela Kuzey Irak Kürt yönetimi neredeyse Irak bayrağını hiç kullanmıyor. Halbuki Türkmenlerin böyle bir saygısızlığı söz konusu değil.
1: Zaten hiçbir zaman Irak'ta ayrılıkçı hareketlerde
0: Asla
1: bulunmamış
0: olmadılar.
1: Türkmenler. Evet.
0: Asla olmadı. Asla isyan etmediler.
1: Evet.
0: Asla bir başkasını öldürmediler.
1: Evet.
0: Veya o örgüt bile kurulu. Silahlı eyleme dönüşmedi
1: Evet hocam.
0: şeyleri, arzuları. Dolayısıyla yani o bayrak bir simge şeklinde olsun düşünüldü. Ve mavi zemin malum Türk Ovas Türk'ün ta Orta Asya'dan getirdiği bir de şeydir, bir renktir. Gök mavisi. Ay yıldız da malumdur. O iki çizgi de alta üstteki olan alt üst çizgi de Dicle ile Fırat'ı temsil ediyor. İki nehri temsil ediyor. Bu bakımlar o bayağı

0: da evet. onu simgeler. Türkmeneli Marşı, o da yine aynı bayrak gibi, bayrak gibi. Herkes kendine marş besteledi, marş besteledi. Türkmenler de bir marşı olsun istediler. Şimdi bütün türkülerin kaynağı Kerkük görünüyorsa da, ama bu marşın sözü Erbillili, bir Erbilli kardeşimize ait, bestesi de bir Telafelli kardeşimize ait.
1: Evet.
0: Bu da Türkmenelinin birlik ve beraberliğini gösteriyor. Sözünü Mahmut Kasaboğlu kardeşimiz yazmış, hayattadır. Bestesini de Madet Şeyhoğlu Telafelli'dir, bu da hayattadır. İzin verirseniz ben buyurun, marşı buyurun. Okumak istiyorum.
1: Tabii ki, buyurun hocam.
0: Çünkü sadece iki kıtası marş sırasında söyleniyor. Biz Türkmeniz, Türkmencedir dilimiz. Mendeli'den

0: şerefimiz, şanımız. Biz Türkmeniz, tertemiz vicdanımız. Türkmeneli, Türkmeneli yurdumuz. Gökbörünün sönmez kalır çırağı. Türkmenlere yakın etti ırağı. Dalgalanır şanrı tükmen Türkmen bayrağı. Türkmeneli, Türkmeneli yurdumuz.
1: Evet. Efendim çok güzeldi bu kıymetli dizelerden dolayı. Hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik değerli dinleyenler. Araştırmacı yazar, Kerkük Vakfı sözcüsü Profesör Doktor Mahir Nakip hocamız bizimleydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, teknik masada Merih Demirezer ve spikeriniz ben Orhan Yaşar. Bir sonraki Türkmeneli yolculuğumuzda tekrar bir arada olmak dileğiyle efendim. Esen kalın.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün tribünlerin neden sadece birer koltuktan ibaret olmadığını, aslında o kalabalığın içinde nasıl bir toplumsal bağ kurulduğundan söz edeceğiz. Stadyumlar bizim için sadece maçın izlendiği yerler değil, sokağın heyecanını, mahallenin ruhunu ve insanların bir yere ait olma isteğini en iyi görebileceğimiz yerler. Biliyorsunuz, sosyoloji bize insanın bir yere ait olma ihtiyacının mutlaklığını anlatır. İşte spor, modern dünyada bu ihtiyacı en saf haliyle karşılayan bir alan konumunda. Çünkü bir işçinin, bir esnafın ya da bir şirketin en üst görevlisinin, CEO'sunun aynı atkıyı takıp aynı besteyi söylemesi, sosyal ve ekonomik sınıfsal duvarların kağıt gibi yıkıldığı nadir anlardır. Tribünler aslında toplumsal hiyerarşinin de askıya alındığı, herkesin orada sadece taraftar kimliğiyle bulunduğu devasa ve çok sağlıklı ortak paydadır. Orada bağıran her ses aslında ben de buradayım ve bu topluluğun isteyerek bir parçasıyım demenin temsilcisidir. Tribün kültürü aynı zamanda bir kentin ya da bir mahallenin karakteridir. İngiltere'nin gri sanayi şehirlerindeki futbol tutkusu aslında o insanların zorlu yaşam koşullarına karşı geliştirdikleri sosyalleşme ve dayanışma metotlarıdır. Ya da Brezilya'nın yoksul arka mahallelerinden yükselen o ritim. Hepsi birer toplumsal kimlik inşaatıdır. Hani gol olduğunda yan koltukta hiç tanımadığınız, hayat boyu belki de bir daha hiç karşılaşmayacağınız birine kader ortağı gibi sarılırsınız ya. İşte o an sosyolojinin de toplumsal bütünleşme dediği şeyin ta kendisidir. Saha içindekiler yetenekleriyle bize bir oyun sunar ama o oyunu bir kültür haline getiren biz seyircilerin tribüne de taşıdığı bu devasa ve çok da sağlıklı olan sosyolojik bağdır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.

0: Her günümüz güzel geçmese de, bazen acı olayların dev gölgeleri üzerimizi örtse de, güzel günler için umudumuz hiç tükenmesin diye, acılara dayandıkça ve direndikçe, güzellikleri besleyip büyüttükçe var olacağımıza inancımız hep sürsün diye, güzel bir günle sesleniyoruz size.
1: Güzel bir gün diyerek kötü günleri görmezden gelmek değil amacımız. O kötü günleri unutturacak kadar güzel günlerin gelmesi dileğiyle, önce ruhumuzun, sonra çevremizin ve toplumun iyiliği için yeni kapılar açmaya çalışıyoruz.
0: Gelecekte bütün günler güzel olsun diye, güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Sevgili dinleyenlerimiz, Pakistan'dan Dünya Dinleyiciler Birliği'nden gelen mektupla mutluluğumuz kat be kat arttı. Bakın ne kadar güzel yorumlamış TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, Urduca yayınları ve internet sayfalarıyla dünyanın her yerine ulaşıyor. Programların tarafsızca hazırlanıyor olması bize güven veriyor. Güncel haberleri de büyük bir hızla insanlara ulaştıran TSR, her sosyal gruptan ve her yaştan dinleyiciye hitap ediyor. Hepinizin ilgisini çekiyor. Kaliteli programlar yayınları daha cazip hale getiriyor. Habercilik anlayışı TSR'yi dünyanın en güvenilir yayın kuruluşlarından biri yapıyor. Haberlerin yanında kültür, sanat ve müzik programları da Türkiye'nin tüm dünyada tanınmasını sağlıyor, demiş Dünya Dinleyiciler Birliği'nden Pakistan'dan gelen mektup. Ve Küba'dan Mary Donat Moreno'dan gelen bir mektup var. Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına saygılarımla. Size uzun zamandır yazmadım ama en çok sevdiğim kısa dalga istasyonlarından birisiniz. Çünkü bize sunduğunuz programlar ilginç ve çok çeşitli. Bunlar benim için çok özel ve bu istasyon gerçekten profesyonel. Bugün 13 Şubat Dünya Radyo Günü ve sizleri tebrik etmek istiyorum. Radyonun yeri asla doldurulamaz. Radyo en ulaşılmaz yerlere ulaşabiliyor. Ne televizyon, ne bilgisayar, ne de internet radyonun yerini alamaz. İyi bir radyo yayını yaptığınız ve bana bunları dinleme fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum, diyor Mary Donat Moreno. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Turkuaz.
1: Çeşme kelimesinin Farsça göz anlamına gelen çeşm kelimesinden geldiği söylenir. Su çıkan kaynaklara da göz veya pınar ve bu suların akıtıldığı yapılara çeşme denmiştir. Kültürümüzde suya verilen önem, su yapılarına gösterilen özene de yansımıştır. Özellikle suyun şebekeyle evlere dağıtılmasından önceki zamanlarda, mahallelerde, cami avlularında, sokak köşelerinde rastlanan çeşmeler hayati önemdeydi. Hayırsever dedelerimiz bu önemin farkındaydılar ki, çeşme yapmak, yaptırmak için adeta yarışmışlardı. Mesela İstanbul, neredeyse her köşesi, her sokağı, her yola

0: Ağzı, her cami ve mescidi bir çeşme, bir sebil ya da bir şadırvanla süslenmişti. Daha 4. Murat zamanında, bugüne kıyasla son derece mütevazı bir nüfusa ve yüz ölçümüne sahip olan İstanbul'da 10.390 çeşme bulunduğunu hatırlatırsak, çeşme bolluğu hakkında sanırım bir fikir sahibi olunabilir. İstanbul dışında yer alan, suya ihtiyacı olan İstanbullu, bu hayırseverler sayesinde neredeyse hiç susuzluk çekmemiştir. Her biri birer mimari şahesere dönüşmüştür. Çoğunun ayna taşı süslemelerle bezelidir. Çiçekler, yapraklar, meyveler çevreler musluğu. Çeşmenin üst kısmındaki kitabesinde çeşmeyi yaptıranı, yapılış tarihini şiirle haber veren ve bir de içene, dua da içeren kitabe kondurulmuştur. Mimariyle taş yontuculuğunu, hat sanatıyla nakkaşlığı bir arada görebiliriz çeşmelerde. Hele 3. Ahmet Çeşmesi gibi meydan çeşmeleri birer abidedir. Bir zamanlar hayat kurtarmış, mahalle hayatının merkezine kurulmuş olan çeşmelerden bazılarının bugün birer mezbereye döndüğünü görmek yürek yaralayıcı.
1: Turkuaz.
2: Saat 11. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarım ve hayvancılık sektörüne bir dizi müjde verdi. Kadın ve genç çiftçi kredisi limitinin 5 milyon liraya çıkarıldığını açıkladı. Çiftçilerin kendi elektriğini üretmesi için 15 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefetten tarıma fayda gelmeyeceğini savunarak, çiftçiyle bütünleşmek, kafaya kasket takmak demek değildir dedi. Her alanda Türkiye'yi şaha kaldırmak için gayret gösterildiğini vurguladı. Türkiye, yapay zekada kendi büyük dil modeli olan bilgeyi kullanmak için gün sayıyor. Hazırlıklarında sona gelenen bilgeyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kişisel yapay zeka asistanı olarak kullanması bekleniyor. Uzmanlar, sistemin veri güvenliği açısından önemli bir rol oynayacağını belirtiyor. Sağlık Bakanlığı yeni bir sağlık hizmeti sunum modeli oluşturdu. Bireylere bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik halini geliştirmeye yönelik koruyucu, geliştirici, destekleyici ve rehabilite edici hizmetler verilecek. Bu hizmetler esenlik merkez ve ünitelerinde sunulacak. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve emekliler için bu yılın ikinci yarısına dair maaş zamları da belli oldu. Buna göre memur ve emeklisine %13,52 zam yapılacak. SSK ve Bağkur emekli aylıkları ise %17,76 artacak. En düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifi de meclise sunuldu. Buna göre %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü NATO zirvesi öncesi denetimlerini sürdürüyor. Ekipler 9 ilçede denetim yaptı. Denetimlerde 450 personel görev aldı. İzmir depreminde annesini kaybeden Down sendromlu milli jimnastikçi Alper Öztürk, başarılarıyla Türkiye'yi gururlandırmaya devam ediyor. Öztürk, Bulgaristan'da yapılan dünya şampiyonasında tam 7 altın madalya kazandı. Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye'ye getirilmesi ve bazı vergi düzenlemeleri içeren uygulamaya ilişkin tebliğ resmi gazetede yayınlandı. Buna göre yurt dışındaki varlıkların 31 Temmuz 2027'ye kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesi mümkün olacak. Tekirdağ Çorlu ilçesinde bir binanın 6. katında patlama meydana geldi. 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel bir kez daha yeni bir parti kurulacağının sinyalini verdi. Ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız dedi. Özel öncelikle hukuki yolların tüketileceği yönündeki açıklamasını yedi.

söyledi. TCG Oruç Reis, Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. kuruluş yılı töreni için New York Limanı'nda demirledi. TCG Oruç Reis, dünyanın farklı ülkelerinden savaş gemileriyle birlikte yarın deniz geçit törenine katılacak. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle anlaşmak için adeta can attığını iddia etti. İran'a Hamane'in cenaze töreni için bir hafta izin verdiklerini söyledi. İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamane için cenaze töreni düzenlendi. Törene dünyanın dört bir yanından hükümet ve devlet başkanları, üst düzey yetkililerle dini liderler katıldı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, cenaze töreni için gittiği Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Yılmaz, ABD-İran mutabakatının İsrail tarafından sabote edilmeye çalışıldığını hatırlatarak Türkiye'nin bölgede savaş istemediğinin altını çizdi. Venezuela'da görev yapan Türk ve diğer ülkelerin arama kurtarma ekipleri için teşekkür töreni düzenlendi. Geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, Türk ekiplere Venezuela kahramanı nişanı takdim etti. Haberleri dinlediniz.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Oyun bahçesi. Aşağıdan Karadeniz iniler. Arttı derdim, yaralarım yeniler. Yarası olan yarasına iniler. Sağlar melil melil, bilmem nedendir. Karadeniz gibi kükrer coşarsa, dalgası gelince yaman aşıklar, hırs gelip de ayranlığı şişerse, kaybeder irade dümen aşıklar. Coşkun Karadeniz'in coşkun bir şehrindeyiz bugün. Baş köşeyi kim aldı, kime verdin? Bir bardak soğuk su gibidir onlar. Ellerinin uzandığı her masada taş gibi bir çay. Bizim içtiğimiz çay da çaydır. Çarpık dudaklı, ezik gözlü, allı mavili çaylar. Şehirlerden çok güneş vardır o çaylarda. O çaylar dağları bin parça eder getirir. Sezai Karakoç'un şiirindeki çayın şehrindeyiz bugün. Çok kısa yeniden anlatalım bu programımızı ilk defa dinleyen dostlarımız için. Bu yayın serimizi unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını hatırlamak, farklı farklı oyunların oynandığı o şehirleri tanıtmak amacıyla hazırladık. Anlatırken de küçük ipuçları vererek bu şehrin hangisi olduğunu tahmin etmenizi isteyeceğiz sizlerden. Karadeniz'in fırtınası gibi ilk gezilecek yeri de Fırtına Deresi'dir bu şehrin. Tarihi taş köprünün altından akar coşkulu suyu. Sadece bir su değildir, nefesidir şehrin, heyecanıdır. Birleşen küçücük dereler yaylalardan, ormanlardan, sisli yamaçlardan süzülerek çağlar. Deli fırtına da derler buraya. Macera tutkunlarının küreğini ellerine alıp deli sularında doğayla buluştukları yerdir. Fırtına Deresi'nin coşkusundan sonra Ayder Yaylası'nın huzuru çağırır sizi. Yeryüzüyle gökyüzünün el ele verdiği, yeşilin bulutlara uzandığı, muhteşem Kaçkar Dağı'nın seyredildiği cennetten bir yerdir Ayder Yaylası. Yollar kıvrıla kıvrıla gider, tepe

Bizler size eşlik eder. Bir yandan mısır ekmeğiyle mıhlamanın, bir yandan da ev sahibi yağmurun kokusuna doyamazsınız. Yaylalar şehridir bu şehir. Karadeniz'in en yeşilidir. Ayder Yaylası'nın heybetinden sonra Gito Yaylası karşılar sizi. Sislerle kaplı büyüleyici manzarası karşısında kendinizi bulutların üstünde hissedersiniz. Öyle yüksektesinizdir ki zamandan koptuğunuzu düşünürsünüz. Doğanın, gökyüzünün bir sesi varsa onu burada duyabilirsiniz. Dağların arasından bir kale gözünüze çarpar bu arada. Zil Kalesi ihtişamıyla sizi büyüler. Taş duvarlarına sinmiş tarihi zamanın kendisi gibidir. Dimdik yamaçta tepeden izler sizi. Sevgili dostlar, hangi şehirde olduğumuzu hepiniz tahmin ettiniz değil mi? Evet, Rize'deyiz bugün. Rize'nin yemyeşil sokaklarına dolaşırken, o sokaklarda oynanan çocuk oyunlarını anlatacağız sizlere.

İlk oyunumuz korkoşi oyunu. İki çocuk belirli bir mesafede karşı karşıya durur ve ufak adımlarla birbirlerine yaklaşır. Kimin adımı diğerinin üzerine gelirse oyuna o başlar. Bu adımlar atılırken aldım verdim ben seni yendim derler. Ardından ene mene donksi donksi sofra bonksi tekerlemesi söylenerek ebe seçimi yapılır. Düz bir arazinin ortasına belirli büyüklükte çukur açılır. Bu çukur merkez alınarak 1 veya 2 metre çapındaki çember üzerinde belirli aralıklarla bir sopa ucunun girebileceği ve fazla derin olmayacak şekilde çukur açılır. Korkoşiyi tutan çocuk, korkoşiyi düz alana fırlattığı andan itibaren sopalarını merkez çukurda tutan çocuklar hızlı bir şekilde çember üzerindeki çukurlara sopalarını sokarlar. Dışarıda kalan çocuğun korkoşiyi çukura atması gerekir. Diğer çocuklar buna engel olmaya çalışır. Bu sürede korkoşiyi çukura atamayan çocuk oyundan çıkar. Kaybeden çocuk ceza olarak bu oyun bitip yeni oyuna geçilene kadar oyun dışında bekler. Çaydır Rize. Sohbetlerimizin olmazsa olmazı, simidimizin parçası, her sofranın vazgeçilmezidir. Çay burada bir bitkiden çok ötedir, topraktan fışkıran yaşamdır. Sıradaki oyunumuz çay gibi ekinlerin hasat edilmesinden sonra oynanan bir oyun, korkuluk oyunu. Hasattan sonra boş bahçelerdeki korkuluklarla oynanan bu mevsimlik oyun en az 5 çocuğun katılımıyla oynanır. Korkuluk kullanılan ana malzemedir. Sayışmacayla seçilen ebe diğer çocuklara arkasını dönerek bir süre beklerken çocuklar korkuluğun arkasında tek sıra halinde yan yana dizilir. Ebe, "Korkuluk kimin önünde?" diye sorar ve oyuncuların cevaplarını dinler. Doğru ya da yanlış, karışık şekilde verilen cevaplarla tahminini yüksek sesle söyleyen ebe, arkadaşlarına doğru dönerek cevabının doğru olup olmadığına bakar. Cevabı doğruysa korkuluğun önünde duran çocuk ebe olur. Yanlış cevap veren ebe tekrar ebeliğe devam eder. 4 kez arka arkaya yanlış cevap veren ebenin yerine yeni ebe seçimi yapılır.

Rize'nin yokuşları daracıktır. Taşları yosun tutmuştur. Kaldırımları yağmurla konuşur. Horonun ayak sesleri duyulur sokaklarında. O sokakların başka bir oyunu var şimdi de sırada. İp sapan oyunu. Genellikle bayramlarda, köy şenliklerinde veya özel günlerde oynanır. Aile büyüklerinin kendi ripinden örerek ortaya çıkardığı ve uç kısmı günümüz pazar filesinin minyatür halini andıran malzemeyle en az 2-3 kişilik iki grup halinde açık alanlarda oynanır. İlk başlayacak grubu belirlemek için düdük seçme yapılır. Oyunu yöneten bir düdüğü arkasında elleri arasında hareket ettirir ve bir avucuna saklayarak grup temsilcilerine doğru uzatır. Düdüğü bulan grup oyuna başlama hakkını kazanır. Oyuncular daha önceden çizgilerle belirlenen alan içinde durmak kaydıyla tek tek ip sapanı çevirirler. İp sapan içerisinde kare şeklinde kızıl ağaçtan kesilmiş ve suya batırılarak ıslatılmış bir avcı sığabilecek büyüklükte odun parçası bulunur. Çocuk kolunu kullanarak en az 3 kez çevirmek şartıyla ip sapanı hareket ettirir ve file içindeki odun parçasını önündeki büyük boş alana fırlatır. Alanda iki tarafına kazık çakılarak iple önceden hazırlanan mesafeyi fırlattığı odununun aşması için çabalar. İpi geçemeyen çocuk oyundan çıkar. Geçen çocuksa puan alır. Takımı en yüksek puanı kazanan grup birinci seçilir ve ödüllendirilir. Bu eşsiz şehrin doğası gibi bereketli toprağının bir oyunu var şimdi sırada, çamur oyunu. Yerel mimaride tuğla ve kiremit yapımında kullanılan kırmızı toprak oyunun ham maddesidir. Pileki taşından yapılan, yerel adı Gresta olan kabın içine doldurulan kırmızı toprak suyla karıştırılarak hamur haline getirilir. Genellikle 4-5 çocukla açık alanlarda oynanan bu oyunda yoğrulacak kıvamdaki çamurdan çeşitli figürler oluşturulur. Araba, ev, at, kuş, tavşan, bilye gibi figürler daha sonra güneşli bir ortamda kurumaya bırakılır. Çatlamamaları için belli zaman aralıklarında bu figürler su dolu kaba batırılıp çıkarılır. Tamamıyla kuruyan figürler kullanılarak oluşturulan hikayeler çocukları hem keyiflendirir hem de kelime dağarcıklarının zenginleşmesine olanak sağlar. Çocuklar seçtikleri bir figürle tüm grubun oluşturduğu hikayede yer alır ve sahip olduğu figürle ilgili cümleler kurar. Bu şekilde geliştirilen hikayede her çocuk çamurdan yaptığı figürüyle aktif katılımcı olur. Sadece horonun değil, kemençe sesinin de doldurduğu sokaklarının başka bir oyunu var şimdi sırada. Top halka oyunu. Bu oyun için portakal büyüklüğünde bir top ve yaklaşık 20-25 santimetre çapında, 2 santimetre yüksekliğinde simit şeklini andıran 3-4 halka kullanılır. Bunlar su ve yumurta akının kırmızı toprakla karıştırılarak çamur haline getirilir. En az 2 çocukla oynanan oyunda her çocuğun kendi yaptığı toprak topu vardır. Oyuna başlayacak çocuğun belirlenmesinde yazı tura atma, bilmece bildirmece ve hayat bilgisi, matematik, Türkçe gibi derslere ilişkin sorular sorulur. Halkalar birer karış arayla arka arkaya gelecek şekilde oyun alanına yerleştirilir. Atış noktasıyla ilk halka arasındaki mesafe yaklaşık 3 metre, son halka arasındaki uzaklık 5 metre civarındadır. Atış yapan çocuk elindeki toprak topu yuvarlayarak veya sektirerek istediği halkanın içine atış yapabilir. Toprak topun halka içerisine girmesiyle alınan en yüksek puan oyunun galibini belirler. Puanlamanın tersten yapılması önemlidir. Birinci halka 4, ikinci

ikinci halka 3, üçüncü halka 2 ve dördüncü halka için 1 puan olarak belirlenir. Topun sekebilme ihtimali olduğundan birinci halkanın puan değeri daha yüksek tutulur. Oyunun başında hedeflenen puanı ilk olarak toplayan çocuk kazanır. Son oyunumuz Mia 1 oyunu. Mia 1 oyunu iki şekilde oynanır. Birincisi, birkaç grup halinde oynanan Mia 1 oyunudur. Gruplara ayrılınır ve oyuna başlamadan önce çocuklar kendi aralarında kaç set oynanacağına karar verirler. Oyuna hangi grubun başlayacağına karar vermek için Mia 1'ler yere dizilir ve gruplardan birer kişi seçilir. Hangi çocuk Mia 1'lere daha çok vurursa, o çocuğun dahil olduğu grup ilk atışı yapma hakkını kazanır. Oyunda önemli olan bir nokta vardır. Oyun baş parmağın işaret parmağının üzerine konularak Mia 1'in yuvarlanmasıyla oynanır. Oyunun sonunda set sayısına ilk ulaşan grup oyunu kazanır. İkinci oynanış şekli ise tekli gruplar halinde oynanan Mia 1 oyunudur. Tüm çocuklar ellerinde kopça denilen düğme ya da kibrit kutularının resimli veya resimsiz yüzlerini tutarlar. Bunlar sayı yerine geçmektedir. Mia 1'ler dizilir. Elinde fazla sayısı olan oyuna başlar. Yerden yuvarlanarak diğer Mia 1'e vurulması 5 puanken havadan vurulması 10 puandır. Buna kondik atışı denir. Başarılı atış yapamayan oyuncu her seferinde bir düğmesini ya da kibrit kutusunun herhangi bir yüzünü verir. Elindeki sayıların tamamını kaybeden çocuklar oyundan çıkar, en sona kalan oyuncu oyunun galibi olur. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımızın sonuna geldik. Benzersiz şehrimiz Rize'yi tanıtırken orada oynanan unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarımızdan bazılarını anlatmaya çalıştık sizlere. Programımızı hazırlarken Gazi Üniversitesi'nin yayımladığı ve Öcal Oğuz'la Petek Ersoy'un hazırladığı Türkiye'de 2004 yılında yaşayan geleneksel çocuk oyunları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı Anadolu Çocuk Oyunları adlı değerli eserlerinden ve Ebru Hasibe Tanju Aslışen'in kültüre özgü çocuk oyunlarının incelenmesi, örnekleriyle Laz kültürü, Rize Ardeşen örneği adlı değerli makalesinden yararlandık. Oyun bahçesini Özge Karaçöl Özgür ve Murat Baran birlikte hazırladı ve mikrofon başında ben Burcu Aydemir. Haftaya başka bir şehrimizdeki çocuk oyunlarında buluşmak üzere. Esenlikler dileriz.

Halk sazlarından ezgiler dinlediniz. Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: Atalardan Armağan.
1: Kültürel çeşitlilik sürdürülebilir kalkınmanın temelidir ve bu çeşitliliğin en canlı hali yaşatılan geleneklerdedir. Ülkemizin belleğini, kimliğini, sesini, rengini oluşturan ve yaşatan değerlerimize yolculuk yaptığımız Atalardan Armağan başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Nasrettin Hoca fıkraları anlatma geleneği bizim somut olmayan kültürel miras unsurlarımız içinde sürdürülebilirliğini en iyi koruyan unsurlarımızın başında geliyor. Halk bilimci Nail Tan'ın vurguladığı gibi Nasrettin Hoca fıkralarının anlatılması için zaman, mekan, yaş, cinsiyet ve meslek sınırlaması yok. Fıkraların önemli bir bölümü güncelliğini her zaman, her yerde, her koşulda koruyor. Zamana, zemine, koşullara uymayan fıkraların yerine ise hemen yenileri yaratılıyor. Bu da Nasrettin Hoca'yı her yüzyılın, her toplumun, her neslin sözcüsü güldürerek düşündüren bilgesi yapıyor. Sevgili dinleyiciler, Nasrettin Hoca Anadolu topraklarında doğmuş, lakin ünü dünyanın dört bir yanına yayılmış. Herkes onu kendinden görmüş, sahiplenmiş. UNESCO temsili listesinde yer alan Nasrettin Hoca fıkralarını anlatma geleneği sadece ülkemiz adına kaydedilmemiş. Bu bizim Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan'la ortak dosyamız. Bu programı da herkesin hocası Nasrettin Hoca'ya ayırıyoruz. Bu bölümde Nasrettin Hoca fıkralarının hangi konuları içerdiğini, dünyaya, hayata, doğaya, insana hangi açılardan baktığını, nasıl yaklaştığını ve nasıl dile getirdiğini anlamaya çalışıyoruz. Konuğumuz Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden Profesör Doktor Zülfikar Bayraktar. Hocamızın doktora tez konusunun mizah teorileri ve mizah teorilerine göre Nasrettin Hoca fıkralarının tahlili olduğunu bir kez daha vurgulayalım ve sözü kendisine bırakalım.
2: Benim doktora tezimin başlığı Nasrettin Hoca ve mizah kuramlarıydı. Neydi mizah kuramı? Şu, dünyada 3 tane temel mizah kuramı var. Biz bunları aynı zamanda gülme kuramları da diyoruz. Bunlardan bir tanesi üstünlük kuramı. Nedir? İnsanlar kendilerini üstün gördüğü durumlarda genelde zayıf olan tarafa da muhatap oldukları zayıf kesime gülerek cevap verirler. Ya da içinde bulunmuş oldukları ortam gereği kendileri zayıf konumda olmadıkları için bir şükür ifadesi olarak gülme enerjisi ortaya çıkar. Bir diğeri ise uyumsuzluk kuramı. Nedir uyumsuzluk kuramı? Günlük yaşamda bizim hayatımızda bir rutin vardır ve bu rutinin dışına çıkıldığı zaman, kırılmalar olduğu zaman bu bizim zihnimizde gülme refleksini ortaya koyar. Bir örnek vermek gerekirse, sabah buzdolabını açtığımız zaman buzdolabının içerisinde bir çift ayakkabı ya da bir bowling topu gördüğümüz zaman güleriz. Niye? Çünkü onun orada yer almaması gerekir. Bu bize komik gelebilir. Tıpkı yolda yürüyen bir yetişkinin normalde düşmemesi gerekirken sakarlık edip tabiri caizse düşmesi insanlarda zihni bir kırılmaya neden olur ve biz buna güleriz. Bir diğeri ise rahatlama kuramı. Temel 3 kuram var. Ben özellikle 444 tane Türk dünyasından derlemiş olduğum Nasrettin Hoca fıkrasını bu mizah kuramları bağlamında değerlendirmeye çalıştım. Birçok mizah kuramı kendi bağlamı içerisinde tutarlıydı bu kuramlarla ama bir şeyi fark ettim. Nasrettin Hoca sadece bir kuram ya da birkaç kuramla açıklanabilecek bir yapıya sahip değil. Bunun çok ötesinde daha evrensel ve kendi içerisinde başka birçok kurama haiz, başka birçok kuram çıkarabilecek potansiyel ve zenginliğe sahip bir fıkra anlatı geleneği. Fıkralardaki en önemli unsurlardan bir tanesi fıkra tipi kavramıdır. Fıkra tipi genelde bir tarih şahsiyet ya da efsanevi bir şahsiyet olarak karşımıza çıkar. Nasrettin Hoca fıkralarındaki en önemli özelliklerinden bir tanesi de bir tarih şahsiyet olarak karşımıza çıkması. Ama bugün belki sayısı binleri geçen Nasrettin Hoca fıkralarından bahsetmek mümkündür. Peki bu fıkraların hepsi bizzat Nasrettin Hoca'nın hayatında var olan fıkralar mıydı? Yoksa onun vefatından sonra mı ortaya çıktı? Burada tabii ki özellikle

0: özellikle halk bilimi çerçevesinde değerlendirildiği zaman Nasrettin Hoca fıkralarının bir tarih şahsiyetin çok ötesinde bir fıkra kültürü ortaya koyduğunu görürsünüz. Bu fıkraları özellikle sadece bir tarih şahsiyet olarak Nasrettin Hoca'nın bizzat kendisinin yaşadığı ortaya koyduğu anlatılar değildir. Bu çok önemli bir unsur. Bu anlatılan büyük bir kısmı kendisinden sonra ortaya konulan ama Nasrettin Hoca'nın fıkra tipi etrafında güçlü bir karakter ve karizmatik bir karakter olduğu için ona bağlanan fıkralardır. Bu Nasrettin Hoca'nın geleneksel kültür içerisinde ne kadar sevildiğini, eğer bir fıkra, bir anlatı Nasrettin Hoca'ya atfedilirse onun geleneksel kültür içerisinde daha fazla yaşayacağı ve kabul göreceği duygusu ve algısı dolayısıyla birçok fıkra bugün Nasrettin Hoca'ya atfedilmiştir. Burada Nasrettin Hoca aynı zamanda bir şahsi manevidir, öyle görmek lazım. Bir fıkra tipinin çok ötesinde bir manevi şahıstır. İnsanlar bir gerçeği, bir doğru dile getirirken eğer Nasrettin Hoca'nın ağzından dile getirirlerse bunun karşı muhatap üzerinde daha kalıcı bir etkiye sahip olduğunu, daha bir sağlıklı etki yaratabileceğini düşünmüşlerdir. Bu yüzden bugün birçok coğrafyada Nasrettin Hoca'ya ait olmasa bile ona atfedilen farklı karakterlere ait fıkralarında var olduğunu görüyoruz.
1: Nasrettin Hoca bir halk filozofudur. Hem güldürür hem de güldürürken düşündürür.
0: Fıkra eğlenmek amacıyla anlatılır ama Türklerde özellikle bizim coğrafyamızda sadece gülme tek başına sözlü gelenekte bir anlam ifade etmez. Mutlak derecede bir gerçeği, bir doğruyu anlatmak için ya da açığa vurmak için fıkra anlatılır. Buradaki temel prensip kırmadan, üzmeden, ötekileştirmeden bir doğru ve gerçeği dile getirmektir. Bununla birlikte fıkralar aynı zamanda bir kültürel belliktir. Toplumsal bağlamda dünden bugüne kuşaklar arası kültürel belliği aktarabilmek için çok önemli bir fırsat alındır. Örnek vermek gerekirse işte ne yapıyor? Nasrettin Hoca kızı su almaya giderken kızına birkaç tane şöyle dokunuyor. İşte diyorlar ki hoca hayırdır kızına neden böyle birkaç tane dokundun, şamar vurdun diye. O der ki testi kırmasın diye. Kırmadı ki der, işte kırdıktan sonra kıymeti yok der. Şimdi burada aslında ne vardır? Temelde şöyle bir mesaj verilir. Nasrettin Hoca'nın vermiş olduğu mesaj kızına şiddet uygulamak değildir. Aksine toplumda bir bilgiyi iyi anlamak, iyi görmek ve ön tedbir almak. Yani proaktif davranmaktır. Bu bir mesajdır mesela. Nasrettin Hoca fıkralarının aslında belki birçok metinde bugün anlamadığımız, yani sadece örnek veriyorum, eğer siz göle yoğurt çalmayı sadece gerçek manada bir ilk anlamıyla ya işte göle yoğurt çalınır mı şeklinde düşünürseniz bu bizim için bir anlam ifade etmez. Ama o fıkrın anlatıldığı ortam, muhatapların kim olduğu, yaşı, cinsiyeti ve hangi mesajın verilmek istendiği bu anlamda çok önemli bir yere sahip. Bir de başka bir şey daha. Evet, geleneksel kültürün kuşaklar arası aktarımında Nasrettin Hoca fıkralarının çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledik. Eğitim açısından çok önemli. Topluma kazandırılması gereken duygu ve düşüncenin bu bağlamda doğru anlatılması çok önemli. Mesela Nasrettin Hoca fıkralarında topluma kazandırılması gereken ya da bireylerin yapmaması gereken hal ve davranışların neler olması gerektiği konusunda hem Nasrettin Hoca fıkra anlatı geleneği, bunun çok daha ötesinde bizim fıkra anlatı geleneğimizde önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyorum. Nasrettin Hoca fıkralarında ideoloji yoktur. Bu çok önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Burada tamamen irfan ve insanla ilgili hal ve durumlar vardır. Hiçbir ideoloji yer verilmez. Dönemsel olarak evet az önce de ifade etmiştim. Özellikle bazen Nasrettin Hoca'nın karizmasından, Nasrettin Hoca'nın fıkra tipi olarak güç unsurundan istifade edebilmek için özellikle Sovyetler Birliği döneminde komünizmi veya da Marksizmi anlatabilmek için Nasrettin Hoca fıkraları değiştirilmiş Sovyet Bilimler Akademisi tarafından. Bu bir vaka. Burada da tabiri caizse çayın taşıyla çayın kuşunu vurma fikri ön plana çıkmış diye düşünüyorum.
1: Adamın biri, hocam senin evliyalar katında ulu bir kişi olduğun söylenir. Aslı var mıdır diye sorar. Hocanın böyle bir iddiası elbette yoktur ama bir kere soruldu ya, herhalde öyle olmalı der. Çevresindekiler hemen, o zaman göster bakalım kerametini derler. Hoca, ey ulu çınar çabuk yanıma gel der. Der ama tabii ne gelen ağaç var ne giden. Hoca kendisi ağacın yanına gider. Orada bulunanlar, ne oldu hoca? Ağacı getiremedin, kendin oraya gittin derler ve gülerler. Hoca, bizde kibir yoktur, dağ yürümezse kul yürür der. Evet sevgili dinleyiciler, Profesör Doktor Zülfikar Bayraktar hocamızın da vurguladığı gibi Nasrettin Hoca fıkralarının asıl konusu insan.

0: Nasrettin Hoca fıkralarının asıl konusu insan. Yani belki de hani Nasrettin Hoca niçin önemlidir sorusunun belki de en önemli yanıtlarından bir tanesi bu. Nasrettin Hoca fıkralarının asıl konusu insan ve insan ilişkileridir. Bunu unutmamak lazım. Bu fıkralarda insanoğlunun nefsani tutumları, gülünç tarafları, yanlışları, zaafları, hataları, sakarlıkları ve çaresizliği ele alınır ve buna bir eleştiri vardır. Yine insan ilişkilerindeki kimi sorunlar üzerinde durulur. Bu fıkralarda hakaret ve saygısızlık içeren unsurlara asla rastlanmaz. Bu Nasrettin Hoca'nın fıkralarını diğer fıkralardan ayıran en büyük özelliklerden bir tanesidir. Fıkraların bütününde insana, topluma, çevreye ve diğer varlıklara karşı saygı ve sevgi vardır. Buralarda asla şiddete başvurulmaz. Yine fıkralardaki eleştirinin temel amacı kişinin kendi yaptığı yanlışlığın farkına vararak bundan ders almasıdır. Biz buna eskilerin tabiriyle kısıtlarını hissediyoruz. Kişinin kendisinin hatalarının farkına varmasını sağlamak için ustalıkla işlenmiş sade ve anlaşılır bir dil işlenir. Yani adalı bir yapıdan mutlaka kaçınılır. Bu da Anadolu irfanının özellikle Anadolu insanı tarafından yani çok fazla okuma yazma bilmeyen ama sözlü kültürün inceliklerine sahip Anadolu irfanına sahip insanının kuşaktan kuşağa bu fıkraları anlatılması için, aktarması için önemli bir zemin oluşturmuş. Yani sonuç olarak şunu söylemek mümkün. Nasrettin Hoca fıkraları hayatın içinden alındığı için bütün neredeyse dünya milletleri tarafından rahatlıkla anlaşılır, kuşaklar arası aktarılır ve dünden bugüne yaşaya gelen bir gelenek olarak varlığını koruya gelmiştir.
1: Nasrettin Hoca çağrıldığı bir ziyafete eski giysileriyle gitmiş. Kimse hocanın farkına bile varmamış. Tek bir kişi çıkıp da "Buyur hocam" dememiş. Nasrettin Hoca'nın buna çok canı sıkılmış ama kerametin de giyiminde olduğunu anlamış. Hemen eve gelmiş, bayramlık kürkünü giymiş. Sonra kasıla kasıla ziyafet yerine yeniden gitmiş. Kapıyı çalmış, bu gidişte hemen park edilmiş, büyük bir iltifatla karşılanmış. Hocayı ev sahipleri oturtacak yer bulamamışlar. "Buyurun hocam, şu tarafa buyurun hocam, şöyle oturun hocam. Yok yok, bu tarafa buyurun hocam" demişler. Ve sonunda Nasrettin Hoca ziyafet sofrasının baş köşesine buyur edilmiş. Sıra yemeğe gelince Nasrettin Hoca kürkünün ucunu tabağa doğru uzatarak "Ye kürküm ye" demiş. Nasrettin Hoca'nın bu sözlerinden ziyafettekiler hiçbir şey anlamamışlar. "Hayrola Hoca Efendi, ne diyorsun?" diye sormuşlar. Nasrettin Hoca başından geçenleri açık açık anlatmış. Arkasından da eklemiş, "Bu ikram bana değil, kürkümedir. Onun için ye kürküm ye dedim."

0: Hoca der hayırdır, uyku neden tutmadı diye. Hemen işine döner, ya der hanım şu karşı komşu Morris Efendi var ya, evet der, benim ona 5 akçe borcum var ama benim 5 akçem yok. Bunun üzerine eşi der ki hocaya dönerek, ya hoca efendi bunun için mi üzülüyorsun? Hoca evet bunun için üzülüyorum der ve bunun üzerine kadıncağız pencereyi açar ve mahallede bağırmaya başlar. Morris Efendi, Morris Efendi. Gecenin bir vakti Morris Efendi karşılık verir. Hayırdır hatun kişi, gecenin bu vaktinde neden bağırsın? Hocanın sana yarın 5 akçe borcu var. Evet der ama sana onu yarın ödeyemeyecekler ve camı kapatır, pencereyi kapatır. Hoca ne yaptın hatun der. Hemen hanımı hocaya dönerek bırak şimdi o düşünsün der. Şimdi bu basit bir hikaye ama burada ne vardır? Bir iletişim vardır. Yani bir sorunla, bir problemle karşılaştığımız zaman aslında her sorunu çözmek için mutlaka bir yol vardır. Yeter ki siz bu yolu kendiniz arayın, bulun ve çabalayın. Tek başına üzülmek, kırılmak ya da çaresiz kalmak Nasrettin Hoca'nın felsefesinde yoktur. Bakın Nasrettin Hoca'nın göle yoğurt çalması meselesi. Orada bir gölün ufak bir mayayla yoğurt olmayacağını hepimiz biliyoruz. Ama ya tutarsa diyor, değil mi? Bir umut var. Yani bugün bir insanın umudunu kaybetmesi, bir insanın umudunu yitirmesi belki en büyük, kendine yapmış olduğu belki en büyük kötülük. Yani gün doğmadan neler doğar diyoruz, değil mi bizim kültürümüzde? Bu anlamda Nasrettin Hoca fıkralarının hepsinde her şeyden öte ama her şeyden öte ne vardır? Bir umut vardır, hayata dair bir başkaldırı vardır. Bu çok önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Tabii Nasrettin Hoca fıkralarında heyecan ve dramatik gerilim yoktur. Bazı fıkraların metinlerine baktığınız zaman gerilim ya da heyecan verici ya da muhatapları, tarafları bağlam içerisinde üzen, kıran ya da heyecana telkin eden unsurun olduğunu görebilirsiniz. Ama Nasrettin Hoca fıkralarının temelinde baştan sona bütün metinlerde ne vardır? Hoşgörü vardır. Bu fıkraların aynı zamanda biçim ve içerik özelliği de kendi içerisinde nevi şahsına münhasır bir yapıya sahip. Ne gibi? Mesela Nasrettin Hoca fıkralarında anlatılan olaylar ne kadar kötü olursa olsun dramatize edilmez. Bu yönüyle de akılda kalması ve anlatıldığı ortamda tarafların, muhatapların rencide edilmeden ve hedef gösterilmeden aktarılması konusunda müthiş bir kolaylık ortaya koyar. Tabii özellikle dinleyicide acımaya, korkuya ve gözyaşına yol açabilecek herhangi bir metin de yoktur. Aksine bu metinler güldürür ve bu güldürmenin sonucunda halkın kendisini eleştirdiğini, yargıladığını düşünmeye ve denemeye itildiğini de görürüz. Bu çok önemli bir unsur.
1: Hocaya bir gün adam olmanın yolu nedir diye sormuşlar. Hoca şu cevabı vermiş. Bilenler söylerken bilmeyenler can kulağıyla dinlemeli. Bilmeyenler söylerken susturmanın çaresine bakmalı. Profesör Doktor Zülfikar Bayraktar hocamızın Nasrettin Hoca fıkralarına dair değerlendirmelerini paylaşmaya devam ediyoruz.
0: Nasrettin Hoca fıkralarındaki sakal aynı zamanda bir tecrübedir. Sakalın beyaz olması ya da sakallı olmak, ak sakallı olmak ifadesi vardır Türk dünyasında. Yani toplumun önde gidenidir, ona yolu gösterendir. Özellikle Nasrettin Hoca fıkralarındaki sarık, aynı zamanda bilgeliğin, çelebi olmanın, okumuşluğun ve bir problem olduğu zaman, toplumda çözülmeyen bir sıkıntı olduğu zaman kendisine danışılan, fikrine müracaat edilen kişi mesajını vermesi açısından da önemli. Yine kaftanı eşine ters binmesi, bu zaman zaman farklı coğrafyalarda farklı anlamlar ihtiva etmekle birlikte Nasrettin Hoca'nın eşi aynı zamanda tasavvufta nefsiyle kavga eden, yani nefsinin aksine hareket eden insan duygu ve düşüncesine bir göndermedir. Nasrettin Hoca'nın eşi eziyet çeken, zaman zaman sıkıntıları yaşayan bir hayvandır. Ama Nasrettin Hoca her zaman kendi hayvanlarına, kendi eşeğine özellikle merhametli ve şefkatli olmuştur. Bu da özellikle günümüzde de önemli bir mesaj olarak gelsin. Bugün insan hakları bizim geleneksel kültürümüz içerisinde çok önemli bir yere sahip. Atalarımız her zaman yeşili, hayvanı ve çevreyi koruma konusunda çok büyük özen göstermişler. Nasrettin Hoca fıkraları bu bağlamda dün olduğu gibi bugünün gençliğine ve bugünün insana da çok önemli mesajlar ihtiva etmekte diye düşünüyorum.
1: Nasrettin Hoca fıkralarında insan yelpazesi oldukça geniş. Bunların başında da Nasrettin Hoca ve ailesi geliyor. Bostancısından avcısına, kadısından imamına, maizinden papazına her meslekten insan var. Sultan Alaaddin'den Timur'a devrin önde gelen yöneticileri de nasibini bu fıkralardan almış.
0: Nasrettin Hoca fıkralarında özellikle Nasrettin Hoca ve eşi, Nasrettin Hoca

0: ve çocukları ve komşuları çok önemli bir figür olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda kadılar, askerler, yani dün kendi toplum içerisinde, yani 13. 14. 15. ve sonraki süreçte günlük yaşamda karşılaşabileceğimiz her figürü bu fıkralarda bir karakter olarak görmek mümkün. Bu da bu fıkraların sadece belli bir saray, külliye ya da efendime söyleyeyim belli bir bağlam içerisinde değil, toplumun hemen hemen her kesiminden insan figürünün yer aldığı ve bizzat toplumun içinden çıktığını ve toplum bireyleri tarafından ister alt ister üst kültür olsun hiç fark etmeksizin herkes tarafından paylaşıldığını ve aktarıldığını göstermesi açısından çok önemli. Bununla birlikte mesela Nasrettin Hoca fıkralarıyla böyle biraz hemdem olduğunuzda bu fıkralarda Timur figürünü görürsünüz. Halbuki Nasrettin Hoca fıkralarında ne vardır? 100 yıllık bir fark vardır. Nasrettin Hoca'nın doğum ve ölüm tarihi nasıl olur da Nasrettin Hoca ile Timur karşı karşıya gelir? Çünkü Anadolu halkı Timur karşısında çok fazla eziyet görmüştür, perişan olmuştur. Anadolu halkı bunu asla unutmamıştır. Bu yüzden Timur'un karşısına çok güçlü bir figür olarak Nasrettin Hoca'yı koymuştur. Bu da Anadolu halkının Timur'a karşı olan kinini, nefretini ve tepkisini göstermesi açısından da manidardır. Biz buna işte folklorizasyon diyoruz. Halk zihni, halk bakışı ve irfanı, güçlü karakteri, adaletli karakteri, adaletsizlik karşısına koyup ondan fıkralar üzerinden öç alabilmekte. Bu da çok enteresan diye düşünüyorum.
1: Nasrettin Hoca bir söz ustasıdır. Onun kimi deyişleri zamanla fıkra boyutlarını aşıp deyim ve atasözü olarak dilimize yerleşmiş. Bindiği dalı kesmek, buyurun cenaze namazına, dostlar alışverişte görsün, inceleyip sık dokumak, mavi boncuk dağıtmak, ölme şeyim ölme, tavşanın suyunun suyu, yorgan gitti kavga bitti, el elin eşeğini türkü söyleyerek arar, parayı veren düdüğü çalar ve daha niceleri.
0: Komşusu bir gün Nasrettin Hoca'yı sokakta görür. Der ki hocam der, senin hanım çok geziyor der. Bunun üzerine Nasrettin Hoca olur mu der, çok keseydi. Bizim eve de uğrardı. Şimdi bu benim belki de Nasrettin Hoca fıkraları içerisinde en çok sevdiğim fıkralardan bir tanesi. Neden önemli? Çünkü komşusuna aslında şu cevap vermiş olur. Yani bir başkasının hanımını izlemek, bir başkasıyla ilgili dedikodu yapmak, yorum yapmak senin haddini. Ama bir yönlü de aslında bir doğruya temas etmiş. Yani aslında belki kendisi de bu durumdan şikayetçi ama bunu öyle bir uslupla dile getirmiş ki biz buna ironi diyoruz. Kırmadan dökmeden dile getirmiş. Yine bir gün hoca bir arkadaşıyla birlikte siyahate çıkar, bir hana gelirler. Hancıya sorarlar yemek var mıdır diye. Hancı der ki bir balığım var ve bunun üzerine Nasrettin Hoca arkadaşına döner. Der ki balık çok değerli bir besin kaynağıdır. Özellikle balığın başı çok önemlidir. Balığın başını yiyen akıllanır der. Balığın başını o kadar över ki arkadaş der ki tam o zaman ikimiz bir balık alalım. Ben başını yemek istiyorum. Hocam sen de gövdesini ye der. Hancı balığı pişirir, getirir önlerine koyar ve hoca koca gövde yutar ve başı da arkadaşına kalır. Arkadaşı başını yedikten sonra hocaya döner. Sen beni kandırdın der. Sen koca gövdeyi bitirdin. Küçük baş bana kaldı der. Hoca ben sana dememiş miydim başını yersin akıllanırsın diye. Burada da aslında Nasrettin Hoca'nın günlük yaşamda, pratik yaşamda akıllıca düşünmenin, pratik düşünmenin bir işi yaparken hesap ederek analitik düşünme becerisinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyoruz. Tabii Nasrettin Hoca çok akıllı, doğayı iyi gözlemleyen biri. Zaman zaman toplumda gereksiz ve yersiz konuşan insanlara cevap vermeye de özen göstermiş, ötelememiş. Bugün komşusunun bir tanesi hocaya gelmiş ve demiş ki hocam demiş, cenaze giderken, tabut giderken tabutun neresinde olalım diye. Hoca da gülmüş, tebessüm etmiş ama ne diyeceğini bilememiş ve dönmüş komşusuna. İçinde gitme de neresinde gidersen git demiş. Bu aynı zamanda zaman zaman toplumda insanların nerede ne konuşması gerektiğini hatırlatması bağlamında çok önemli bir fıkra olarak benim hep anlattığım ve beni ve muhatabımı tebessüm ettiren çok önemli fıkralardan bir tanesi. Bir gün bir komşusu Nasrettin Hoca'ya gelir ve at nalının kendisine uğur getirip getirmediğini sorar. Bu soruya karşı hoca ne diyeceğini şaşırır ve ona der ki muhterem der eğer uğur getirseydi atta 4 tane var ama sabahtan akşama kadar yediği kırbacın haddi hesabı yok der. Bu çok önemli bir tespittir. Yani Nasrettin Hoca aynı zamanda bilim insanıdır. Yani bir gerçeği bir doğruyu hicvederken dile getirirken aynı zamanda ona bir mutlaka mantıklı bir açıklama getirir. Bu Nasrettin Hoca'nın sadece bir din adamı değil, aynı zamanda bir bilim insanı olduğunu, meselelere yaklaşırken bilim mantığıyla doğayı ve çevreyi iyi gözlemleyerek ve analitik düşünme becerisinin ne kadar önemli olduğunu bize bir fıkra üzerinden ya da yüzlerce fıkra üzerinden nasıl aktardığını görüyoruz. Çocuklarımıza özellikle Nasrettin Hoca fıkralarını ya da çevremizdeki insanlara bunlar sadece bir dönem yaşamış, işte müzelenmiş ya da müzelenmesi gereken unsurlar değil, kendi bağlam içerisinde, hayat standartı içerisinde mutlaka bir gerçeği, bir doğruyu dile getiren temel anlatım metinlerini, temel hikayeler olduğunda iyi ifade etmek gerekir diye düşünüyorum.
1: Konu Nasrettin Hoca olunca çağımızın en büyük halk bilimcilerinden hocaların hocası Pertev Naili Boratav Hoca'yı yad etmemek olmaz. 40 yılı aşkın bir çalışmayla 15. 16. 17. yüzyıldaki el yazmalarını inceleyerek Nasrettin Hoca fıkralarını toplamış. Bunun için dünyanın önemli kütüphanelerinden el yazmalarının mikrofilmlerini getirtmiş. Yeni yazıma uyan bir çeviri yazıyla 1996 yılında günümüz okuruna kazandırmış. Ruhu şad olsun. Bir gün komşuları hocaya şöyle bir soru sormuşlar. Hocam, sen bilgili bir adamsın. Söyle bakalım bu dünyanın tam orta yeri neresidir? Hoca önce biraz düşünmüş. Sonra kurnaz kurnaz gülümsemiş. Benim durduğum yerdir diye cevap vermiş. Adamlar şaşırmışlar. Aman hoca, bu ne biçim söz demişler. Hoca hiç istifini bozmamış. İnanmayan ölçsün demiş. Sevgili dinleyiciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Zülfikar Bayraktar hocamıza teşekkür ediyoruz. Ve sizlere veda ediyoruz. Şimdilik. Kültürel miras geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşır. Hatırlayalım, anlatalım, yaşayalım, yaşatalım. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Atalardan Armağan programını sizler için Aysel Baynal hazırladı. Teknik yapımda Gülşah Rahmanoviç görev aldı. Spikeriniz ben Tülin Bilen. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Türkiye'de. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a gelen Şerif'in ziyareti kapsamında bir iş forumu düzenlenecek. İki lider karşılıklı ticaret ve yatırımları ele alacak. Bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarım ve hayvancılık sektörüne bir dizi müjde verdi. Kadın ve genç çiftçi kredisi limitinin 5 milyon liraya çıkarıldığını açıkladı. Çiftçilerin kendi elektriğini üretmesi için 15 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacağını söyledi. Türkiye'nin tarımsal hasılası ilk kez 83 milyar doları aşarak rekor kırdı. Türkiye böylece Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıraya yükseldi. İstanbul'da kuvvetli sağanak başladı. Yağışlar özellikle Avrupa yakasında etkili oluyor. İstanbul Valiliği ile Afet Koordinasyon Merkezi AKOM, İstanbulluları ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yerel dolu yağışına karşı uyardı. Sağlık Bakanlığı yeni bir sağlık hizmet sunum modeli oluşturdu. Bireylere bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik halini geliştirmeye yönelik koruyucu, geliştirici, destekleyici ve rehabilite edici hizmetler verilecek. Bu hizmetler esenlik merkez ve ünitelerinde sunulacak. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve emekliler için bu yılın ikinci yarısına dair maaş zamları da belli oldu. Buna göre memur ve emeklisine %13,52 zam yapılacak. SSK ve Bağkur emekli aylıkları ise %17,76 artacak. En düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifi de meclise sunuldu. Buna göre %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü NATO zirvesi öncesi denetimlerini sürdürüyor. Ekipler 9 ilçede denetim yaptı, denetimlerde 450 personel görev aldı. İzmir depreminde annesini kaybeden Down sendromlu milli jimnastikçi Alper Öztürk başarılarıyla Türkiye'yi gururlandırmaya devam ediyor. Öztürk Bulgaristan'da yapılan dünya şampiyonasında tam 7 altın madalya kazandı. Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye'ye getirilmesi ve bazı vergi düzenlemeleri içeren uygulamaya ilişkin tebliğ resmi gazetede yayımlandı. Buna göre yurt dışındaki varlıkların 31 Temmuz 2027'ye kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesi mümkün olacak. CHP Grup Başkanı Özgür Özel bir kez daha yeni bir parti kurulacağının sinyalini verdi. Ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız dedi. Özel öncelikle hukuki yolların tüketileceği yönündeki açıklamasını yineledi. TCG Oruç Reis Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. kuruluş yılı töreni için New York limanına demirledi. TCG Oruç Reis dünyanın farklı ülkelerinden savaş gemileriyle birlikte yarın deniz geçit törenine katılacak. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle anlaşmak için adeta can attığını iddia etti. İran'a Hamane'in cenaze töreni için bir hafta izin verdiklerini söyledi. İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamane için cenaze töreni düzenlendi. Törene dünyanın dört bir yanından hükümet ve devlet başkanları, üst düzey yetkililerle dini liderler katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, cenaze töreni için gittiği Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Yılmaz, ABD-İran mutabakatının İsrail tarafından sabote edilmeye çalışıldığını hatırlatarak Türkiye'nin bölgede savaş istemediğinin altını çizdi. Venezuela'da görev yapan Türk ve diğer ülkelerin arama kurtarma ekipleri için teşekkür töreni düzenlendi. Geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, Türk ekiplere Venezuela kahramanı nişanı takdim etti. Haberleri dinlediniz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
3: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Merhaba efendim. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Toprağın Sözü programına hoş geldiniz. Bu hafta benim çok uzun yıllardır tarımın hemen hemen her başlığında görüşlerine başvurduğum, deyim yerindeyse hocaların hocası Profesör Doktor Sayın Meltem Onay'la birlikteyiz. Sözleşmeli tarımı, daha doğrusu sözleşmeli tarımda yepyeni bir modeli konuşacağız. Sayın hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Benim hakkımda söyledikleriniz benim için de çok değerliydi. Bir yolculuğa çıktık. Bakalım bu yolculuk değil mi? Tarım yolculuğu sizin yıllardır zaten bir yolculuğunuz. Her seferinde kesiştiği için ben çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Bakalım yollar bizi daha hangi modellerde nelerle devam ettirecek? Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Şu tespitinizde bakın daha hani selamlama konuşmasında bile aslında bana o kadar güzel doneler verdiniz ki size sorular yöneltebileceğim. Artık hani tek bildiğimiz şeyin bilinmezlik olduğu bir dünyada hangi modellerle neleri konuşacağımızı öngörmek için zaten sizler gibi çok değerli profesyonellere ihtiyacımız var ama naçizane siz de takdir edersiniz efendim. Belli bir matematik içerisinde ilerlerken biz bu yayında bence Türk tarımının en önemli bileşenlerinden en azından şu an için olması gereken Türkiye'nin bazı ürünlerde ve üretim süreçlerinde çok profesyonel olduğu ama çoğunda da ne yazık ki daha tanışma ve ısınma evresinde olduğu tırnak içerisinde sözleşmeli tarım konusunu gündeme getirmeye gayret göstereceğiz. Kıymetli hocam adettendir en basitten başlanır bir tanım yapmanızı rica edeceğim en başta. Hepimizin en başta ben olmak üzere hepimizin anlayabileceği dilde sözleşmeli tarım nedir? Türk çiftçisi, Türk sanayicisi yani konunun her tarafı sözleşmeli tarım denildiğinde neleri anlamalıdır? Ama kıymetli hocam sizi de dinlerken aklımın bir ucunda şöyle bir soru da olacak. Cevaplarsanız sormayacağım. Eğer hani tam olarak bu konu ortaya çıkmazsa da naçizane bir soru daha formüle edeceğim. Gerçekten Türk tarımının sözleşmeli tarım modeline şu anda çok ihtiyacı var mı yok mu? Bir kulağımda orada olacak. Buyursunlar efendim.
1: Çok teşekkür ederim. İlerleyen saatlerde bunun ne kadar çok önemli olduğunu zaten aktarmış olacağım. Buna inanmamış olsam zaten sözleşmeli tarım konusuna daha ciddi bir şekilde eğilmemiş olurdum Umut Bey. Çok basit bir şekilde şöyle bir başlayalım. Sözleşmeli tarım aslında hepimizin bildiği gibi üretici ile alıcı kuruluşun Ekim öncesinde daha öncesinde bir araya gelerek üretim koşullarımız nasıl olacak? Kalite kriterlerimiz nedir? Alım şartlarımız ne olacak? Karşılıklı sorumluluklarımız ne olacak diye birlikte masaya oturdukları bir işbirliği modeli aslında. Ve Türkiye'de özellikle ham madde sağlayan domates gibi, bezelye gibi, mısır gibi, ayçiçeği gibi meyve ve sebze için geçerli bütün bu ürünlerde uzun yıllar çok büyük önem taşımış. Bu model sayesinde bir üretici ürününün kim tarafından alınacağını ama aynı zamanda fabrikada almış olduğu bu ürünün miktarını, ham madde miktarını ve kalitesini daha önceden belirleyerek planlar ve programlar yapmasını için bir avantaj sağlayan bir model. Aslında sözleşmeli tarım üretici ile sanayi arasında bunu çok sık kullanacağım bir güven köprüsü, güven. Birbirlerine karşı aslında hani masaya hani evlilik gibi düşününüz. Evet ben buna evet diyorum. O da diyor ki evet ben bunu alıyorum, satıyorum lafını yapmış oluyorlar. Bugüne kadar tarımsal üretimin devamlılığında, kalite yönetiminde ve aynı zamanda tedarik güvenliği açısından çok önemli katkılar sunmuş. Hala da sunmaya devam ediyor. Ancak neden bir yeni bir modeli arayışına girmemizi birazdan daha detaylı anlatacağım ama hani adı ne dedik sözleşmeli tarım nedir anlatırken şöyle bir sıkıntıyla karşılaştık. Hepimiz karşılaşıyoruz. Bir, iklim koşulları, ikincisi artan maliyetler, yeni sürdürülebilirlik beklentileri ve aynı zamanda veri temelli bir yönetim anlayışının gündemimize taşınması nedeniyle bizim yeni bir döneme, yeni bir modele, yeni bir bakış açısına girme zorunluluğumuz oluyor. Sözleşmeli
0: Onu
1: tarım
0: soracağım. Onu
1: harika.
0: soracağım kıymetli hocam. Şimdi
1: Doğru.
0: bu dönüşüme ihtiyaç duyma sebeplerimiz, aslına bakacak olursanız, şimdiye kadar uyguladığımız yöntemlerin eksikliklerini de barındırdığı için bizler için çok değerli olacak.
1: Çok
0: Ama
1: doğru.
0: bir örnek verdiniz, en fazla hani domates üretiminde gıda sanayiyle entegre olduğu için uygulamayı,
1: Bezelyedir gibi sebzeler. Tabii.
0: sebzelerde. Ama
1: Hepsi.
0: bildiğim kadarıyla, yanlışım varsa lütfen beni düzeltin. Türkiye'de sözleşmeli tarım dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen ürünlerden bir tanesi şeker pancarı ki onun da sanayisinin çok gelişkin olduğunu biliyoruz. Zaten gelişmesinin sebebi de bu. Tohumculuk sektörü özellikle tohum üreten firmalarla yetiştiriciler arasında sözleşmeli tarım modelini en iyi uygulayan sektörlerden bir tanesi ama tahmin ederim ki özellikle tırnak içerisinde bu konuda gelişmiş ülkelerle kıyasladığımızda ülkemiz hala hadi emekleme demeyelim, haksızlık etmeyelim ama yürüme aşamasında daha koşamıyoruz. Bu tespitim doğru mu kıymetli hocam?
1: Çok doğru söylüyorsunuz. Yıllardır bu ülke gerçekten tarımı zaten ev sahipliği yapmış ve ev sahipliği yapmaya devam edecek. Yine çok doğru söylediniz. Çiftçi olmazsa, çiftçimiz hala üretime devam etmezse bizim tarlanın dışında fabrikaların benim esprimle dükkanlarını kapatıp artık biz

0: bir şey yapamayacağız demeye, yiyecek günlere geliyoruz. Çünkü tarlada ürün yok artık, üretim yok. Bu çok büyük bir handikapımız. Zaten hani yeni bir arayışa girmemizin en önemli nedenlerinden bir tanesi, mantık aynı, sözleşmeli tarım alacaksın, vereceksin. Ama bir, iklim riskleriyle karşı karşıyayız. İki, kuraklıkla karşı karşıyayız. Su stresi denilen çok ciddi bir sorun gündemimizde. Üretim riskleri var. Girdi maliyetlerimiz her geçen gün daha artıyor. Çiftçi yok. Çiftçi yok artık. Gençlerimizi bir yandan sokamıyoruz buraya. Şimdi bunu sadece tarladaki bacak olarak konuşuyorum. Dursun burada. Şimdi biraz önce ne dedim size? Fabrikaları kapatmak zorunda kalacaklar. Neden fabrikaları kapatmak zorunda kalacaklar? Çünkü sadece sözleşmeli tarım dediğimiz espri fabrikalar için yalnızca ürün almak demek değil. Ürününü nasıl ürettin? Hangi kaynakları kullandın? Çevresel etkileri izliyor musun? İzlenebilirliğini koydun mu? Hele hele ihracat yapan firmalar ise, bu şirketler, bahsetmiş olduğum şirketler, onların sözleşmeli tarıma bakış açılarının çok hızlı bir şekilde değişmesi gerekiyor. Çünkü sürdürülebilirlik temelli, karbon ayak izinden tutun, su kullanımı, izlenebilirlik konusunda yurt dışındaki firmalardan beklentileri var. Yeşil mutabakat süreci ve sınırda karbonla ilgili yapılmış olan iklim kanunu içinde geçerli bu. Her ne üretiyorsan üret, bir, karbon ayak izini azaltmak zorundasın. Su kaynaklarını etkin kullanmak zorunda. Pestisit ve gübreyi artık saymıyorum bile, çünkü onlar artık zaten hani olmazsa olmazlarımız. Ama bir de aynı zamanda bu beni en çok etkileyen modelime de koyduğum bir şey. Sosyal uygunluk dediğimiz bir konu da aslında işletmelerin gündemine
1: Sosyal
0: taşıyor.
1: uygunluk.
0: Harika. Sosyal uygunluk ve etki analizini istiyor. İşletmeler yurt dışında bir bütün tedarik yapan bu marketler diyor ki bizim Türk işletmelerine, sen sosyal uygunluk ve etki analizini yaptın mı? Ne demektir bu? Şimdi sosyal etki demek şu demek. Bir projenin veya bir şirketin insanların hayatında bıraktığı olumlu ve olumsuz değişiklikleri gösteriyor. Eğer bir çalışma yaptıktan sonra insanlar daha güçlüyse, daha bilgiliyse ve daha umutluysa, daha umutlu bir hale getirdin mi diyor. Yani sen bu üretiminin sonucunda bana lütfen bunu bir kanıtlar mısın diyor. Çalışırken bunlar çok önemli konular. Çalışanlar kayıtlı mı? Çocuk işçi çalıştırıyor musun? Kadınlara eşit fırsatlar sunuyor musun? İş güvenliği ve sağlığı konusunda önlemlerini aldın mı? Üreticinin emeğinin karşılığını verdin mi? Yani sen bulunduğun o kırsala ne kattın, ne yaptın? Bütün bunların bana hikayesini lütfen yaz diyor. Yazma, sadece istemiyorum yazmanı diyor. Bunların hepsini kanıtlamanı istiyorum, doğrulamanı istiyorum ve bunu da bir de böyle kocaman bir kağıtta raporlamanı
1: Raporlama.
0: istiyorum diyor.
1: Kıymetli
0: Şimdi
1: hocam, çok özür diliyorum. Biraz daha net anlaşılsın diye. Çünkü siz
0: lütfen.
1: gerçekten dönüşümün nasıl olması gerektiğini aslında bize anlattınız.
0: Harikasınız.
1: Şimdi
0: Evet.
1: siz de öyle. Şimdi efendim, sadece alıcıyla satıcı, yani üreticiyle sanayici arasında belli bir kalitede ürünün belli bir fiyattan alınmasının siz çok dışında bir şey koy. Ya o da
0: Var.
1: dahil de. Ama
0: Tabii ki.
1: çok daha büyük bir perspektiften bakıyorsunuz. Sözleşmeli tarım 2.0 dediğiniz aynı zamanda bu mu?
0: Şimdi sözleşmeli tarım şu klasik sözleşmeli tarımın yerine geçen bir model değil. Zaten bunu bir kere çok önemli önem almak gerekiyor. Ancak onun bu güçlü yanlarını koruyarak biraz önce hani günümüzün şartlarına uyarladığımız kuraklık gibi, stres gibi, su stresi gibi, biraz önce Avrupa'daki alıcıların beklentilerini karşılaştığı bütün bunların hepsinin bir arada alındığı aslında yeni bir nesil yaklaşımı ifadesini kullanıyorum. Ancak bu yaklaşımı yaparken üretici ile sanayi arasında daha güçlü bir işbirliğinin kurulması ve birlikte ortak değerler yaratabileceğinin iddiası içerisindeyim. Şimdi ne diyoruz? Veri temelli bir karar almak zorundayız. Ne diyoruz? İzlenebilirlik. Ne diyoruz? Sürdürülebilirlik göstergelerini takip ediyoruz. Ne diyoruz? Su ve kaynak

0: verimliliği diyoruz. En önemli şey üreticinin bağlılığını devam ettirmek zorundayız. Üreticinin neden devam etmediğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Üretici bir sene A firmasına verirken diğer sene B firmasına veriyorsa onun da aklı karışıyor aslında. Ama bizim istediğimiz ne? Üretici bağlı olmalı, şirketle anlaşmasını yapmalı, onun istediği en kaliteli ürünü üretmeli, en az fireyle yapmalı ve karşılığını almalı ve oturmalı. Yani oturup da ay ben bunu şimdi oraya satacağım, buraya satacağım diye düşünmekten ziyade onun tek odaklandığı noktaya en iyi fiyatıyla alabilecek bir alıcı sistemini oluşturmamız
1: Oluşturalım.
0: gerekiyor.
1: Kıymetli
0: Şimdi
1: hocam, hiç merak etmeyin, istihdamınızı çok bozmayacağım. Bu tarım liderlerin zirvesinde de orada gerçekten bir arama konferansı da yapıldı. Bunun sonuçlarını da soracağım ama bir iki noktada sizin görüş, öngörü ve tavsiyelerinize ihtiyacım var. Birincisi, şimdi üreticimizin en büyük problemini siz de biliyorsunuz. Ben sözleşme imzalasam bile öyle anlar geliyor ki tek başıma ve güçsüz olduğum için sözleşme imzaladığım büyük firmalar, şirketler benim hakkımı yiyebiliyor. Dolayısıyla bu işin çok nesnel koşullarda objektif ve hakkaniyetli bir hukuk sisteminin içerisine oturması lazım. Türkiye'de böyle bir sistem var mı? Yani sizin yaklaşımınız içerisinde bu sistemin vazgeçilmezliğini biraz sorgulamanızı rica ediyorum. İkincisi de şu kıymetli hocam. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın politikalarını da yakından takip ediyorsunuzdur. Özellikle son dönemde boyutunu çok gündeme getirmeyeceğim şimdi ama sözleşmeli tarıma verdiği destekler, örnek o tip dediğimiz sözleşmelerin hazırlanması, hukuki güvencenin bir bölümünün en azından Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uhdesinde gibi olması konularını da şöyle çok kısaca değerlendirirseniz efendim, umarım çok düzeninizi, istikametinizi
0: Yok
1: bozmayacağım.
0: yok yok hayır beni birdenbire neden bu konuya bu kadar çok zaman harcadığımı aslında sordurtmuş oluyorsunuz. Şimdi ben Türkiye'de sözleşmeli tarım nedir? Sözleşmeli tarımın kanunları nelerdir? Tasarıda ne vardır? Çiftçiye gerçekten bu veriliyor mudur? Gibi tabii ki ilk önce bir derin bir nefes aldıktan sonra sizin dediğiniz bütün bu başlıklara başladım. Bunları okudum. Okuduğum zaman ay ya Türkiye'de gerçekten her şey aslında yerli yerinde. Bak o ona yani diyor ki tarım il ve ilçe müdürlükleri sözleşmeli tarımla ilgili anlaşmalar yapılırken imzalarını atarlar. Birlikte hareket ederler. Gerekirse işte şu yapılır, bu yapılır gibi realde yazan şeyleri sahaya indiğim zaman bunların hiçbirinin geçerli olmadığını, Türkiye'de sözleşmeli tarımın çok samimi söylüyorum çok ilginç bir şeyle karşılaştım. Aslında Türkiye'de sözleşmeli tarım farklı bir şekilde yapıyor. Şimdi sözleşmeli tarım başlangıçta da ne demiştim ben size? Alıcı kurum ya da işletme ile çiftçiler arasında yapılan bir iyi niyet sözleşmesi demiştim. Bu böyle değil. Bu böyle değilmiş zaten. İşletmeler aynı zamanda çiftçilerle yaptıkları gibi bizim hiç durmadan neden biz tarlada 10 liraya aldığımız şeyi 15 liraya yiyoruz lafının arkasında tedarikçiler dediğimiz bir kısım var ya aslında Türkiye'de tedarikçiler zaten sözleşmeli tarımı üstlenerek çiftçilerle muhatap olan onlarmış. Zaten bir dolu tedarikçi diğer şirketlere de aynı zamanda malı takviyesinde bulunuyormuş. Şimdi böyle olunca iki başlı bir şey olmaya başladı. Yani doğrudan doğruya çiftçiyle birlikte muhatap olan ki burada biraz önce başlangıç noktasında tarım ilçe biliyordu, tarım il biliyordu, hepsi birlikte oturuyordu, parsel bilgisi vardı, bu ÇKS'si vardı. Ay ÇKS'ler bile doldurulmadığı ortaya çıktı. Yani hani saha birisi Umut Beyciğim beni birazcık allak bullak etti. Allak bullak etti samimi söylüyorum. Zaten biraz önce siz çok güzel başladınız. Arama konferansının benim için hayatımdaki yeni öğretisi, ben kafamda kurmuş olduğum bu modelin gerçek hayatta acaba böyle mi dedirttiğimiz bir arama konferansı oldu. İsterseniz direkt oraya gireyim.
1: Çok
0: Yani
1: çok faydalı
0: nasıl?
1: olur kıymetli hocam.
0: Yani
1: Bu arama
0: böylelikle
1: konferansında çok özür diliyorum. Bu arama konferansına da sadece

0: İşte hem zirvenin hem de sizlerin paylaşımlarından biraz takip ettik. Bu nedenle katılımcıların ortak sorunları ve çözüm önerilerini de yedirirseniz çok da
1: Çok
0: güzel
1: sevinirim.
0: olur diye düşünüyorum.
1: Aynen.
0: Buyursunlar efendim.
1: Şimdi şöyle kafamda bu modeli oturtturdum. Tedarikçi olarak yaptım. Ha, tedarikçinin altında elekçiler var falan, bunlara girmiyorum. Zaten bütün süreci siz de çok iyi biliyorsunuz. Kafamda böyle bir model vardı ve bu modeli acaba hayata geçirmek mümkün olabilir mi? Ben İzmirliyim ve İzmir'deki doğal olarak bütün tarım işletmelerini tanıyorum. Ancak arama konferansı, yani tarım liderleri zirvesi Orhan Gazi'de, yani benim oturup da İzmir'deki firmaları çağırmam anlamsız olacaktı. O yüzden de bir araştırma yaptım. Dedim ki Bursa'da hangi firmalar var? Meğerse Bursa müthişmiş. Aklınıza gelecek en Türkiye'de ihracatta güçlü olan ve biraz önce işte sürdürülebilirlik raporlarını yazan, TSRS raporlarını yazan, EBRD'den fonlar alan, Responsible programına katılan, faz 1, faz 2'ye geçen çok güçlü firmalara bir mektup yazdım. Dedim ki benim böyle kafamda bir model var. Ancak bu modelin doğruluğunu, sahadaki durumunu merak ediyorum. Ve gelin bir masa oluşturalım. Ancak bu masada şunu unutmayınız. Tek başına olmayacaksınız. Lider çiftçilerinizi getiriniz. Ben bu masada tarım ve ilçe il müdürlüklerinden kişileri getireceğim. Geçen sene ben Bursa'da bir eğitim vermiştim. O yüzden oradaki kooperatifleri çok iyi tanıyorum. Kooperatif hayatını önemsediğimi biliyorsunuz. Oradaki kooperatif başkanlarını çağırdım. Sulama birliklerini çağırdım. İnanamazsınız. Yani bu bir ay içerisinde hiç o bölgeyi bilmediğim halde şans da bana yardım etti. İz sürmeyi de galiba biliyorum. Ve sonuç olarak bütün insanlar bu masaya oturdu. Hatta ilave edeyim size, siz de biliyorsunuz Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Tarım Orman Gençlik Konseyi diye müthiş bir yapılanma var. Yani şu anda 40 ilde ve her gün daha da büyüyorlar. Şu anda ikinci, üçüncü kuşak tarım çiftçileri, bunlar da varlar. Onları da çağırdım. Genç bakış açısı nasıldır diyerekten biz oturduk. Samimi söylüyorum. Moderatörler eşliğinde hiç belki aynı anda birbirleriyle yan yana bulunmayan bu bahsetmiş olduğumuz bir dolu insan bu masanın etrafında toparlandı. Onlara sorular verdik. Şu anda mevcut durumun sözleşmesinde sıkıntılar nedir? Bir döküldüler. Peki biz daha farklı bir model getirirsek, çiftçinin daha güçlendiği, çiftçinin üretim aşamasında söz sahibi olduğu, çiftçinin ödüllendirildiği. Çünkü neden? Sözleşmeli Tarım 2.0 modelinde bir ödüllendirme var Umut Beyciğim. Şimdi bir şöyle gibi bir şey düşününüz. Siz karne aldığınız zaman, karne aldığınızda ödüllendirirsiniz. Başarılı kriterleriniz vardır. O çocuk bir sene sonra yine takdir almak ister. Yine bir şey almak ister. İyi de çiftçiyi motive eden ne? Çiftçiyi motive eden bir şey yok. Biz çiftçinin en iyi üretim yapmasını istiyoruz. Tamam, yapsın. Ama aferin, bravosun, sen bana sadık kaldın, ürününü satmadın kimseye diyeceğimiz bir sadakat birimi olması lazım. Onların dijitalle ilgili, kullanımla ilgili bir şeyler yaptıysa onların bir primini olması lazım. Bir çiftçiye karbon ayak izini düşür arkadaş, su ayak izini düşür arkadaş dediğimde çiftçi benim karbon ve su ayak izinden ne demek istediğimi önce anlıyor olmuş olması
0: Tabii,
1: lazım.
0: tabii,
1: Anlıyor
0: tabii.
1: olması lazım. Anladıktan sonra bana destek gösterdiğinde aferin sana. Bak bu da ha bunun bu primi çok büyük bir prim olarak düşünmemek lazım. İşte her üründe bunların hepsinin bir performans skorlarını belirledik. İşte ne bileyim ben bir uyduruyorum bunları. 1 lira, 2 lira, 3 lira o toplasan zaten 5 lira yapar. Bu 5 lira gelecekte çiftçinin motive olduğu, heyecan duyduğu, yanındaki komşusuna da gel sen de benimle birlikte ol veyahut da oğluna ve kızına bak bu tarlada bunu yapar isek bunun karşılığında ürünümüz alınacak ve sen de tarıma başlayabilirsin dediği bir modeli oluşturmak zorundayız. O yüzden çiftçinin bu model içerisindeki rolü bir paydaş değil artık. Dönüşümün de bir aktörü olmuş
0: Parçası ve
1: olacak.
0: aynı zamanda kıymetli hocam, satır altlarını aralarını okuduğumda şunları da hissettim. Bir,

0: gelir garantisi olduğu zaman gençlerin de yönelmesini sağlayacak.
1: Bravo.
0: Güçsüz üretici yerine de örgütlü, kooperatif, birlik, dernek her neyse ama bir örgütlü üreticinin de daha çok söz sahibi olmasını sağlayacak bir sistemden de bahsediyoruz. Yani tarımın siz çok daha iyi takdir edersiniz. İki yapısal sorununun da aslında çözümünün de bir parçası sözleşmeli tarım ama iyi uygulanırsa sizin söylediğiniz kriterlere göre ne dersiniz?
1: Şimdi orada yine bam telime bastınız, bam telime bastınız ama gerçek bu. Yani umduğumu bulamayıp modelimi yeniden revize etmek zorunda kaldığım şu. Şimdi biraz önce bahsettiğim gibi finansal kuruluşlar işletmelerin sürdürülebilirlik raporlarında belirli kriterleri önemsiyorlar. Diyorlar ki bu kırsala ne yaptın? Başında da söylemiştim. İnsanların hayatını ne kadar değiştirdin demenin ötesinde bir de şöyle bir şey söylüyor. Bunu acaba kooperatifleştirerek de yaptın mı? Kooperatifi güçlendirdin mi? Şimdi bu o kadar net bir şekilde belli ki, belli ki yani yurt dışındaki alıcı kooperatifleşmeyi önemsiyor. Çünkü sürdürülebilirlik için kooperatifleştirme gerçekten önemli bir model. Ancak yine ben sahaya indiğimde Türkiye'de kooperatifleşmenin ne yazık ki sıkıntılarını hepimiz biliyoruz. Çok da mücadele veriyorum. Ayrıca hiçbir işletme kooperatifleşme yapısını istemiyor. Çok ilginç bir şey. Halbuki orada kendilerini geçmeleri değil, söz sahibi, ya Türkiye'deki belki kooperatifçiliğin hep yanlış hala algılanmasından kaynaklı bir şey olabilir. Kooperatifleşme yapısına pek sıcak bakmadılar.
0: Rakip olarak mı görüyor kıymetli hocam?
1: Bence eğer güçlenir ise sıkıntı yaratacağını düşünüyor ama bu çok yanlış bir şey. Bunu anlatmak için uğraşmak istemedim. O yüzden de modele şöyle bir revize yaptım. Dedim ki bir kuluçka merkezi burası. Öyle gibi düşününüz. Bu kuluçka merkezi bir yandan çiftçiyi eğitecek, çiftçinin veri akışını sağlayacak, çiftçiyle yakın ilişkide olacak. Ama bu kuluçka merkezi aynı zamanda fabrikanın beklentilerini de karşılayacak sürdürülebilirlik hedeflerinde. Yani bu bir zincir. Çünkü bütün Avrupa'daki beklenti şu. Tarladan fabrika çıkışına kadar diyor. Bunun adına beşikten mezara da diyenler var ama ben tarladan fabrika çıkışına demek istiyorum. Türkiye'de en büyük eksik şu. Siz de biliyorsunuz Umut Bey. Biz fabrikalarda karbonu da bulduk, su ayak izini de azalttık, döngüsel ekonomi modellerini de yaptık ama biz tarlayı boş bıraktık. Her şey tarlada. Karbon da tarlada, su da tarlada, çiftçi de tarlada. Biz daha bu tarafı yönetemiyoruz. Bu tarafı yönetemiyoruz. O yüzden sözleşmeli tarım modeli bütün işletmelerin ve aynı zamanda çiftçilerin bu bütünü görmelerini sağlatıyor. Biraz önce ne dedim? Su ayak izini azalttın mı? Karbon ayak izini azalttın mı? Lafını çiftçinin de çok iyi anlaması ki onu hayata geçirebilmesi, bunun ölçülmesi gerektiğini ama neden ölçülmesi gerektiğini, yurt dışındaki satış için bunun neden önemli olduğunu anlayan bir kültür aslında yaratmak çok önemli. Bu bugün olduğu kadar gelecekte çok daha fazla önemli olmaya başlayacak. Çünkü muhakkak yayınlarınızda yapmışsınızdır. Made in Europe diye bir artık Avrupa Birliği bir dakika ben bir senden almak istemiyorum demeye başladı. Çünkü kendi çiftçisini korumak istiyor. Ki bunun bir de lojistik sıkıntısı var. Şimdi eğer kendi çiftçisini güçlendirmeye başladığında ki başlayacak bu kararı almış durumdalar. O zaman bize olan şartları da daha arttıracaklar. Benimkinden daha uygun ne yaptın? Benimkinden uygun, benim kendi çiftçimden uygun ne yaptın dediği bir sıkıntıya götürtecek. O yüzden şimdiden hazırlıklı olmak gerekiyor. 2030 yılında hala geçerli değil ama muhakkak konuşmuşsunuzdur. Sınırda karbon vergisi verilmeye başlayacak. Bu bence bütün ihracat firmalarının ya 2030'da olmaz ama işte daha sonra olur Klasik yanıtlarında. Tamam, 2030'da olmayacak ama 2035'te olacak. Bu kesin. Bu yolu görüyorsun. Adamlar karbon vergisinin ötesinde karbon piyasasını açmaya çalışıyor. Yani bir şeyler sistemlere oturtturulmaya çalışıyor. Peki o zaman ihracat firmalarının

0: Bu öngörüyü görerekten şimdiden 2030 dediğiniz 4 yıl kaldı. 2030'a kadar her yıl kendi sürdürülebilirlik hedeflerinde bu bahsetmiş olduğumuz bütün şeyleri yapmak zorundalar.
1: Tüm bunların uygulanabilmesi için ki paylaşımlarınızdan da bunu hissediyoruz zaten. Pilot çalışmalar yapılması da gerekiyor.
0: Bravo.
1: Siz neyi test etmeyi hedefliyorsunuz sorusunun cevabını aslına bakacak olursanız hani bütün içerikte verdiniz. Dolayısıyla ben bu pilot çalışmayı bize hayal ettirmenizi ve lütfederseniz son olarak da birkaç cümleyle bir vizyon belgesi denir ya onun ama ana hatlarını rica ediyorum efendim.
0: Peki, yani bir kere şöyle, ben çok heyecanlıyım. Yani zaten fark ediyorsunuzdur. Bu pilot çalışmaların hayata geçirilmesi çok değerli. Şu anda bu şirketlerle birlikte bağlantılarım devam ediyor. Onların sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda sezon süresince böyle bir şey pilot çalışmaları zaman içerisinde iyiliklerini ve kötülüklerini de birlikte görerekten, çünkü muhakkak sahada çok büyük değişiklikler olacak, yuvarlanarak gidecek, öğrenecek. Ama ben bunun uluslararası platforma da taşınmasını hayal ediyorum Umut Bey. Başlangıç noktamda hep şöyle demiştim. COP31'de bir Türkiye modeli yaratılması gerekiyor. Bir Türkiye modeli yaratılması gerekiyor. O yüzden bu işletmelere sektörü de dikkate aldık. Domates demiştik çünkü. Domateste acaba biz sözleşmeli tarım 2.0 modelini hayata geçirerek bir Türkiye modeli yaratabilir miyiz? Bence vizyonumuzun biraz güçlü olması gerekiyor. Yani evet biz uygularız değil. Bir de şuna ben çok inanıyorum. Win-win diye bir şey var biliyorsunuz. Yani herkesin kazandığı, herkesin birlikte öğrendiği. Tarımsal üretim gücü çok yüksek olan bir ülkede yaşıyoruz. Ve tarımın devam etmesi gerekiyor. Tarımın devam etmesi için topraklarımızın güçlendirilmesi gerekiyor. Rejeneratif tarımdan neden bahsediyoruz biz? Çünkü topraklarımız organik maddece zaten çok düşük, çok düşük. Biz ne ekersek ekelim, ne dikersek dikelim, zaten verimliliğimizi ve kalitemizi arttırmamız mümkün değil. O yüzden karbon ve su ayak izini çok önemsiyorum. Çünkü bu bizim aynı zamanda Türkiye'deki topraklarımızı güçlendirecek bir yapıya bizi döndürmüş oluyor. O yüzden tarım devam etmeli. Tarıma devam eden gençler arttırılmalı. Bu gençler daha bilinçli, daha dijitali okuyabilen, kararları verebilen. Bakmayın siz, mesela çok tatlı hep hikayeler vardır. Ellerinde cep telefonuyla artık her şeyi okuyabiliyor çiftçilerimiz. Birbirlerine anlatabiliyorlar donun ne olacağını, sensörlerin aracında ne yapıldığını, gübrenin neden atıldığını, ne kadar atıldığını. Merak etmeyin, çiftçilerimiz aslında çok güçlü. Onların bu gücünü İşletmelerin gücü haline dönüştürmek gerekiyor. İşletmeler eğer ki çiftçilerine bu konuda biraz daha esneklik verebilirlerse, ben çok samimi söylüyorum, çok daha güçlü bir ağ oluşturacak. Ama çiftçi dijitalleştirilmeyi nasıl becerir lafını artık değiştirip, acaba işletmeler çiftçilerimizin dijital izlenebilirlikle sahada gücünü nasıl birlikte arttırabiliriz sorusunu sormaya başlamaları gerekiyor.
1: Sayın Hocam çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyenlerimiz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Toprağın Sözü programında kulaklarınıza misafir olduk efendim. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle neşeniz bol, ürününüz de bereketli olsun. Kalın sağlıcakla.
2: Toprağın Sözü.

30 Ocak 1933'te Almanya'da Hitler'in liderliğinde Nasyonal Sosyalistler iktidara geldiler. Kısa sürede tüm gücü eline geçiren Adolf Hitler, diğer siyasi partileri kapattı ve diktatörlük rejimi altında Alman nüfusu içinde yaşayan Yahudileri hedef alarak bir dizi yasaya imza attı. Hitler, bilim insanlarına ve profesörlere güvenmiyor, onların özgür düşüncelerini bir tehdit olarak görüyordu. Yönetimi devralır almaz, üniversiteleri temizlemek için harekete geçti. Nisan 1933'te çıkardığı memurlar kanunuyla Yahudi olan herkesin devlet işlerinde çalışması yasaklandı. Nazi rejimine muhalif olan, sol görüşlü ya da demokrat fikirleri savunan Alman akademisyenlerin çalışma hakları da ellerinden alındı ve bir günde işlerinden kovuldular. Nazi yanlısı öğrenciler, Yahudi profesörlerin yazdığı kitapları meydanlarda toplayıp yaktılar. Bilimsel çalışmalar Yahudi bilimi denilerek yasaklandı. Yahudi hocaların ders anlatması engellendi. Öğrenciler dersleri sabote etti. Odaları basıldı ve laboratuvarlarına el konuldu. Almanya'da kalan bilim insanları için toplama kamplarına gönderilme ve ölüm riski bulunuyordu. Bu durum onlar için bir yaşam mücadelesi haline geldi. Dünyaca ünlü fizikçi Albert Einstein'ın da aralarında bulunduğu birçok bilim insanı hayatlarını kurtarmak için Almanya'dan diğer ülkelere irtica etmeye başladılar. Türkiye, Atatürk'ün önderliğinde Genç Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak amacıyla 1933 yılında İstanbul Darülfünun'un çağdaş, bilimsel ve laik bir yapıya kavuşturulması amacıyla üniversite reformunu başlatmış, geleneksel eğitim veren Darülfünun kapatılmış ve yerine modern bilimsel araştırmalar yapmayı hedefleyen İstanbul Üniversitesi kurulmuştu. Bu reformun gerçekleşebilmesi için yetişmiş bilim adamları ve akademisyenlerin de Türkiye'ye davet edilmeleri ve çalışmalarını burada devam ettirmeleri sağlanmıştı. Bu sebepledir ki Hitler rejiminden kaçan birçok akademisyene Batı ülkeleri göçmen kotaları uygularken Türkiye bu bilim insanlarına kucak açmıştır. Ve işte o yıllarda Türkiye'ye sığınan bir başka akademisyen, Türk hukuk sisteminin kurulmasında ve gelişmesinde çok büyük rol oynamış, dünyaca ünlü Alman asıllı hukuk profesörü Ernst Eduard Hirsch.

Ernst Hirsch 20 Ocak 1902'de Almanya'nın Friedberg şehrinde dünyaya gelir. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Friedberg'de lise öğrencisi olan Hirsch, savaş için gönüllü yardım örgütü oluşturan öğrenciler arasında aktif olarak yer almıştır. Lise mezuniyetinin ardından Nisan 1920'de bir bankada staj yapmaya başlamış, sonrasında da Frankfurt Üniversitesi'nin Ekonomi ve Sosyal Bilimler Akademisi'ne iktisat eğitimi almak üzere kabul edilmiştir. Frankfurt Üniversitesi'ndeki iktisat eğitimini Münih'te hukuk okuyarak devam ettiren Hirsch'in, burada hukuk öğretiminde köklü değişiklikler yapan Rudolf von Jering'in öğrencisi olan Zittelmann'la tanışması, gelecek kariyerine yön vermiş ve akademisyen olmaya karar vermiştir. 1924 yılında Gießen Üniversitesi'nde doktorasını tamamlayan Hirsch, 1926 yılında Offenbach Sulh Mahkemesi'nde stajyer hukukçu olarak çalışmaya başlamış ve 1930 yılının başlarında hakim yardımcısı olmaya hak kazanmasının yanı sıra Frankfurt Üniversitesi'ne doçentlik tezini de vererek bu üniversitede hocalık yapmaya başlamıştır. 1933 yılına kadar her iki görevini de başarıyla sürdürür. 1933 yılında Weimar Cumhuriyeti'nin sonunu ilan eden Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin iktidara gelmesiyle Hirsch ve diğer birçok Yahudi kökenli bilim adamı için hayatın seyri

0: değişir. Nazi rejiminin yürürlüğe soktuğu memuriyetin yeniden düzenlenmesi kanunu sebebiyle mesleğini ve üniversitedeki görevini terk etmek zorunda kalır. 1 Nisan 1933 yılında gerçekleşen ve Hirsch'in Alman Utanç Günü diye adlandırdığı Yahudi Boykot Günü'nde Nasyonal Sosyalist Parti, Yahudi dükkanların, esnafın, avukatların, doktorların ve hemen hemen Yahudi olan kim varsa hepsinin boykot edilmesi çağrısında bulunur. Bu çağrıdan çok Alman halkının olup bitenlere sessiz kalması Profesör Hirsch'i derinden yaralar ve Almanya'yı terk etme kararı alır. Özgürlüğüm ve hayatım doğrudan doğruya tehlikede değildi. Hiçbir zaman politik bir taraf tutmadığım, hele aktif politikaya hiç karışmadığım için rahatsız ve tehdit edilmiyordum. Ayrıca hiçbir şekilde de polisin gözetimi ya da takibatı altında değildim. Ailemden ve dindaşlarımdan pek çoğunun yaptığı gibi daha yıllarca Almanya'da kalmam, avukat olarak ya da herhangi başka bir meslekte çalışmam mümkündü. Ülkemi gönüllü olarak terk ettim. Bir dış zorlamanın baskısı altında ya da kişisel özgürlüğümü, sağlığımı ve hayatımı korumak mecburiyetiyle terk etmedim. Profesör Hirsch, Amsterdam Üniversitesi Hukuk Fakültesine doçent olarak kabul edilir. Hollanda'ya yerleştikten kısa bir süre sonra Almanya dışındaki üniversite öğretim üyelerinin kurduğu Yardımlaşma Derneği'nin başkanı olan Philipp Schwarz'tan beklenmedik bir teklif alır. Atatürk'ün liderliğinde Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarını batıdaki örnekleri düzeyine çıkarma gayesiyle 1933 yılında başlatılan üniversite reformu kapsamında eğitim vermek üzere yurt dışından önemli akademisyenler ülkemize davet edilmektedir. Hollanda'da bir iş bulmuşken Türkiye'den gelen çağrı Profesör Hirsch'i ilk başta ikilemde bırakmıştır. Hollanda'da kendisine sunulan koşullarla Türkiye'de sahip olacağı koşulları önüne koyarak bir karşılaştırma yapar. Hollanda'da kendisine bir yıl içinde kürsü başkanı olabileceğinin garantisi verilmiş fakat maaşıyla ilgili bir bilgi verilmemiş. Türkiye'ye ise ticaret hukuku kürsüsünün başına geçirilmek üzere çağrılmış hem de günün koşullarında geri çevrilemeyecek bir maaş garanti edilmiştir. Emin olamamakla birlikte Amsterdam Üniversitesi'nden ayrılarak Türkiye'nin teklifini kabul eder. Binlerce göçmenden biriydim. Sadece Nasyonal Sosyalist İnkılap çerçevesi içinde partililere iş yeri sağlamak amacıyla akşamdan sabaha mesleklerini icra etmelerine ya hukuken son verilen ya da fiiliyatta imkansız hale sokulan binlerce kişiden biri. Yapmam gereken şey tehlikeli bölgeden uzaklaşmak ve bir göçmen olarak yurt dışında kendime yeni bir hayat temeli kurmaktı.
1: İsviçre'nin Türkiye Büyükelçiliği'nde 4 Ekim 1933 yılında imzalanan anlaşmayla 15 Ekim'den itibaren İstanbul Üniversitesi'nde dersler vermeye başlamasına, ilk 3 yıl derslerini Almanca verebileceği ama sonrasında Türkçe ders vermek zorunda olduğu konusunda mutabakata varılır. Bütün diğer mülteciler gibi Ernst Hirsch de 1941'de 3. Reich vatandaşlığından atılır ve mal varlıklarına el konulur. Almanya'da kalan kız kardeşi, kocası ve oğlu Auschwitz'te katledilir. Hirsch 3 yıl içinde Türkçeyi öğrenerek 1933-1943 yılları arasında Ankara Hukuk Fakültesi'nde ticaret ve deniz hukuku, hukuk felsefesi ve hukuk sosyolojisi dersleri verir. En kısa zamanda önce sınavları, ardından da derslerini Türkçe yapmaya başlar ve ders kitaplarını Türkçe kaleme alabilen ilk kişi olur. Kanun tasarıları hazırlama ve bu tasarıları parlamentoda savunma görevlerine de layık bulunmuştur. 1943 Eylül ayında Türk vatandaşlığına geçme başvurusu kabul edilir. Aldığı yeni nüfus cüzdanına adını Ernst Hirsch olarak yazdırır ve 1945'te doğan oğluna Enver Tandoğan adını verir. Ölene kadar da Türk vatandaşı olarak kalır. Hirsch anılarında vatandaşlığa kabulünden dolayı hissettiklerini, "Sevinmek ne söz, çok mutluydum ve Atatürk'ün ünlü cümlesi ne mutlu Türk'üm diyene döküldü dudaklarımdan." diye anlatır.

tarihli Üniversiteler Kanunu, 1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'yla 1951 tarihli Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun ve Almanya'ya dönüşünden sonra kanunlaşan 1956 tarihli Ticaret Kanunu'nun hazırlık çalışmalarında önemli rol oynar. Savaştan sonra yakılmış, yıkılmış ve toparlanmaya çalışan Almanya'ya yıllar sonra ilk kez 1949 yılında misafir öğretim üyesi olarak gider. 1952 yılının sonuna kadar Ankara Üniversitesi'ndeki hizmetine devam eden Hirsch, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından kendisine yeniden Alman vatandaşlığı verilmesi üzerine 1952 yılında Almanya'ya döner ve Berlin Hür Üniversitesi'nde Medeni Hukuk ve Ticaret Hukuku profesörlüğünü kabul eder. 1953'te aynı üniversiteye rektör olarak seçilir ve 1968'de emekli olana kadar orada hocalık yapar. Almanya'daki çeşitli bağları sebebiyle Türkiye'ye dönememiş olsa da Türk menfaatlerini savunmayı ve onları kollamayı kendine görev edinmiş, Türk hukukçularının yetişmesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni hukuk kültürünün tanıtımı için çalışmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'ne geçirmiş olduğu yıllarını Anılarım adlı kitabında Atatürk'ün ülkesinde bir hukuk hocası başlığı altında toplamıştır. Anılarında Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisinin tanık olmadığı ilk 10 yılı üzerine de değerlendirmeler yapmış, bu yılları Türk tarihinin özel bir dönemi olarak ele almıştır. 1978 yılında İstanbul Üniversitesi tarafından Fahri Doktora unvanına layık görülen Hirsch, 1985 yılında Almanya'da vefat etmiştir. Cumhuriyet'in yeni kurulmuş olduğu yılların Türkiye'sindeki hukuk bilimi ve hukuk pratiği anlayışına önemli katkıları olan Profesör Hirsch, tüm akademik hayatı boyunca disiplinin, özgür düşüncenin ve işbirliğinin önemine vurgu yapmış, öğrencilerini de bu prensipler çerçevesinde yetiştirmiştir. Yalnızca yetenekli bir akademisyen değil, aynı zamanda örnek bir insan profili çizmeyi de başarmıştır. Gazeteci Ahmet Emin Yalman 1958 Aralık ayında Berlin'de kendisini ziyaret ettikten sonra gazetesindeki köşesinde şöyle yazar. Profesör Hirsch, Türkiye'de geçirmiş olduğu 20 yıldan sonra tamamen bizden biri olmuştur. Herhalde iyi bir Almandır ama hiç şüphesiz aynı derecede de iyi bir Türktür.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün 1994 yapımı bir başyapıttan, sinemanın en sıra dışı dostluk hikayelerinden biri olan Leon filminden söz edeceğiz. Luc Besson imzalı bu film, duygularını yitirmiş profesyonel bir suikastçı ile ailesini kaybeden küçük bir kızın New York'un sert sokaklarındaki hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Başrollerde ise Jean Reno, Natalie Portman ve Gary Oldman var. Hikaye bir suikastçı olan Leon'un kapısının üst kat komşusu 12 yaşındaki Matilda tarafından çalınmasıyla başlıyor. Ailesi yozlaşmış polisler tarafından katledilen Matilda, canını kurtarmak için Leon'un

0: onun dünyasına sığınıyor. Bu andan itibaren Leon kıza koruyuculuk yaparken, Matilda da ona yıllardır unuttuğu insanlığını yeniden hissettirmeyi hatırlatıyor. Filmde Jean Reno o sert görüntüsünün altındaki saf ve çocuksu yanı sessizliğiyle yansıtırken, Natalie Portman sinema tarihindeki en güçlü çıkışlardan birini yaparak Matilda karakterine inanılmaz bir derinlik katıyor. Tabii Gary Oldman'ın klasik müzik dinleyerek dehşet saçan o efsanevi kötü karakterini de unutmak mümkün değil. Leon sadece silahların ve patlamaların olduğu bir aksiyon filmi değil. Aslında bir insanın yeniden var olmasının öyküsü. Bize en kalın duvarların bile gerçek bir bağ karşısında, gerçek bir ilişki karşısında, gerçek bir sevgi karşısında yıkılabileceğini gösteriyor. Matilda ve Leon'un aralarındaki onlarca yaş farkına rağmen dostça birbirlerine tutunarak verdikleri bu mücadele sinemanın en dokunaklı yolculuklarından biri olarak bugün de hala hafızalarımızda. Yıllar sonra tekrar izlediğimizde yine aynı etkiyi yaratan bu klasik film, sadakatin ve koruma içgüdüsünün sinema perdesindeki en güzel örneklerinden birini temsil ediyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
0: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün oyuncu, yönetmen, yazar ve eğitimci kimlikleriyle yarım asrı aşkın süredir sahne hayatında yer alan Müjdat Gezen'den söz edeceğiz. 1943 yılında dünyaya gelen Gezen, henüz ilkokul çağındayken tiyatroyla tanışır. Aynı dönemde bir çocuk dergisinde şiirleri yayımlanır ve İstanbul Radyosu Çocuk Kulübü'nde görev alır. Lise yıllarında çeşitli amatör topluluklarla sahneye çıkan Müjdat Gezen, 1960 yılında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda profesyonel sahne hayatına adım atar. İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda oyunculuk eğitimi de alan Müjdat Gezen, Muammer Karaca ve Ulvi Uraz tiyatrolarında çalışır. 1968 yılından itibaren kendi tiyatrosunda oyuncu, yazar ve yönetmen olarak çok fazla oyuna imza atar. Gazete ve dergilerde yazılarıyla da görünen sanatçının ilk kitabı 1975 yılında yayımlanır. Müjdat Gezen'in bugün çeşitli türlere yayılmış 50'ye yakın kitabı vardır. Müjdat Gezen kaleme aldığı oyunlarda geleneksel Türk tiyatrosunun unsurlarını modern meddahlık ve tuluat yeteneğiyle birleştirmeyi amaçlamıştır. Aynı zamanda bu sentezin sahnedeki farklı uygulayıcıları arasında da yer almıştır. Eğitimci kimliği Müjdat Gezen'in sanat hayatındaki önemli duraklardan birini oluşturur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Türk tiyatrosu dersleri veren sanatçının 1991 yılında kurduğu Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Türkiye'de ücretsiz sanat eğitimi veren ilk kurumlar arasında yer alır. Özel bir konservatuar niteliğindeki okulda tiyatromuzun güçlü isimleri de dönem dönem dersler vermiştir. Günümüz tiyatro dünyasına da pek çok farklı ismi kazandıran okul, ayrıca çocuklar için de eğitim programları uygulamaya devam eder. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
2: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

0: Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. 13 ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben spikeriniz Sinem Yıldırım Yalçın. Önce bültenden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadın ve genç çiftçi kredisi limitinin 5 milyon liraya çıkarıldığını açıkladı. Türkiye'nin tarımsal hasılası ilk kez 83 milyar doları aşarak rekor kırdı. Ankara'da NATO zirvesine hazırlıklar kapsamında polis ekipleri 9 ilçede denetim yaptı. Kene ısırması sonrası tedavi altına alınan bir kişi hayatını kaybetti. Tahran'da 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hameney için ölümünden 4 ay sonra cenaze töreni düzenleniyor. Venezuela'da deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan Türk ekibe Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Venezuela kahramanı nişanı takdim etti. Başlıklar böyleydi. Ayrıntılarla devam ediyoruz. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Türkiye'de. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a gelen Şerif'in ziyaretine ilişkin ayrıntıları İletişim Başkanı Burhanettin Duran en sosyal hesabından paylaştı. Erdoğan ve Şerif bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak. Görüşmelerde Türkiye ile Pakistan arasında ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak. Ziyaret kapsamında bir iş forumu da düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuştu. Tarım ve hayvancılık sektörüne bir dizi müjde verdi.
2: İlk olarak tarım noktasında kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Yatırım kredilerinde 2 yıl ana para ödemesiz 10 yıla kadar vadeyle öz kaynak katkısı aramadan ve kredi garanti fonu teminat desteğiyle çok daha güçlü finansman imkanı sunacağız. İkinci haberimiz atıl durumda bulunan büyükbaş süt ve besi işletmelerini yeniden üretime kazandırıyoruz. Süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon liraya, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon liraya kadar kredi sağlayacağız. Üçüncü olarak tarımda yenilenebilir enerji yatırımlarını daha güçlü şekilde destekliyor, çiftçilerimizin kendi elektriğini üretmesini teşvik ediyoruz. Bu kapsamda 15 milyon liraya kadar 8 yıl vadeli ve yüksek sübvansiyon oranlarıyla kredi imkanı sağlıyoruz. Son olarak küçükbaş hayvancılıkta kredi limitini 2 milyon liraya, büyükbaş hayvancılıkta ise 3 milyon liraya yükseltiyoruz.
1: Türkiye'nin tarımsal hasılası ilk kez 83 milyar doları aşarak rekor kırdı. Türkiye böylece Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıraya yükseldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toprağa hayat veren, bu gururu bizlere yaşatan tüm üreticilerimize, çiftçilerimize ve sanayicilerimize yürekten teşekkür ediyorum dedi. Türkiye, 2002 yılında 24,5 milyar dolar tarımsal hasılayla 12. sırada yer alıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefetten tarıma fayda gelmeyeceğini söyledi, Türkiye'yi her alanda şaha kaldırmak için gayret gösterdiğini vurguladı.
2: Birileri gibi şov yapmıyor, istismar yapmıyor, sadece iş yapıyoruz. Çiftçiyle bütünleşmek, kafaya kasket takmak değildir. Tarıma destek olmak, muhalefetin yaptığı gibi meydanlarda her çiftçiye bedava traktör sözü verip sonra biz onu reklam olsun diye yaptık demek değildir. Bunların tamamı buram buram riyakarlık kokan, şov kokan hareketlerdir. Bunlar aynı zamanda eski Türkiye'ye ait ucuz siyasi cin gözlülüklerdir. Dünyada ve Türkiye'de tarımın geldiği seviyeden haberleri bile yok. Kendileri de zihniyetleri de üzerine bindikleri traktör kadar müzelik. Eskisiyle yenisiyle ana muhalefetten bu ülkenin tarımına fayda gelmez. Biz ise gece gündüz demeden ülkemiz için, özellikle istikbalimizin teminatı olan sevgili gençlerimiz için çalışıyoruz. Sadece tarımda, hayvancılıkta, üretimde değil, her alanda Türkiye'yi şaha kaldırmanın, Türkiye yüzyılını inşa etmenin gayretindeyiz.

kullanmak için gün sayıyor. Hazırlıklarında sona gelinen bilgiyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kişisel yapay zeka asistanı olarak kullanması bekleniyor. Uzmanlar sistemin veri güvenliği açısından önemli bir rol oynayacağını belirtiyor. Modelin birinci düşünce dili Türkçe olacak. Vatandaşlık ve kamu hizmetlerinden bankacılık ve finansa, sağlıktan eğitime birçok alanda kullanılabilecek. 1 trilyon kelimelik ham veri kullanabilen sistem Türkiye'nin yapay zekada en iddialı yazılımlarından biri olacak. Ankara NATO zirvesine hazır. Polis ekipleri 9 ilçede denetim yaptı. Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, NATO zirvesi kapsamında il genelinde uygulanacak güvenlik tedbirlerine ilişkin görevli emniyet müdürleriyle koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda güvenlik tedbirlerinin etkin, koordineli ve kesintisiz şekilde uygulanmasına yönelik planlamalar ele alındı. Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 14 ilde operasyonlar düzenlendi. Zanlıların post tefeciliği yaptıkları, kişilerin mobil bankacılık hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı sanal bahis, çocuk güvenliğini ihlal ve dolandırıcılık suçları işledikleri tespit edildi. Gözaltına alınan 306 şüpheliden 18'i tutuklandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz denildi. Kırım, Kongo kanamalı ateşi tedavisi gören 60 yaşındaki Ali Kolcu hayatını kaybetti. Tokat'ın Artova ilçesinde hayvancılık yapan Ali Kolcu'nun vücuduna kene tutunmuştu. Kolcu bir süre sonra yüksek ateş şikayetiyle Gazi Osman Paşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşınca da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisine sevk edildi. Ancak Kolcu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir binanın 6. katında patlama meydana geldi. 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Patlamanın ardından doğalgaz ekipleri bina ve çevresinde gerekli tedbirleri aldı. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor. Haziran ayı enflasyonu %0,99 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon ise %32,11 düzeyinde gerçekleşti. Kira enflasyonu da 51 ayın en düşük seviyesine indi. Buna göre Temmuz ayında kira sözleşmelerinde en fazla %32,03 artış yapılabilecek. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur ve emekliler için bu yılın ikinci yarısına dair maaş zamları da belli oldu. SSK ve Bağkur emeklileri %17,76 zam alacak. Memur ve memur emeklileri içinse bu oran %13,52 oldu. Artışlar kıdem tazminatı tavanını belirleyecek. Evde bakım, 65 yaş ve engelli aylıklarıyla şehit, dul ve yetim aylıklarına da yansıyacak. En düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifi de meclis başkanlığına sunuldu. En düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye'ye getirilmesi ve bazı vergi düzenlemeleri içeren uygulamaya ilişkin tebliği resmi gazetede yayımlandı. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'ye getirilmesiyle yurt içinde bulunmakla birlikte işletme kayıtlarında yer almayan varlıkların kayıt altına alınmasına ilişkin bildirim, vergilendirme ve uygulama süreçleri ayrıntılı olarak düzenlendi. Buna göre yurt dışındaki varlıkların 31 Temmuz 2027'ye kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesi mümkün olacak. Gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak bu bildirimler yetkili kılınmış vekiller veya kanuni temsilciler tarafından da gerçekleştirilebilecek. Avrupa Birliği e-ticarette gümrük uygulamalarını yeniden düzenledi. Birlik dışından gelen düşük değerli ürünlere tanınan muafiyet kaldırıldı. Yeni düzenlemeyle 150 avroya kadar olan gönderilere 3 avro gümrük vergisi uygulanacak. Türkiye'de üretilen ürünlerin muafiyeti belirli şartlarda devam edecek. E-ticaret yoluyla gönderilen mallardaki dolaşım belgesi 150 avro altındaki ürünler için de kullanılabilecek.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, e-ihracatçıların Avrupa Birliği pazarındaki rekabet gücünün korunduğunu kaydetti. Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Avrupa Birliği ile yeni düzen

0: Düzenlemenin Gümrük Birliği'nin kazanımlarını güçlendirdiğini belirtti. Düzenleme ile sınır ötesi e-ticaretin kesintisiz ve etkin şekilde sürdürülmesini de teminat altına aldıklarını vurguladı. Bakan Bolat, Türkiye'nin üretimini, ihracatını ve dijital ticaretteki yükselişini destekleyen her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz dedi. Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele için strateji belgesi hazırlandı. 2026 ve 2030 yılları arasını kapsayan strateji belgesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgede suçluların suç gelirinden mahrum bırakılmasının amacı vurgulandı. Bu kapsamda kolluk ve istihbarat birimlerinin koordineli hareket etmesi gerektiği ifade edildi. Genelgede düzenleme ve denetim faaliyetlerinin suç gelirleriyle mücadeledeki ana unsurlar olduğuna dikkat çekiliyor. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, adli ve idari süreçlerin etkinliğinin artırılması gerektiğinin altı çiziliyor. Strateji belgesi, Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK Başkanlığı'nın internet sitesinden yayımlanacak. Akademik hırsızlık ve sahteciliğe karşı cezalar ağırlaştırılıyor. Başkası adına tez ve bilimsel çalışma hazırlayanlar da yaptırım kapsamına alınıyor. AK Parti, Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik öngören 28 maddelik kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklif, akademik etik ihlallerine ilişkin cezaları genişletiyor. Mevcut düzenlemede yalnızca başkasına hazırlattığı çalışmayla akademik unvan elde edenler cezalandırılıyordu. Yeni teklifle ise bu çalışmaları başkası adına hazırlayanlar ve buna aracılık eden akademik personel de üniversite öğretim mesleğinden çıkarılabilecek. Başkasına tez, makale, kitap veya proje yazdırarak akademik unvan ya da diploma alanlar da yaptırımla karşılaşacak. Bu kişiler üniversite öğretim mesleğinden çıkarılacak, akademik unvanları geri alınacak. Parayla tez hazırlayan, hazırlatan ve aracılık edenlere 10 bin güne kadar adli para cezası uygulanabilecek. Bu faaliyeti ticari amaçla sürdürenler için ceza 20 bin güne kadar çıkarılabilecek. İranlılar eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamene'ye veda ediyor. Tahran'da 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamene için ölümünden 4 ay sonra cenaze töreni düzenleniyor. Ali Hamenei 37 yıl boyunca İran'ın dini lideriydi. Yüz binlerce kişi ellerinde İran bayraklarıyla İmam Hümeymi Musalla Camii'nin çevresinde toplandı. Hamenei'nin naaşı Tahran'dan sonra Kum, ardından 8 Temmuz'da Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerine götürülecek. İran'daki son cenaze töreni ile defin işlemi ise 9 Temmuz'da Meşet kentinde gerçekleştirilecek. Meşet'teki törene 10 milyon kişinin katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırılarında öldürülen İran'ın dini lideri Ali Hamenei'nin cenaze töreni için gittiği Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Yılmaz, ABD-İran mutabakatının İsrail tarafından sabote edilmeye çalışıldığını hatırlatarak Türkiye'nin bölgede savaş istemediğinin altını çizdi.
1: İran halkının acısı bizim acımızdır, sevinci bizim sevincimizdir. Türkiye Cumhuriyeti olarak biz bölgemizde savaş istemiyoruz, istikrar olsun istiyoruz. Şu anda devam eden sürecin de başarıya ulaşması için gayret ediyoruz. Bir mutabakat zaptı var, bunun kalıcı barışa dönüşmesi çok önemli. Bu yönde de gayretlerimizi sürdürüyoruz. Zaman zaman maalesef bu süreçlerin provoka edildiğini, özellikle İsrail tarafından provoka edildiğini de görüyoruz. Bu provokasyonları da boşa çıkararak mutlaka bölgemizde kalıcı bir barış oluşturmamız gerekiyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle anlaşmak için adeta can attığını iddia etti. İran'a çok ağır darbe vurduk diyen Trump, Ali Hamenei'nin cenaze töreni için Tahran'a bir hafta izin verdiklerini de söyledi. TCG Uruç Reis, Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. kuruluş yılı töreni için New York limanına demirledi. TCG

Oruç Reis, dünyanın farklı ülkelerinden savaş gemileriyle birlikte Hudson Nehri'nde yarın düzenlenecek geçit törenine katılacak. Venezuela, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2645'e yükseldi. Artçı sarsıntılar ve hasarlı yapılardaki çökmeler ise endişeyi artırıyor. Bu arada Venezuela'da görev yapan Türk ve diğer ülkelerin arama kurtarma ekipleri için teşekkür töreni düzenlendi. Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Türk ekibe Venezuela kahramanı nişanı takdim etti. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadın ve genç çiftçi kredisi limitinin 5 milyon liraya çıkarıldığını açıkladı. Türkiye'nin tarımsal hasılası ilk kez 83 milyar doları aşarak rekor kırdı. Ankara'da NATO zirvesine hazırlıklar kapsamında polis ekipleri 9 ilçede denetim yaptı. Kene ısırması sonrası tedavi altına alınan bir kişi hayatını kaybetti. Tahran'da 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamenei için ölümünden 4 ay sonra cenaze töreni düzenleniyor. Venezuela'da deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan Türk ekibi Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Venezuela kahramanı nişanı takdim etti.

Sayın dinleyiciler, Dünya Kupası'nda dün 3 maç oynandı. Sonuçlar şöyle: Kolombiya 1, Gana 0, Arjantin 3, Yeşilburun Adaları 2, Avustralya 3, Mısır 5. Bu sonuçların ardından Kolombiya, Arjantin ve Mısır adını son 16 turuna yazdırdı. 17 yaş altı basketbol milli takımımız önemli bir başarıya imza attı. Ay Yıldızlılar İstanbul'daki Dünya Kupası'nda Fransa'yı 94-87 yenerek yarı finale çıktı. Milliler final yolunda saat 21'de Sırbistan'la karşılaşacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak. Fenerbahçe stoper mevkisini Nathan Ake ile güçlendiriyor. Sarı lacivertliler oyuncunun Avusturya kampına katılacağını duyurdu. Trabzonspor Andre Onana transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo Maviller Kamerunlu kaleciyi bir yıl daha kiraladı. 30 yaşındaki file bekçisinin 3,5 milyon avro garanti ücret alacağı açıklandı. Bununla birlikte oyuncuya 2 milyon avro imza ücreti ödeneceği de kaydedildi. Beşiktaş erkek basketbol takımında transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlılar Furkan Korkmaz'ın ardından Metecan Birsen, Scottie Wilbekin ve Medi Sissoko'yu renklerine bağladı. Sayın dinleyiciler, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Akdeniz bölgesinin Toroslar mevkii de Osmaniye, Hatay'ın batısı, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer yerlerse az bulutlu ve açık geçecek. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara ve Edirne 31, İstanbul 29, İzmir ve Tunceli 35, Sakarya, Antalya ve Adana 33, Muğla ve Gaziantep 36, Eskişehir 29, Sivas 28, Tokat ve Samsun 30, Trabzon ve Zonguldak 27, Erzurum 26, Ardahan 22, Şanlıurfa 40 ve Diyarbakır 39 derece. Yol durumu. Antalya-Alanya yolunun 19'da 25. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle her gün 22 ile 6 saatleri arasında her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Seferihisar-Selçuk Devlet yolunda 84 ile 87. kilometreler arasında köprü çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Tosya-Osmancık yolunun 41 ile 46. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber

0: Resim ve Kadın. Gözlerinizi kapatın. Şimdi zamanın ve mekanın ötesinde bir koridordayız. Duvarlarda bir imparatorluğun son demleri, cumhuriyetin ilk heyecanları, Anadolu'nun tozlu yolları ve modern Türkiye'nin ışıltısı asılı. Her bir çerçevede farklı bir yüz, farklı bir duruş ama ortak bir özne var. Kadın.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Resim ve Kadın programına hoş geldiniz. Bu programda resim sanatının izinde bir yolculuğa çıkacak, kadının Türk resminde nasıl temsil edildiğini birlikte keşfedeceğiz. Bir figür olarak kadın, bir simge olarak kadın ve kimi zaman bir bakışın, bir rengin, bir sessizliğin taşıyıcısı olarak kadın. Her hafta bir Türk ressamın eserinden yola çıkarak yalnızca bir tabloyu değil, o tablonun ardındaki dönemi, sanat anlayışını ve kadına bakışı da konuşacağız. Ben sanat tarihçisi Doktor Muzaffer Karaaslan ve konuğum Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi değerli hocam Doçent Doktor Pelin Şahin Tekiner ile birlikte 13 hafta boyunca birlikte olacağız. Pelin hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Muzaffer.
1: Efendim programımızda Türk resim sanatının önemli isimlerini ve sanat tarihine yer almış ciddi eserleri tanımlamalarını yapacağız ve bugün Halil Paşa ve Ressam Kız ve Atölyesini beraber inceleyeceğiz. İlk önce sizinle Halil Paşa'nın yaşadığı dönemi konuşmak isterim. 19. yüzyılın sonları, 20. yüzyılın başları nasıldı?
2: Evet, Halil Paşa kendi döneminde de, döneminden sonra da çok önemli sanatçılarımızdan biri. 1852-1939 arasında yaşamış. Hem 19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyılın neredeyse ilk yarısında varlık göstermiş bir sanatçıyla karşı karşıyayız. Çok çalışkan bir sanatçıyla karşı karşıyayız. Bütün anılar, bütün kaynaklara baktığınız zaman aslında bir devlet memuru gibi sabah tuvalinin ya da yaptığı eserin başına oturup akşama kadar aralıksız çalıştığını söylüyorlar bize. Anılardan da bunu görebiliyoruz. Dolayısıyla çok çalışkan ve üretken bir ressamla karşı karşıyayız. Ve Halil Paşa'yı aslında hem 19. yüzyılla hem 20. yüzyılla da tanımlamak durumundayız. Aslında 19. yüzyılın asker ressamlarından biridir ki zaten paşa olarak anıyoruz. Dolayısıyla da asker ressamdır ve zamanında hem sarayda teşrifatçı olarak çalışmıştır, nazır olarak çalışmıştır, hem de bir yandan resim yapmıştır, ressamdır. Dolayısıyla 19. yüzyılın sarayıyla bağlantılı işler yapar. Saraydaki diğer ressamları Şelabowski gibi yerinde izler, izleme imkanı bulmuştur. Ama onun gözünde hep bir Paris'e gitmek vardır. Aslında askeri okul çıkışlıdır ve askeri okullar sadece askerlikle ilgili değil, resim açısından da önemlidir. Çünkü müfredatlarında resim dersleri olduğunu ve yüzyıl boyunca bu resim derslerinin sayısının arttığını biz biliyoruz. Ve belgelerden de bunu söyleyebiliyoruz. Bu askeri okuldan sonra kendi imkanlarıyla çalışan bir sanatçıyla karşı karşıyayız. Aslında hep Paris'e gitmek isteyecek ama sanırım Abdülaziz değil mi? Önce genç bulacak, babasını yaşlı bulacak falan derken göndermek istemeyecek ama en sonunda bir Paris dönemi olacak zaten Halil Paşa'nın. Ve baktığımız zaman aslında Halil Paşa bütün sanat tarihi yayınlarında izlenimci diye geçer aslında. Ama tam izlenimci değildir bana göre. Ben daha çok ön izlenimci demeyi, izlenimciyi başlatan isimlerden biri olduğunu söylemeyi tercih ediyorum. Çünkü izlenimcileri de yerinde görmüştür. Ama kendini biraz izlenimcilerden ayrı tutmayı tercih etmiştir. Belki de bu askerlik ya da asker ressamlık geleneğinden mi geliyor ona bilemem tabii ki. Ama birazcık ayrı tutmayı tercih etse de 39'a kadar yaşadı farkındaysanız. Dolayısıyla 20. yüzyıldaki işte

0: eserinin daha çok izlenimci üslupla daha çok ilişkilendirebileceğimiz bir sanatçıdır.
1: Kesinlikle öyle. Aslında baktığımız zaman Halil Paşa hem Fransa'daki eğitimi hem Osmanlı'daki aldığı eğitim ve daha sonra hoca kimliğiyle aslında
0: Evet.
1: sanat tarihinde önemli bir yere sahip ki sizin de bahsettiğiniz gibi Paris'te aldığı eğitimi, özellikle Jerome'dan aldığı eğitimi sonrasında biz İstanbul'a geldiğinde kendi öğrencilerine de benzer şekilde eğitim verdiğini biliyoruz. Siz aslında sanatçının izlenimci olmasını veyahut sanat üslubu hakkında genel olarak bilgiler verdiniz. Ancak merak ediyorum, sanatçının genel yaklaşımı nedir? Temaları nelerdir? Ne tür resimler yapar Halil Paşa?
0: Evet, Halil Paşa aslında biraz evvel senin de söz ettiğin gibi Paris'te başta Jerome olmak üzere akademik klasik hocalardan ders almıştır. Dolayısıyla deseni çok iyidir, çizim bilir. Biraz evvel bahsettiğim izlenimcileri de başlarda bu yüzden eleştirir. Yani onlar desen bilmiyor mu acaba şeklinde eleştirir. Ama akademik klasik eğitimle başlayıp sonra doğaya açıldığı zaman belki biraz romantizm, daha sonra da belki izlenimci ekolden işlerini biz görebiliyoruz. Bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Hoca Ali Rıza gibi, belki Hoca Ali Rıza çünkü bir İstanbul ressamıdır, açık hava ressamıdır. Ve Halil Paşa da belki Hoca Ali Rıza'dan sonra ikinci isim olarak mı söyleyeceğiz, çok emin değilim ama. Açık hava ressamıdır ve İstanbul ressamıdır. İstanbul'daki sayfiye yerlerini, piknik alanlarını, deniz kenarlarını defalarca resmetmiştir. Ama bunu yaparken de birden figüre de yer vermiştir. Dolayısıyla bir yandan manzaralar, temalar, konular dedik ya, manzaralar yoğun olarak karşımıza çıkacak. Ardından tabii ki figürlü İstanbul manzaralarını biz göreceğiz. Natürmortları da var. Çok hani bayılmıyor natürmort yapmaya anladığım kadarıyla, cümlelerden onu anlıyoruz ama güzel natürmortları da var. Hatta ödül aldığı natürmortları da var. Dolayısıyla her konuda resimler yapan ama en sonunda bugün de konuşacağımız bir kadın imgesine gelecek olursak portreleriyle ünlü bir ressamımız.
1: Evet, kesinlikle sanatçının portreleri bizler için çok çok önemli ve bugün de sizlerle birlikte Ressam Kız ve Atölyesi eserini inceleyeceğiz. Aslında sizlere kısaca biraz Ressam Kız ve Atölyesi eserinin künyesini paylaşmak isteriz. Çünkü bu künyeyi internete yazdığınız zaman çok rahat bir şekilde resmi izleme imkanına erişebileceksiniz. Ressam Kız ve Atölyesi eseri günümüzde Sakıp Sabancı Müzesi koleksiyonunda bulunmakta. Tarihsiz olarak belirlenmekte ancak büyük bir ihtimal 20. yüzyılın başlarına ait bir yapıt. 41'e 33 santimetre olduğunda yine göz önünde bulundurmanızı isteriz. Ressam Kız ve Atölyesi eserine biraz odaklanmak isterim Sayın Hocam. Bu eseri dönemi içerisinde nasıl değerlendirmemiz lazım?
0: Evet, şimdi Halil Paşa'nın Ressam Kız ve Atölyesi aslında bir genç kadını atölyede gösteren, resim yaparken gösteren bir resimdir. Burada başta biraz evvel söylemeyi unuttum. Halil Paşa'nın bütün resimlerinde inanılmaz bir gözlem yeteneği vardır. Gözlemci ve gerçekçidir. Gözlem yaparak gördüğü her şeyi resimlerine detaylıca aktarır. Şimdi Ressam Kız ve Atölyesi resmine baktığımız zaman da bütün kariyeri boyunca sürdürdüğü, devam ettirdiği gözlemci tavrı ve izlenimci diyebileceğimiz üslubu bu resimde karşımıza çıkıyor. Neden karşımıza çıkıyor? Bir yandan biraz evvel özellikle Jerome etkisiyle akademik klasik demiştik. Figürün ana çizgilerini burada görüyoruz. Ama fırça vuruşları ve renk kullanımına baktığımız zaman birazcık izlenimci üslubun izlerini burada görmekteyiz. Atölye içinden şahsın, bireyin, kadının atölyesi içinden bir anı bize gösterir. Ve burada tabii ki 19. yüzyılla başlayan kadın eğitiminden söz etmek durumundayız. Eğitimdeki yenilikler tabii ki çok önemli ama Tanzimat'tan itibaren Tanzimat paşaları özellikle kızlarına resim eğitimi verdiriyorlar. Çünkü işte iyi ve her şeyi bilen bir eş olma ihtimaline karşın dil biliyorlar. Fransızca, müzik aleti çalıyorlar, piyano ve sanat, resim. Resim öğretiyorlar. Bu resmi nerede öğretiyorlar? Konakçı eğitimlerde öğretiyorlar. Ehli namus kadınlar önce bu eğitimleri veriyor. Ama sonra dönemin Valeri gibi yabancı ressamları.

0: ya da Osman Hamdi Bey gibi önemli sanatçıları bütün bu kadınlara, genç kızlara resim dersi veriyorlar. Dolayısıyla konak eğitimiyle başlayan eğitimin sürdüğünü, devam ettiğini biz bu süreçte görebiliyoruz. Şimdi bu tabii ki ressam kıza baktığımız zaman tabii bunun kimliğiyle ilgili bazı tereddütler var. Hatta senle de konuştuk kim olabilir diye ama
1: Evet.
0: kaynaklara baktığımızda daha çok eşi olabileceği söyleniyor. Hatta sen acaba Müfide Kadri midir dedin. Araştırdık, resimleri koyduk. Ama şimdi genel olarak yazanların bilgilerine ya da görüşlerine saygı duyarak eşi diyelim. Değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Şu anki en azından yazılanlar
0: Evet.
1: için bunu söyleyebiliriz. Aslında çok önemli bir şeyden bahsettiniz. Konak eğitiminden. Ki baktığımız zaman Ressam Kız ve Atölyesi eserinde de biz bu konakta veya bir evin bir bölümündeki odanın atölye yapıldığını görüyoruz.
0: Evet.
1: Tabii ki şüphesiz ki 1914'te İnaz Sanayi Nefise Mektebi açılacak ki bizim ilerleyen programlarımızda Mihrimüşfik Hanım'dan bahsedeceğiz. Ancak Ressam Kız ve Atölyesi resmine odaklandığımız zaman aslında buradaki Ressam Kız tam anlamıyla döneminin aydın çocuklarının veyahut paşa kızlarının bir yansıması diyebiliriz. Konak atölyesi gerçekten bizler için çok önemli ki bu resimde de biz bunu çok iyi görebiliyoruz. Yani resim, mekan, atölye, sanatçı bunun birçok nüansı bizler bu resimde karşımıza çıkıyor. Biraz resmi detaylandıralım isterseniz. Resimde izleyiciler neler görüyor?
0: Evet, bu resme baktığımız zaman aslında bizimle yani bakanla izleyenle hiç ilgilenmeyen bir ressam kadını görüyoruz. Bu kadın gayet modern giysilerle ki 19. yüzyılın modernleşmesinde artık kıyafetler değişecek, ev yaşantısı değişecek, evdeki malzemeler değişecek. Dolayısıyla böyle bir odanın kurgusunda bizimle hiç ilgilenmeden şövalyesinin başında çizim yapan bir genç ressam kadını gösteriyor. Ya yani o kadar bizimle ilgilenmiyor ve o mekanda o kadar rahat ki ayaklarını şövalyenin sehpanın altına dayamış ve elindeki kalemiyle olasılıkla eskiz yapıyor ve belki olasılıkla da tam karşısında duran vazoyu çiziyor gibi. Ama şimdi bir kere evde bir soba var. Soba diye düşüneceğimiz şey bu yeni bir şey. Yani evlerin sobayla ısınması modernleşmenin göstergelerinden biri. Onun dışında tabii ki koltuklar, koltuk sehpa gibi unsurlara baktığımızda yine yeni modernleşen iç dekorasyonda kullanılan mobilyaları da bir yandan görüyoruz. Duvarlara baktığımızda tabii ki geleneksel olan halı var. Biraz daha geleneksel olan divan var ama divanın üstünde bir post asılı, atılı ya da. Ve de yine arkaya doğru baktığımızda da birçoğu eskiz gibi görünen, olasılıkla belki bu kadının, bu ressam kadının yaptığı eskizleri de oraya asmış, görülsün diye asmış, böyle bir ortamı görüyoruz. Dolayısıyla Osmanlı modernleşmesinin iç mekan tasarımını, kadın giysisi ve kadının ressam olarak görünür olmasını bu resimde üçünü birden görebiliyoruz.
1: Kesinlikle. Ayrıca sizin de belirttiğiniz gibi resmin sağ üst köşesinde o eskiz olarak tanımlayabildiğimiz noktalarda aslında sanatçının neler üretebilmiş olabileceğini veyahut hangi tür resimler yapabildiklerini de bizlere gösteriyor. Çünkü o detaylarda biz hem portreler görüyoruz hem çeşitli manzaralar görüyoruz ki büyük bir ihtimal bunlar o dönemin sanatçılarının kendi yaptığı resimlerden birer kesitti diye yorumlayabiliriz. Peki bu resmin en önemli kadını öne çıkartması açısından en dikkat çekici noktası nedir Sayın Hocam?
0: Yani burada bir kere biz biliyoruz ki 19. yüzyıl boyunca Batı resminde ressam kadın imgeleri tek tük var. Sonra Osmanlı'da da var. Dolayısıyla burada otoportreler aracılığıyla kadınlar kendilerini resimde gösteriyorlar. Ama burada Halil Paşa ister karısı olsun, ister öğrencisi olsun, kim olursa olsun bir ama olasılıkla öğrencisi gibi öğrencisine çalışan, resim yapan öğrencisine biraz mesafeyle uzaktan bakarak onun çalışmasını bölmeden direkt işine odaklanıyor. Dolayısıyla resim yapma eylemi ortaya çıkıyor. Resim sanatının ön plana çıkması tabii ki o döneme kadar bütün erkek ressamlarla bizim alışkın olduğumuz

0: konuştuğumuz bir şey ama burada kadınla ilişkilendirmek ve kadının ressam oluşuyla ilişkilendirmek adına belki de en önemli resimlerden, işlerden biridir.
1: Kesinlikle öyle. Çünkü burada aslında sadece model olarak poz veren bir kadın görmüyoruz. Aslında işin, emeğin içinde olan, üreten bir kadını görüyoruz ki belki de geç Osmanlı döneminin, yani geç 19. yüzyıl ve erken 20. yüzyılın başlarında kadının eğitim kurumlarıyla birlikte varlığını ortaya koyduğu bir dönemin içine giriyoruz. Ve baktığımız zaman ressam kadınlar da bu modernleşmenin önemli örnekleri arasında. Peki bu biraz mekanı konuşmak istiyorum sizinle. Çünkü sanat tarihinde de mekan çok önemli. Mekan aslında sadece bir resmin ne olduğunu değil, aynı zamanda sanatçının da ne olduğunu bizlere gösterir. Bugün biz burada bir konağın içerisinde veyahut bir yalı dairesinin bir noktasında resim yapan bir kadının günümüze yansımalarını izliyoruz. 19. yüzyılın sonlarına veyahut 20. yüzyılın başlarına gittiğimiz zaman kadınların resim yapmak için nerelerde bulunduklarını biraz konuşsak. Biz çünkü bunu derslerde çok konuşuyoruz. Bugün sevgili dinleyicilerle de bunu paylaşmak isterim.
0: Ya evet, şimdi kadınlar aslında bir kere ev içi atölyelerde birebir özel ders alarak başlıyorlar. Ama sonrasında tabii ki 19. yüzyılda atölyeler dışında biz kadınların sergilere gittiklerini de görüyoruz. Ve bu dönemde biz okullara baktığımızda Darüşşafaka, Galatasaray gibi okullar var ve tabii ki askeri okullar var. Hepsinin sene sonu sergileri var. Sene sonu sergilerine katılan pek çok ressam var. Bu ressamlar arasında kadınlar da var. Bu kadınlar tabii ki hem Müslüman hem gayrimüslim ama sanatın konuşulduğu, sanatın var olduğu bir dönem. Ayrıca bazı özel atölyeler de var. Bu özel atölyelerde bazı yabancı oryantalist ressamlar bu atölyeleri açıyorlar ve artık sanat İstanbul'da konuşulur hale geliyor. Ayrıca gene 19. yüzyıl için söylüyorum, sergileme olayının en başında gelen bu okul sergilerinin dışında Bonmarşe denilen bazı dükkanlar var. Bu dükkanlar vitrinli dükkan. Vitrinli dükkan nedir? Vitrinli dükkanda bir eseri görürsünüz ve satın almak için girersiniz. Dolayısıyla sergileme kavramı gündelik hayatın içine de girince yaygınlaşıyor ve böylece görülür hale gelebiliyor. Ve kadınlar bütün bunlar içinde eğer kendileri de resim yapıyorlarsa sergilemek amacıyla bunları gösterme imkanı buluyorlar. Ama hala şöyle bir özellik var. Tabii ki evde her yere salonun ortasına resim asmak hala çok mümkün değil. Dolayısıyla hatta bazı ressamlar diyor ki resmi alıyorsun ama sakın yatak odasına asma. Herkes görsün salona as. Böyle bir sıkıntı var. Kadınlara resimlerini yaptırıyorlar. Kadınlar aileleri de portrelerini kadın ressamlar yapsın istiyorlar. Dolayısıyla kadınların görünür olması önce biraz belki aile içinde kadınlarla sağlansa da yavaş yavaş ama yıkılmaz adımlarla ilerliyor.
1: Evet, belki de geç Osmanlı döneminde kadın sanatçılar sanatı erkek egemen bir dünyadan daha eşitlikçi bir dünyaya götürüyorlar, taşıyorlar diyebiliriz. Sanatçıların çeşitli özel atölyelerde dersler aldığından bahsettiniz. Aslında ve baktığımız zaman Halil Paşa'nın da birçok kişiye özel dersler verdiğini biliyoruz. Bunlardan birisi de Türk resim sanatının önemli kadın sanatçılarından Müfide Kadri. Bugün biz bu resimde bir kadın görüyoruz. Belki eşi, belki öğrencilerinden birisi. Ama tam anlamıyla yaşadıkları dönemin içinden, hayatın içinden, o dönemin kadın sanatçılarının bir yansıması aslında bu resimler. Atölyelerin öneminden bahsettiniz ve atölyelerin ötesinde bir de resmi kurumlar işin içine giriyor. Özellikle 1914'te İnaz Sanayi Nefise Mektebi'nin açılması ve burada birçok kız öğrencinin derslere alınması ve çok önemli ressamların buradan eğitim aldıklarını biliyoruz. Biraz İnaz Sanayi Nefise Mektebi'nden bahsedelim mi hocam?
0: Evet, bahsedelim. Bir kere 1914 tarihi önemli. Çünkü hem kadınlar için İnaz Sanayi Nefise Mektebi kurulacak ama bir yandan da unutmayalım ki 1914 kuşağı denilen Osmanlı izlenimcileri başlayacak. Şimdi Halil Paşa birazcık başta söyledik, yani kendini eğitiminin başında Jerome'un etkisiyle, akademik klasik eğitimin etkisiyle izlenimcilerden biraz uzak tutsa da artık 20. yüzyılda izlenimcilikten vazgeçemeyecek ya da izlenimci üsluptan çıkamayacak. Dolayısıyla 1914 tarihi önemli. Ve inat sanayi Nefise'ye geldiğimiz zaman tabii ki Mihri Müşfik'te, ilerleyen bölümlerde Mihri Müşfik Hanım'dan bahsedeceğiz. Ama inat sanayi Nefise artık Sanayi Nefise Mektebi'nden farklı olarak kadınlara kurumsal olarak sanat eğitimi verilen bir okuldur. Bu önemli çünkü bugüne kadar kadınlar konak eğitimi, özel derslerle eğitimlerini sürdürüyorlar. Ancak İnat Sanayi Nefise ile birlikte kadınların resmi olarak eğitimi başlayacak. Bu anlamda tabii ki İnat Sanayi Nefise Mektebi'ne baktığımız zaman tabii ki Mihri Müşfik Hanım hem müdürü hem hocası, ama orada erkek hocaların da olduğunu biliyoruz. Ve kurumsal olarak desen bilgisi, konuların, temaların, rengin nasıl kullanılacağı, her türlü tekniği öğrendikleri bir okul olarak karşımıza çıkacak. Tabii sonrasında İnat Sanayi Nefise ile Sanayi Nefise birleştirilecek ve Güzel Sanatlar Okulu olacak. Bunlar hep çok önemli sanat, resim sanatı ya da sanat açısından önemli mihenk taşları. Bunları da bütün sanatçıların yaşamında görüyoruz. Ama Halil Paşa'nın hocalığından söz ettin ki bunu her zaman vurgulamamız lazım. Çünkü öğrenci yetiştirmek başka bir yetenek. Öğrenci yetiştirmek sanatın devamlılığı için önemli bir süreçtir. Halil Paşa da öğrendiği bütün Paris'te, daha sonra Mısır'a gidecek 20. yüzyılda. Mısır döneminde daha izlenimci olacak. Bu anlamda daha farklı bir süreçte bütün bu gelişmeleri Halil Paşa yaşamının çizgileri içinde görebiliyoruz.
1: Evet, aslında biz bugün burada Ressam Kız ve Atölyesi eserini inceledik. Ancak belirttiğiniz gibi sanatçının aslında Mısır'da da birçok eseri var ve bunların büyük bir çoğunluğunu şu an için ne yazık ki bilemiyoruz. Kim bilir hangi koleksiyonlarda hangi eserler günümüze ulaştı. Bugün baktığımız zaman Halil Paşa'nın Ressam Kız ve Atölyesi eseri tam anlamıyla geç Osmanlı döneminin bir yansıması. Değişen toplumun bir göstergesi. Resimde kadının varlığını açık bir şekilde bizlere ifade eden, yansıtan önemli eserlerden birisi. Bu resimle ilgili son sözleriniz neler olur?
0: Evet, gerçekten ister eşi olsun ister öğrencisi, ki eşi Aliye Hanım'la daha çok özdeşleştiriliyor bu resim. Ama sadece bir atölye sahnesi değildir bu resim. Aynı zamanda bir ailenin bir mekanıdır. Ve bu mekanda eğer eşi olduğunu kabul edersek bir sanatsal aktarım vardır. Halil Paşa'dan öğrencisine, Halil Paşa'dan eşine bir sanatsal aktarımı görmekteyiz. Ve bu sanatsal miras diyelim, sanatsal mirasın ve tabii ki modernleşen 19. yüzyılda kadının değişen toplumsal değeri, var olma savaşının içinde kadına verdiği önem ve kadına verdiği hakkı görüyoruz. Ve ressam bir kadın olarak resmin öznesini ön plana çıkardığını görüyoruz Halil Paşa'nın. Dolayısıyla ister romantik, ister izlenimci üslubu olsun, duyarlı olsun, dönemin değişen sanat sosyolojisi, sanat söylemi, toplumsal dönüşümün de bir yansıması. Tabii daha küçük bir çevrede görülse de paşalar, nazırlar nezdinde değişimin başladığını biz kesinlikle söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla bu resim yapan kadın değişen sanat hayatını, toplumun sanatçı kadınlara bakış açısını ya da bir ressamın kadınlara verdiği önemi, sanata verdiği önemi, sanatçı kadınlara verdiği önemin de önemli bir göstergesidir.
1: Evet, aynı zamanda hem atölye açısından da önemli bir resim bu. Sanatçıların bireysel olarak çalışmaları, bireysel olarak varlığını veyahut o dönemin üretim ortamlarının nasıl olduğunu bizlere göstermesi açısından da dikkat çekici bir eser diyebilirim. Bugün sizlerle birlikte Türk resim sanatının önemli bir eserini inceledik. Günümüzde başta da belirttiğim gibi Sakıp Sabancı Müzesi'nin koleksiyonunda yer alan bu eser online kataloglardan da rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Eserin detaylarını Sayın Pelin Şahin Tekin Alp ile birlikte benim de değerli hocam.

Pelin Hocam'la birlikte sizler için betimlemeye çalıştık ve bu eserin sanat tarihi açısından önemini bu program bazında sizlere iletmeye çalıştık. Bir tablonun içinden geçen zamanı aslında sizlere aktarmış olduk. Bir bakışta saklı kalan hikayeleri sizlere ifade etmiş olduk. Kadının imgesini, bugün Türk resim tarihinin önemli ressamlarından birini Halil Paşa'yı sizlere taşımış olduk. Ressam kız ve atölyesini sizlerle birlikte inceleme fırsatımız oldu. Programın hazırlanmasında emeği geçen yapımcımız Sayın Zühre Saral Gökağaç, ben sanat tarihçisi Doktor Muzaffer Karaaslan ve teknik masada Sayın Tolga Kökten yeni bir eser, yeni bir anlam ve yeni bir yorumla bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.

da hiçbir zaman. Zaten sözcükler kilitli. Konuştum bir baktım ki daha başlamamıştım. Konuştum anladım ki hiçbir şey anlatamamıştım. Sen bir şeyler ye, ben de bol sigara. Bir tek renkler değişsin. Sen gözlerime bakıyor gibi, ben kaçırıyor gibi. Ya da tam tersi. Ya suyun öte yanı, ya da hiç

sarpa sarmadan. Ya her yer fırtına, ya da hiçbir zaman. Zaten sözcükler kilitli. Konuştum, konuştum, konuştum, konuştum, bir baktım ki

bir özlem, bir boşluk senden arda kala. Hayat öyle anlamsız ki sen olmadan. Hayat öyle anlamsız ki sen olmadan.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Türkiye'ye geldi. Erdoğan ve Şerif bölgesel ve küresel meseleleri görüşecek. Ziyaret kapsamında iş forumu da düzenleniyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Pakistan arasındaki iş konferansında iki ülke arasındaki ticari ilişkileri değerlendirdi. Pakistan'daki Türk yatırımlarının 2 milyar doları aştığını belirterek, müteahhitlik ve enerji alanında yeni fırsatlar bulunduğunu söyledi. Bakan Bolat, savunma ve dijital ekonomide de işbirliğini geliştireceğiz, dedi. İstanbul'da kuvvetli sağanak başladı. Yağışlar özellikle Avrupa yakasında etkili oluyor. İstanbul Valiliği ile Afet Koordinasyon Merkezi AKOM, İstanbulluları ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yerel dolu yağışına karşı uyardı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyede. Operasyon Turkuaz kapsamında 9 ilçede 450 personelin katılımıyla denetimler yapıldı. Esenboğa Havalimanı'nda da zirve süresince hava trafiğine yönelik geçici tedbirler uygulanacak. Dünya Bankası verilerine göre Türkiye tarımsal hasılada 83,2 milyar dolara ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Böylece Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıraya yerleşti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı verileri tarımda tarihi rekor başlığıyla duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaz boyunca yaşanabilecek orman yangınlarıyla mücadele için personelle kara ve hava aracı sayısının artırıldığını açıkladı. Cumhuriyet tarihinin en güçlü filosuna sahibiz, dedi. Venezuela, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2645'e yükseldi. 12.000'den fazla kişi yaralandı. Yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısı ise 68.000'den fazla. Depremlerin ardından kısa sürede Venezuela'ya ulaşan, günlerdir aralıksız çalışan Türk arama kurtarma ekipleri kahramanlık nişanıyla onurlandırıldı. Düzenlenen törende ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilmek üzere teşekkür mektubu da iletildi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir binanın 6. katında patlama meydana geldi. 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen patlamayla ilgili soruşturma sürüyor. Kocaeli Körfez ilçesi D100 karayolu üzerinde kontrolden çıkan otomobil aynı yönde seyreden tıra arkadan çarptı. Araçtaki baba ve oğlu hayatını kaybetti. Diyarbakır merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda suç örgütü üyesi

üyesi 27 şüpheli yakalandı. Kamu kurumlarının adını kullanarak dolandırıcılık yapan suç örgütünün 1 milyar TL'lik hesap hareketliliği bulunduğu belirlendi. İranlılar 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırısında hayatını kaybeden eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamene'ye veda ediyor. Tahran'da Hamene için cenaze töreni düzenleniyor. Hamene'nin naaşı Tahran'dan sonra Kum'a, ardından 8 Temmuz'da Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerine götürülecek. İran'daki son cenaze töreniyle defin işlemi ise 9 Temmuz'da Meşet kentinde gerçekleşecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a çok ağır darbe vurduk dedi. İran'ın kendileriyle anlaşmak için adeta can attığını iddia etti. İran'a Hamene'nin cenaze töreni için bir hafta izin verdiklerini söyledi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Vladimir Putin kamuflajlarını giydi, Rus birliklerini ziyaret etti. Luhansk'ın tamamının kontrol edildiğini söyledi. Rusya ayrıca kritik önemdeki Konstantinovka kentinin ele geçirildiğini açıkladı. Ukrayna ise bunu yalanladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de St. Petersburg'daki bir petrol tesisiyle Leningrad bölgesinde bir limanı hedef aldıklarını açıkladı. Dünya Kupası'nda son oynanan maçlarda sonuçlar şöyle. Kolombiya 1, Gana 0, Arjantin 3, Yeşilburun Adaları 2, Avustralya 3, Mısır 5. Bu sonuçların ardından Kolombiya, Arjantin ve Mısır adını son 16 turuna yazdırdı. Haberleri dinlediniz.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodili Dakikalar programı başlıyor.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodili Dakikalar programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
0: Anılarda Kalanlar programını dinliyorsunuz.

0: Anılarda kalanları dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
2: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimiz de kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Küresel siyasetin değişen dengeleri, diplomasi ve strateji. Küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler, sağdan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Erdoğan ve Şerif ikili görüşmede bölgesel ve küresel meseleleri görüştü. Gündemde Gazze'ye yardımların ulaştırılması ve ABD ile İran arasındaki müzakere süreci de vardı. Türkiye-Pakistan İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in katılımıyla düzenlenen forumda karşılıklı işbirliği fırsatları ele alındı. Sektörel potansiyeller masaya yatırıldı. 5 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaşmada da kararlılık vurgulandı. Pakistan, Türkiye Petrolleri anonim ortaklığının sismik gemilerini karşılamaya hazırlanıyor. Pakistan petrol işlerinden sorumlu Enerji Bakanı Pervaz Malik, gemilerin Eylül veya Ekim'de Pakistan kıyılarına ulaşmasını beklediğini söyledi. Sismik gemiler bu yıl Pakistan'da 3 deniz ve 2 kara sahasında petrol ve doğalgaz arayacak. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yollar göle döndü, bazı alt geçitler su altında kaldı. Motosikletler suya kapıldı, araçlar yollarda kaldı. Bazı semt pazarlarıyla tarihi Kapalı Çarşı ve Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nı su bastı. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Adnan Beker, parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. 2023 yılında İYİ Parti'den istifa eden Beker, geçen yıl CHP'ye katılmıştı. Dünya Bankası verilerine göre Türkiye tarımsal hasılada 83,2 milyar dolara ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Böylece Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıraya yerleşti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı verileri tarımda tarihi rekor başlığıyla duyurdu. Cumhurbaşkanı kararıyla tütün bağımlılığı tedavisinde ücretsiz desteğin kapsamı genişletildi. Kararla sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın 1 milyon kişi uygulama kapsamına alınacak. Tütün bağımlılığı tedavisinde kullanılan ilaçlarla nikotin yerine koyma tedavi ürünleri ücretsiz temin edilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bartın'da iş insanlarıyla bir araya geldi. Türkiye artık sözü dinlenen ve masada ağırlığını hissettiren bir ülke dedi. Türkiye'nin güvenilir liman olduğuna dikkati çeken Bakan Işıkhan, iş dünyasının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek gençlerin desteklenmesi projesinde bugüne kadar 285 binden fazla başvuru aldıklarını söyledi. Evlilik yolculuğuna adım atan gençlerimizin bu süreçte attıkları her adımda onları desteklemeye devam ediyoruz dedi. Venezuela 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2645'e yükseldi. 12 binden fazla kişi yaralandı. Yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısı ise 68 binden fazla. Depremlerin ardından günlerdir aralıksız çalışan Türk arama kurtarma ekipleri de kahramanlık nişanıyla onurlandırıldı. İranlılar 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamene'ye veda ediyor. Tahran'da Hamene için cenaze töreni düzenleniyor. Hamene'nin naaşı Tahran'dan sonra Kum'a, ardından 8 Temmuz'da Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerine götürülecek. İran'daki son cenaze töreni ile defin işlemi ise 9 Temmuz'da Meşet kentinde gerçekleştirilecek. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a çok ağır darbe vurduk dedi. İran'ın kendileriyle anlaşmak için adeta can attığını iddia etti. İran'a Hamene'nin cenaze töreni için bir hafta izin verdiklerini söyledi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Vladimir Putin kamuflajlarını giydi, Rus birliklerini ziyaret etti. Luhansk'ın tamamının kontrol edildiğini söyledi. Rusya ayrıca kritik önemdeki Konstantinovka kentinin ele geçirildiğini açıkladı. Ukrayna ise bunu yalanladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de St. Petersburg'daki bir petrol tesisiyle Leningrad bölgesinde bir deniz üssünü hedef aldıklarını açıkladı. Haberleri dinlediniz.
2: Thank you.
1: Şimdi müzik zamanı.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Bizim Evler programını dinliyorsunuz.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Gönül Yıldızları'na hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz.

her insan doğarken ağlar, çiçeklerle açar sularla.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Yıldızları programını dinlediniz.
1: Saat 18.
2: Haberler.
1: İyi akşamlar. Spikeriniz ben Mücella Karadağ. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. İkili baş başa görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Türkiye ile Pakistan arasında ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif Şahbaz'la ortak basın toplantısında konuştu. İslamabad mutabakatının küresel ve bölgesel sonuçları olduğuna dikkat çekti. Sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır ifadelerini kullandı. İsrail'in bölgeyi tekrar barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor dedi. Türkiye-Pakistan İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in katılımıyla düzenlenen forumda karşılıklı

0: da işbirliği fırsatları ele alındı. Sektörel potansiyeller masaya yatırıldı. 5 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaşmada da kararlılık vurgulandı. Pakistan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın sismik gemilerini karşılamaya hazırlanıyor. Pakistan Petrol İşlerinden sorumlu Enerji Bakanı Pervaz Malik, gemilerin Eylül veya Ekim'de Pakistan kıyılarına ulaşmasını beklediğini söyledi. Sismik gemiler bu yıl Pakistan'da 3 deniz ve 2 kara sahasında petrol ve doğalgaz arayacak. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yollar göle döndü. Bazı alt geçitler su altında kaldı. Motosikletler suya kapıldı. Araçlar yollarda kaldı. Bazı semt pazarlarıyla tarihi kapalı çarşı ve Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nı su bastı. Dünya Bankası verilerine göre Türkiye tarımsal hasılada 83,2 milyar dolara ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Böylece Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıraya yerleşti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı verileri tarımda tarihi rekor başlığıyla duyurdu. Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun Blok 3 füzesi atış testini başarıyla gerçekleştirdi. Hipersonik hızlara ulaşan füze hareket halindeki deniz hedefini tam isabetle vurdu. Böylece Türkiye'de ilk kez balistik bir füzeye arayıcı başlık entegrasyonu gerçekleştirilerek seyir halindeki su üstü hedef başarıyla vurulmuş oldu. Venezuela 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2645'e yükseldi. 12 binden fazla kişi yaralandı. Yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısı ise 68 binden fazla. Depremlerin ardından günlerdir aralıksız çalışan Türk arama kurtarma ekipleri de kahramanlık nişanıyla onurlandırıldı. İranlılar 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamene'ye veda ediyor. Tahran'da Hamene için cenaze töreni düzenleniyor. Hamene'nin naaşı Tahran'dan sonra Kum'a, ardından 8 Temmuz'da Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerine götürülecek. İran'daki son cenaze töreniyle defin işlemi ise 9 Temmuz'da Meşet kentinde gerçekleştirilecek. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a çok ağır darbe vurduk dedi. İran'ın kendileriyle anlaşmak için adeta can attığını iddia etti. İran'a Hamane'nin cenaze töreni için bir hafta izin verdiklerini söyledi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Vladimir Putin kamuflajlarını giydi. Rus birliklerini ziyaret etti. Luhansk'ın tamamının kontrol edildiğini söyledi. Rusya ayrıca kritik önemdeki Konstantinovka kentinin ele geçirildiğini açıkladı. Ukrayna ise bunu yalanladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de St. Petersburg'da bir petrol tesisiyle Leningrad bölgesinde bir deniz üssünü hedef aldıklarını açıkladı. Sport. 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı bu akşam başlayacak. Saat 20'de Kanada ile Fas, saat 00'da ise Paraguay ile Fransa karşı karşıya gelecek. İki mücadelede de TRT 1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi. Şimdi müzik zamanı.
2: Gönülden notaya başlıyor.

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslamabad mutabakatının tüm dünyaya derin bir nefes aldırdığını söyledi. İstanbul'da Türkiye-Pakistan İş Forumu düzenlendi. İstanbul'da etkili olan sağanak, mega kentte zor anlar yaşattı. Başkent birçok ilde de tarihe geçecek olan 36. NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanıyor. Türkiye tarımda tarihi bir rekora imza attı. Tahran'da ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için cenaze töreni düzenlendi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Vladimir Putin kamuflajlarını giydi, Rus birliklerini ziyaret etti. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Erdoğan ve Şerif baş başa görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Türkiye ile Pakistan arasında ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alındı. İkili daha sonra ortak basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslamabad mutabakatının tüm dünyaya derin bir nefes aldırdığını söyledi. Savaş bağımlısı İsrail'in bölgeyi tekrar barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat verilmemeli dedi.
2: İslamabad mutabakatıyla sağlanan sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır. İsrail yönetiminin mutabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz. Siyasi bekasını bölgede çatışmaların sürmesine bağlayan Siyonist katliam kadrosu özellikle Lübnan'ı ve Suriye'yi rahat bırakmıyor. İsrail işgal güçleri Gazze'deki mazlumlara yönelik hukuk ve insanlık dışı saldırılarına da devam ediyor. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamıza tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasını fırsat vermemek gerekiyor. Türkiye hangi inanca mensup olursa olsun bölge sakinlerinin tamamının huzur ve güven içinde yaşadığı bir iklimin hakim olmasını istemektedir. Bölge ülkelerinin iradesi ve katkısından güç almayan hiçbir çözüm kalıcı olamaz.

0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in katılımıyla düzenlenen Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda karşılıklı işbirliği fırsatları ele alındı. Sektörel potansiyeller masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ile Pakistan arasındaki güçlü bağa değindi.
1: Bugün Pakistan, barış ile istikrara etkin şekilde katkı sunan sorumlu bir aktördür. Son aylarda Orta Doğu'daki gerilimleri azaltmaya yönelik yapıcı diplomasisini ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında üstlendiği ara bulucu rolünü büyük bir takdirle karşıladığımızı ifade etmek isterim. Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler karşılıklı çıkarlara dayalı sıradan devletler arası bağların çok ötesindedir. Ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmak gibi somut bir hedefe sahiptir. Önümüzdeki en umut verici girişimlerden biri Karachi Sanayi Parkı içinde Türk yatırımcılara özel bir bölge tahsis edilmesine ilişkin öneridir. Bu girişimi somut ve başarılı bir projeye dönüştürmek için Pakistanlı muhataplarımızla yakın işbirliğini sürdürmeye hazırız.
0: Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de Türkiye Pakistan'ın dünyadaki en güçlü müttefiklerinden biri dedi. Orta Doğu'daki barış sürecinin sağlanmasında Türkiye'nin desteğine işaret etti. Şahbaz Şerif, Türkiye ile ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda enerjiden madenciliğe kadar birçok alanda fırsat bulunduğunu da söyledi. Forumda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise Pakistan'la potansiyel işbirliği alanlarına vurgu yaptı.
2: Karşılıklı ticaret hacmimiz 1.2-1.3 milyar dolar boyutunda olmakla beraber ekonomik ilişkilerimizde yatırımlar, hizmetler ticareti, enerji alanındaki işbirliği, KOBİ'ler arasındaki işbirliği gibi birçok alanları da kapsamaktadır. Pakistan'daki Türk yatırımları 2 milyar doları aşmış durumda ve karşılıklı olarak yatırımların büyümesi iki ülke arasındaki ticareti de genişletmek. Müteahhitlik konusunda da Pakistan'ın altyapı, üst yapı çalışmalarında özelleştirmeler, enerji alanındaki özelleştirmeler alanında Türk yatırımcılar için önemli fırsatlar bulunmaktadır. Bilgi teknolojisi, savunma sanayi, dijital ekonomi gibi ve mühendislik işbirliği alanlarında da inşallah işbirliğimizi geliştireceğiz.
0: Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda konuşan Pakistan Petrol İşlerinden sorumlu Enerji Bakanı Pervaz Malik, Türkiye'nin sismik gemilerini karşılamaya hazırlandıklarını belirtti. Gemilerin Eylül veya Ekim'de Pakistan kıyılarına ulaşmasını beklediğini söyledi. Pakistan'da gerekli vize süreçlerini tamamlayan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı petrol ve doğalgaz arayacak. Sismik gemilerin bu yıl Pakistan'da 3 deniz ve 2 kara sahasında petrol ve doğalgaz aramaya başlaması planlanıyor. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sağanak mega kente zor anlar yaşattı. Yağış önce Avrupa yakasında etkisini gösterirken daha sonra Boğaz çevreleriyle Anadolu yakasına da yayıldı. Yollar göle döndü. Bazı sürücüler yolda kaldı. Motosikletler suda sürüklendi. Tarihi Kapalı Çarşı ve Üsküdar Saatler Çarşısı'nı su bastı. Pazar kurulan semtlerde esnafın ürünleri de su altında kaldı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyede. Operasyon Turkuaz kapsamında 9 ilçede 450 personelin katılımıyla denetimler yapıldı. Esenboğa Havalimanı'nda da zirve süresince 7 Temmuz Salı saat 10 ile 18, 8 Temmuz Çarşamba saat 14 ile 21 saatleri arasında geçici tedbir uygulanacak. Başkent 36. NATO Liderler Zirvesi'ne hazır. Barışın anahtarı Ankara mottosuyla düzenlenecek tarihi zirve birçok ilke sahne olacak. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygı nedeniyle zirveye katılacağını açıkladı. Trump 10 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD Başkanı olacak. NATO Liderler Zirvesi kapsamında ilk kez Savunma Sanayi Forumu resmi programa alındı. Forumda ittifakın savunma sanayi alanındaki geleceğine yön verecek verecek işbirliklerinin ele alınması bekleniyor. Türk Milli Güvenliği'nin yeni merkezi Ayyıldız Müşterek Karargahı da ilk kez uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapacak. NATO Savunma Bakanları ve üst düzey yetkililer karargahın Yıldız bölümündeki resepsiyonda buluşacak. TUSAŞ'taki savunma sanayi resepsiyonunda ise Türkiye'nin yerli ve milli hava platformları sergilenecek. Konuklar gösteri uçuşlarını da izleme fırsatı bulacak. Zirveye NATO üyesi 32 ülkenin liderlerinin yanı sıra davetli ülke temsilcileri yaklaşık 100 bakan ve üst düzey diplomat katılacak. Liderleri NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılayacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki karşılama töreninin ardından aile fotoğrafı çekilecek. Ana oturumda NATO'nun geleceğine ilişkin kararlar ele alınacak. Zirve kapsamında çok sayıda ikili görüşme de gerçekleştirilecek. Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun Blok 3 füzesi atış testini başarıyla gerçekleştirdi. Hipersonik hızlara ulaşan füze hareket halindeki deniz hedefini tam isabetle vurdu. Türkiye'de ilk kez balistik bir füze arayıcı başlık entegrasyonuyla seyir halindeki su üstü hedefi başarıyla vurdu. Diğer bir milli gururumuz Boran'dan da ihracat haberi geldi. Makine ve kimya endüstrisi tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen hafif çekili obüs Boran Arnavutluğa ihraç ediliyor. Anlaşma kapsamında Arnavutluğa 6 adet Boran obüsü teslim edilecek. Bu ihracatla birlikte NATO üyesi iki ülke arasında ilk savunma sanayi sözleşmesine imza atılmış oldu. Boran ilk olarak 2024 yılında Bangladeş ve daha sonra da Kuzey Makedonya'ya ihraç edilmişti. Türkiye tarımda tarihi bir rekora imza attı. Dünya Bankası verilerine göre Türkiye tarımsal hasılada 83,2 milyar dolara ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Böylece Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıraya yerleşti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı verileri tarımda tarihi rekor başlığıyla duyurdu. Bakan Yumaklı'nın paylaştığı verilere göre Türkiye 2002'de dünyada 24,5 milyar dolarla 12. sırada yer alıyordu. Tarımsal hasılası her yıl artan Türkiye 2023 yılında 72,9 milyar dolarla 8. sıraya yükselmişti. Tarımsal üretimde listenin başındaysa Çin yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaz boyunca yaşanabilecek orman yangınları ile mücadele için personelle kara ve hava aracı sayısının artırıldığını açıkladı. Cumhuriyet tarihinin en güçlü filosuna sahibiz dedi.
3: Bugün itibariyle 28 bin personelimiz var. Bizatihi orman yangınlarıyla mücadele eden 140 bini aşkın gönüllümüz var. 28 yangın söndürme uçağımız var. 119 helikopterimiz var, 14 insansız hava aracımız var, 462 tona ulaşmış bir filodan bahsediyorum. Yani 462 ton su atabilir kapasitede, 1953 arazözümüz var, 2766 ilk müdahale aracımız var, 878 iş makinamız var, 776 yangın kulemiz var ve 4852 su havuzu ve göletimiz var. Şu anda Cumhuriyet tarihinin en güçlü filosuna sahibiz.
0: CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen Beker, bağımsız milletvekili olarak yoluna devam edeceğini belirtti. Adnan Beker, 2023 yılında İYİ Parti'den istifa etmiş, 2025'te CHP'ye katılmıştı. İranlılar 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamene'ye veda ediyor. Tahran'da Hamene için cenaze töreni düzenlendi. Yüz binlerce kişi ellerinde İran bayraklarıyla İmam Hümeyni Musalla Camii'nin çevresinde toplandı. Hamene'nin naaşı Tahran'dan sonra Kum'a, ardından 8 Temmuz'da Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerine götürülecek. İran'daki son cenaze töreniyle defin işlemi ise 9 Temmuz'da Meşet kentinde gerçekleştirilecek. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin kuruluşunun 250. yılı dolayısıyla Güney Dakota'da düzenlenen törende konuştu.

İran'a çok ağır darbe vurduk dedi. İran'ın kendileriyle anlaşmak için adeta can attığını iddia etti. İran'a Hamaney'in cenaze töreni için bir hafta izin verdiklerini söyledi. Venezuela 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2645'e yükseldi. 12 binden fazla kişi yaralandı. Büyük yıkıma yol açan depremlerde 15 bin kişi evsiz kaldı. Yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısı ise 68 binden fazla. Arama kurtarma çalışmaları sürerken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Öte yandan günlerdir aralıksız çalışan 75 kişilik Türk Arama Kurtarma Ekibi'ne Venezuela Kahramanları Nişanı verildi. Nişanlar geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez tarafından takdim edildi. Rodriguez ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilmek üzere teşekkür mektubu da gönderdi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda karşılıklı saldırılar sürerken Vladimir Putin kamuflajlarını giydi, Rus birliklerini ziyaret etti. Luhansk'ın tamamının kontrol edildiğini söyledi. Rusya ayrıca kritik önemdeki Konstantinovka kentinin ele geçirildiğini açıkladı, Ukrayna ise bunu yalanladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de St. Petersburg'daki bir petrol tesisiyle Leningrad bölgesinde bir deniz üssüne hedef aldıklarını açıkladı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı son bir ay için 8 Rus petrol rafinerisine saldırı düzenlendiğini, Rusya'nın rafinerilerinin %42'sinin devre dışı kaldığını iddia etti. Moskova'nın Ağustos 2025'ten bu yana 13,5 milyar dolarlık kayıp yaşadığı da öne sürüldü. Rusya saldırılara karşılık verdi. Ukrayna'nın birçok kenti hedef alındı, 7 kişi öldü. Çernobil yasak bölgesinde de Rus dronlarının düşmesi üzerine çıkan orman yangınları sürüyor. Yangının kontrol altına alındığı, radyasyon seviyesinin normal sınırlarda olduğu açıklandı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslamabad mutabakatının tüm dünyaya derin bir nefes aldırdığını söyledi. İstanbul'da Türkiye-Pakistan İş Forumu düzenlendi. İstanbul'da etkili olan sağanak, mega kente soranlar yaşattı. Başkent birçok ilkle de tarihe geçecek olan 36. NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanıyor. Türkiye tarımda tarihi bir rekora imza attı. Tahran'da ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için cenaze töreni düzenlendi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda karşılıklı saldırılar sürerken Vladimir Putin kamuflajlarını giydi, Rus birliklerini ziyaret etti. Spor. 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı bu akşam başlayacak. Saat 20'de Kanada ile Fas, saat 00'da ise Paraguay ile Fransa karşı karşıya gelecek. İki mücadele de TRT 1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı kulübün olağan divan kurulu toplantısında konuştu. Transfer çalışmalarına değinen Adalı, hocamızın istediği takviyeleri yapmak için çalışıyoruz dedi. Serdar Adalı, geride güçlü bir Beşiktaş bırakmak için çalışıyoruz. Beraberlik havasını yakaladığımızda özlenen günler gelecek ifadelerini kullandı. Bu arada Beşiktaş kulübünün borcunun 28 Şubat 2026 tarihi itibarıyla 26 milyar 263 milyon 695 5.438 lira olduğu açıklandı. Galatasaray'ın hazırlık maçları programı netleşmeye başladı. Sarı Kırmızılılar, Monza, Venezia ve Villarreal ile karşı karşıya gelecek. Diğer yandan Galatasaray'ın yeni sezonda giyeceği formalar tanıtıldı. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı başlıyor. Sarı lacivertli ekip 5-14 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarten bölgesinde kampa girecek. 17 yaş altı basketbol milli takımımız önemli bir başarıya imza attı. Ah Yıldızlılar, İstanbul'daki Dünya Kupası'nda Fransa'yı 94-87 yenerek yarı finale çıktı. Milliler final yolunda saat 21'de Sırbistan'la karşılaşacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak. Yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Afyonkarahisar.

0: Uşak, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Karadeniz kıyılarıyla Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 16, İstanbul ve Diyarbakır 22, İzmir 23, Bursa 20, Antalya 25, Kayseri 14, Trabzon 21, Kastamonu 15, Mardin 26, Erzurum 10 derece.
1: Yol durumu.
0: Kuzey Marmara Otoyolu'nun 6 ile 10. kilometreleri arasında Riva Kavşağı, Hüseyinli Kavşağı mevki Ankara istikametinde Profesör Doktor Mahir Vardar Tüneli Güney Tüpü'nde bakım onarım çalışması nedeniyle bant aktarımı yapıldığı için ulaşım tek platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Pozantı Tarsus Otoyolu'nun 6 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı bakım onarım ve asfalt çalışmaları sebebiyle sol şerit ve orta şerit taşıt trafiğine kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Aydın Otoyolu'nun 19 ile 20. kilometreleri arasında Kızılçay Köprüsü'nün İzmir istikameti köprü dersi onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığı için ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
2: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi, Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor. Gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan Jose Garzon Gutierrez yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sevgili radyo dostları. Sizlerin sağlığını düşünen, sizin hayatınıza ufacık da olsa olumlu bir katkı yapmak için her hafta başka bir sağlık konusunu ele aldığımız programımız Mikrofonda Doktor Var işte bu haftada başlıyor. Program yapımcımız Eda Kotanoğlu. Mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bu hafta size sesimizi ulaştıran teknisyen arkadaşımız Gülşah Turgut Rahmanoviç. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Ve tabii ki programı sizler için hazırlayacağız. Doktor İbrahim Ersoy da bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz bu haftada.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sayın dinleyenlerimiz, gözler kalbin aynasıdır derler ama o aynanın önündeki camlar bazen görüşü kısıtlayabiliyor. Hatta yaşamdan aldığımız zevki bile azaltabiliyor. Bana sorarsanız, peki o çerçevelerden kurtulmak mümkün mü? Eğer kurtulabiliyorsak nasıl kurtulacağız? Evet, doğru tahmin ettiniz bu bölümde. Hangi ameliyatlarla gözlüklerden kurtulabiliriz? Hangi yaşta hangi ameliyat olunabilir? Bunları konuşacağız. Geçtiğimiz haftalarda da konuk olmuştu. Uzman konuğumuz var. Profesör Doktor Emrah Altıparmak tekrar stüdyomuzda. Kendisi göz hastalıkları uzmanı ve Uluslararası Miyopi Enstitüsü Gönüllü Büyükelçisi. Programımıza hoş geldiniz Sayın Altıparmak.
2: Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk tekrar.
0: Sayın dinleyenlerimiz, her hafta olduğu gibi İbrahim hocamıza soruyoruz. Hocam, son haftanın bilimsel gelişmeleri nelerdir?
1: Şimdi kaslarımızı aslında bizi sadece hareket ettiren şey gibi düşünüyoruz. Hatta genellikle de 40 yaşından sonra ihmal ediyoruz kaslarla ilgili. Geçen bir makale okumuştum. Kasların aslında bir endokrin organ, yani hormonlarla ilgili bir organ da olduğu söylenmişti. Bu çalışmada da aslında beyin sağlığını destekleyen organ olarak bir şey sunulmuş. Çünkü kas dokusunun artık sadece hareket sağlayan bir yapı olmadığı net. Endokrin organ veya başka organ. Çünkü kaslardan salgılanan bazı maddelerin beynin çalışmasını etkilediği gözlemlenmiş. Yani kas kütlesi düşük olan kişilerde hafıza problemleri ve bilişsel performans düşüşleri gözlenmiş. Yani buna yönelik endokrin organla ilgili de zaten mesela insülini diyabet hastalarında veya diğer hastalıklarda, kalp hastalıkları da dahil olmak üzere zaten biliyoruz. Mesela özellikle erkeklerde büyük baldır kasının neredeyse kalp kası, yani kalp sağlığını gösteren birinci etken gibi görüldüğü de son araştırmalarda konuluyor. Yani kalbi de gösteriyor, beyni de gösteriyor ve birçok endokrin organ görevi görüyor. Kaslar, o yüzden kas gelişimi nasıl sağlanır? Biraz daha genç yaşlarda kardiyo egzersizleriyle, biraz daha benim gibi yaşlılarda da biraz daha direnç egzersizleriyle kas gelişimini yapmak lazım.
0: Estağfurullah hocam. Yaşlı demeyelim de orta yaşlı diyelim.
1: Evet, bazen yaşlandığımı hissediyorum. Şimdi bir de yeni nesil güneş koruyucular.

0: Şimdi normalde güneş koruyucular, evet, ultraviyoleden korunmak için her zaman öneriyoruz. Çünkü özellikle önümüzdeki yaz döneminde biz danışanlara, ben diyorum ki hastalarıma, mutlaka güneş koruyucuyu, hatta bir takım işlemler yaptıysak 2-3 saatte bir mutlaka sürün. Çünkü geçtiğimiz bir iki yıl önce bir araştırma vardı. Bu araştırmada da malign melanom denilen hastalığın özellikle erkeklerde, çünkü erkekler biraz güneş kremi konusunda biraz daha tembeller, %200'e yakın bir artış sağlanacağı. 2050'de hangi kanserler artacak diye bir projeksiyon çiziyorlar. Malign melanom da bunlardan bir tanesi ve güneş kremiyle de ilgili olduğu artık, yani bilim dünyası artık bunu tartışmıyor. Birileri tartışıyor olabilir de yine ekstradan söyleyeyim. Güneş kremi D vitamini üretimini engellemez. Sürekli sosyal medyada engeller diye görüyor olabilirsiniz. Yani birkaç tane araştırma var. %2-3 oranında engellediği gösterilmiş. Ama işte lekeler veya kanserle ilgili olduğu için onu zaten fark etmiyoruz. Bu yeni nesil güneş kremleri mavi ışık, kızılötesi ışınlar ve hava kirliliği, bir araştırmada mikroplastikler olarak cildin bunlardan çok etkilendiğine dair bir görüş var demeyeyim, artık netleşti. Yani hava kirliliği de güneşteki ultraviyole gibi cildinizi yaşlandırıcı etkiler gösteriyor. O yüzden muhtemelen, daha çıktı mı bilmiyorum ama muhtemelen çıkacaktır belki bu yaz. Yani antioksidanlı hibrit güneş kremleri çıkacak. Yani cildinizi hava kirliliğinden de veya diğer ışınlardan da koruyan. Bu arada ben hocam, yazılımcılar mesela bana lekeyle geliyorlar. Hocam hiç dışarıya çıkmıyoruz ama leke oluyoruz. Diyorum kaç saat ekran süren var? Onlar da zaten 10-12 saat gayet normal. Onların da ciltte leke oluşturduğu, melanin artırdığı tespit ediliyor zaten. Ben diyorum ki hiç güneş görmeseniz bile siz zaten, o yazılımcılar, bilgisayarda ekran süresi çok olanlar mutlaka sürsünler güneş kremini. Ama burada da yüksek enerjili görünür ışığın bazı kişilerde leke oluştuğu tespit ediliyor. Ve özellikle bu arada mesela meyve, sebze, Allah'tan yazın biraz daha sık tüketiyoruz. Onların da antioksidan etkileriyle beraber bu ciltteki hava kirliliğinin, cilt anti-aging, cilt yaşlanmasını azaltması öngörülüyor. Çünkü güneşteki o ultraviyolenin birinci etkeni DNA hasarı vererek cilt yaşlanmasını artırması, ikincisi de DNA hasarı vererek yine kanser oluşturmasıdır. En azından yeni nesil güneş kremi belki çıkacaktır piyasaya birkaç ay sonra, onlardan olabilir. Hibrit antioksidanlı güneş kremleri diye geçebilir.
1: Hocam gelelim asıl konumuza. Evet, gözlüklerden kurtulabilir miyiz bu bölümde? Bunu irdeleyeceğiz. Tahmin ediyorum çoğu insana bence yakışmıyor gözlük. Yakışan insan sayısı azdır, özellikle kadınlarda. Sonuçta bir protez vücudunuza takıyorsunuz. Temizliği var, bakımı var, ayarı var. Düşürmeyeceksiniz, dikkat edeceksiniz. Vidaları bozuluyor, uğraştırıyor. Değil mi hocam? Ve
0: Şu
1: ben de
0: anda
1: takamıyorum. Burnumun kenarında kırmızılık yapıyor. Güzelliğimi bozuyor, güzelliğimi gölgeliyor diye düşünüyorum. Katılıyor musunuz?
0: stüdyoda iki gözlüklü, bir gözlüksüz var. İki doktor gözlüklü, siz gözlüksüz. Şimdi bu konuda benim bir tane referans aldığım bir sınıf arkadaşım var. O da göz doktoru. Dedim ki sen ne zaman gözlüğü bırakırsan, o da, çünkü ben beraber işte sınıf arkadaşım birinci sınıftan beri. Sen ne zaman gözlüğü bırakırsan ben de sana gelir gözlüğü bırakırım dedim. Erkeklerde biraz daha mesela hocam işte karizmatik duruyor. Ama bakımı
2: Estağfurullah.
0: zor. Biraz daha işte 40 yaşından sonra işte ben yakına işlem yapıyorum. İşte estetik işlemlerde yakına odaklanmak zorundasın. Sürekli gözlük burada. Kızım gözlüğümü al. Bir zahmet oluşturuyor. Onlardan kurtulabilir miyiz? Program sonrası hocamla da onu konuşacağız. Ama gözlük bazı kişilere yakışıyor. Onu söyleyeyim. Size de yakışabilir. Ya uygun gözlükler de var bu arada. Yani gözlükle devam edelim anlamında söylemiyorum. Doğalı gözlüksüz olmaktır. Net, güzeldir.
1: Tabii ki. O zaman soralım, gözlüklerden tamamen kurtulmak gerçekten mümkün olabilir mi Emrah Bey?
2: Çok geniş bir soru. Yani her yaşın getirdiği ihtiyacı farklı. Her yaşta tedavi farklı. Dolayısıyla belki bunu yaşlara bölerek konuşmamız lazım. Çünkü bir 20 yaşındaki bir gencin ihtiyacıyla işte biz yaşlardaki, hocamın yaşındaki, biz yaşlarımız zaten aynı. Bizlerin ihtiyaçları farklı. Dolayısıyla bunu yaşa göre düşünmek lazım. Tedaviler değişiyor çünkü. Şimdi insanın gözü nasıl değişiyor? Aslında ondan ilerleyelim. 18, 19, 20 yaşlarımıza kadar eğer gözümüz bozuluyorsa ilerliyor, ilerliyor ve bir yerde duruyor zaten. 20 yaştan 40-45 yaşına kadar çok büyük değişiklikler olmuyor. Numaralarımız böyle kalıyor. 40-45 yaşından sonra, o aralıktan sonra hepimizde bir yakını görmekte zorlanma başlıyor. Ve bu yakın görmekteki zorlanmayı biz presbiyopi diyoruz. Bu 55-60-65 yaşlarına kadar ilerliyor. Ta ki bir gün katarak gelişiyor. O noktada artık görmemiz bozuluyor. Yani gözümüzün doğan seyri bu şekilde. Şimdi 20 yaşımıza geldik. Gözlerimiz bozuk. Miyopuz veya hipermetropuz. Numaramız da durdu. Bu noktada lazer tedavileri var. Bu tedaviler düşünülebilir. Oldukça da etkili tedaviler. Ne zamana kadar? 40-45 yaşlarına kadar. 45 yaşından sonra yakını görme problemi işin içine katılıyor. Yani artık bir problemimiz vardı, ikinci bir problemimiz oldu. 45 yaşından sonra uzak görme problemimizin yanına yakın problemimiz de eklendiği zaman lazer artık çok tercih ettiğimiz bir tedavi olmaktan çıkıyor. Çünkü lazer tedavisi yakını iyi görebilen bir kişinin uzak problemini düzeltiyor. Ama siz 45-50 yaşındasınız, o aralıktasınız ve uzak probleminizin yanına bir de yakın problem eklendi. Lazer olabilirsiniz eğer gözünüz buna müsaitse ama yakın problemimiz değişmeyecektir. Yakın problemimiz için yine gözlük kullanmamız gerekecektir. O yaşlardan sonra bu sefer göze mercek koyma seçenekleri işin içine giriyor. Şimdi bunları yavaş yavaş isterseniz ben açayım sizler için. Bu 20 ve 45 yaş arasında uygulanan lazer tedavilerinin aslında mazisi oldukça eski artık. Yani ben sizle gelmeden önce bir baktım. PRK dediğimiz bizim en eski yöntemimiz var. İlk kez bir insana 1983 yılında yapılmış. Yani artık 43 yıl olmuş. Bu iyi bir şey aslında. Yani 43 yıl sonra biz bu yöntemi hala kullanıyoruz. Bu aslında rüştünü ispatlamış bir yöntem. Yani olumlu, olumsuz, bütün yollardan geçilmiş, bütün deneyimler elde edilmiş, kimlere uygun, kimlere uygun olmadığı konusunda inanılmaz bir bilgi birikimi olmuş. Hatta dünya üzerinde şu anda 50 milyondan fazla insanın bu lazer tedavilerinin olduğu bahsedilir. Yani kesin rakamı bilmek mümkün değil. Fakat hani lazer tedavisi aslında oldukça iyi bir tedavi. Yani mucize gibi bir tedavi. Çünkü bir insanın görüşünü alıyorsunuz, ertesi gün bambaşka bir noktaya getiriyorsunuz. Çok iyi ve çok etkili bir tedavi ve rüştünü ispatlamış bir tedavi. Burada gerçekten önemli olan şey lazer tedavisinde de birazdan konuşacağımız mercek tedavisinde de kişinin göz sağlığı, gözünün durumu, numarası ve gözünün bu ameliyata uygun olup olmaması diye başlayabiliriz aslında konuya.
1: Kaç numara olmalıdır en az lazer tedavisi olması için?
2: Şimdi bir gencin ya da 20 ile 45 yaş arasında lazer ameliyatı düşünen bir kişinin lazer olma sınırı diye bir şey aslında çok yok. Gözünün uygunluğu var aslında burada. Şimdi bu tedavilerin hepsini, lazer tedavileri biz gözün en öndeki şeffaf tabakaya, kornea dediğimiz şeffaf tabakaya uyguluyoruz. Ve parmak izi gibidir korneamızın şekli ve kalınlığı. Herkesin farklıdır. Sizin numaranız 5'tir. Korneanız yeterince kalındır. Hatta çok kalındır. Bir değil, bir, iki ameliyat bile olabilirsiniz. Ama numaranız 2'dir. Fakat korneanız çok incedir. Lazer ameliyatına uygun değilsinizdir. Bu da olabilir. Burada kişinin korneasının şekli ve ameliyata uygunluğu önem kazanıyor. Bu ameliyatlar, lazer ameliyatları nihayetinde bizim korneamızın şeklini yeniden şekillendiriyor. İncelterek yapıyor bunu. Veya bir kısmını inceltiyor, bir kısmının dikleşmesini sağlıyor. Korneamız yeterince sağlıklı ve uygunsa 6, 7, 8 numaralara kadar rahatlıkla lazer ameliyat olabilirsiniz. Ama yeterince kalın bir korneanız yoktur ya da uygun bir kornea şekliniz yoktur. Hiç olmayabilirsiniz. Bu kişiden kişiye çok değişir.
1: Peki merak ediyorum, lazer ameliyatı olduk diyelim 45-50 yaş arası, kendimi düşünüyorum hemen ileride olabilir miyim diye, miyopiyi tedavi etti. Yakını az buçuk görüyoruz. Peki ileride katarakt oluşma riski var mı lazer ameliyatından sonra?
2: Lazer ameliyatı olmak kataraktı hızlandırmıyor. Yani bu çok net. Dolayısıyla lazer ameliyatı oldum, ileride katarak bende daha hızlı mı gelişir? Öyle bir sorun yok. Yani lazer ameliyatı ile katarak arasında bir ilişki yok. Rahat rahat lazer olabilirsiniz aslında.
1: Ama ileride olabiliriz de katarakt.
2: Şöyle bir şehir efsanesi var. Çok söylenir, sorulur. Sen lazer ameliyatı olursun ama ileride katarak ameliyatı olamazsın diye. Bu da böyle bir şey de yok.
0: Bu göz çizdirme denilen o ameliyatla ilgili o yanlışları bir yani
2: Hakikaten
0: siz
2: konuşalım.
0: bir söyler misiniz hocam?
2: Tabii
0: Ne
2: tabii.
0: tür efsaneler var?
2: En sık sorulan soru bu. Yani gözünü çizdirirsen ileride katarak gelişir sende. Belli bir yaşı gören herkes de katarak olacak zaten. Yani göz çizdirme ameliyatı bunu hızlandırmıyor. Bu yanlış. İkinci düzeltmek istediğim şey, gözünü çizdirdin ama ileride katarakt ameliyatı olamazsın. Bu da yanlış. Bakın 43 yıldır yapılmakta olan bir ameliyattan bahsediyoruz. Bir ameliyat grubundan. Bu 43 yıl önce olanları

0: birçoğunu da zaman içinde katarak da gelişti ve oldular da. Ya ben kendim bile hatırlamıyorum geçmişte kaç kişi lazer olmuş ve sonra katarak gelişmiş ve ben onu ameliyat ettim. Bir sürü hasta benim bile var. Dolayısıyla o da bir şehir efsanesi. Yani siz lazer ameliyatı olursanız ileride kataraktınız daha erken gelişmeyecek veya ileride kataraktınız geliştiği zaman ameliyat rahat rahat olabilirsiniz. Bunları düzelterek başlayalım isterseniz.
1: Peki genel anlamda size de soruluyordur muhtemelen. Siz veya diğer birçok göz doktoru niye hala gözlük kullanıyorsunuz?
0: Bu da çok güzel bir soru. Hakikaten çünkü lazer önerdiğimiz hastalar hep sorarlar. Hocam ben olayım da sen de bak gözlük takıyorsun. Doğru. Şimdi mesela ben kendimi anlatayım isterseniz. Ben uzağa 42 yaşına kadar mükemmel gören bir insan. Ben hipermetroptum. Yani uzağa ötesini görürdüm hipermetrop olduğum için. Ta ki 42 yaşıma kadar o zaman yakınım bozuldu. Yakın görmem bozuldu. Ve presbiyopi diyoruz buna 42, 43, 44 yaşlarında yakın bozulmasının. Ve yakın gözlük kullanmaya başladım. Ama tek bir yakın gözlük kullanayım, bunu uzakta çıkartayım, yakına tekrar takayım uğraşmak yerine hem uzağı hem yakını beraber gösteren multifokal ya da progresif ya da Türkçe çok odaklanan gözlüklerle başladım. Ve benim hipermetrop oluşum yakınımın sürekli bozulmasına sebep oluyor. Yani yakınım gitgide bozuluyor. Bir süre sonra uzağım da bozuldu. Dolayısıyla ben gözlük kullanıyorum. Lazer için hiç uygun bir aday değilim. Çünkü benim esas problemim yakını görememek. Uzak problemi sonradan sonra oldu.
1: Çünkü bunu şunun için de soruyorum. Yani insanların da aklında şöyle bir şüphe kalıyor. Eskiden daha vardı ama şimdi o kadar uzun oldu ki ya zaten bu ameliyatın uzun dönem riskleri belli değildi. O yüzden göz doktorları olmuyor gibi bir kanı da en azından ben duymuştum.
0: Çok haklısınız. Bir faktör de odur. Yani bu sanki daha deneniyor. Deneysel bir tedavi de biz olmuyormuşuz kendimiz gibi bir algı var ama bu 43 yılda bir sürü göz doktoru da ameliyat oldu. Emin olun. Yani hani sadece gözü uygunsa oldu veya lazer ameliyatını sık yapan ve çocuklarına yapan arkadaşlarım var. Yani sakıncalı bir tedavi olsa çocuğuna yapmaz. Hani göz bebeği olan çocuğuna yapmaz hekim arkadaşlar gibi.
2: Riskleri var mıdır peki? Riskleri de vardır diye düşünüyoruz, değil mi? Duyuyoruz çünkü.
0: Tabii her ameliyatın olduğu gibi lazer ameliyatlarının da riskleri var. Bunlar hesaplanabilir, ölçülebilir, öngörülebilir riskler çoğu zaman. Tabii öngörülemeyen olumsuz tarafları da var. Farklı farklı metotlar var. Farklı metotların kendine göre farklı riskleri var. Fakat bunların çoğu yara iyileşmesiyle ilgili. İşte yaranın sağlıklı ve iyi iyileşmesi halinde bu ihtimaller çok düşük. Her zaman mikrop kapma ile ilgili ameliyatların riskleri vardır. Bu da ameliyat sonrası bakımla ilgili hastaların kendilerine birazcık dikkat etmeleri gerekiyor. Mesela lazer ameliyatından çıkar çıkmaz hastaların hanımlar mesela makyaja tekrar başlamak isterler. Durdururuz onları yani lütfen bir ay yapmayın yani gözünüze iyi bakın iyi olmanız daha lazım deriz. Havuza denize girmelerini ilk haftalarda çok istemeyiz. Hani temiz olduğundan emin olamayız çünkü oradan bir mikrop kapmalarını istemeyiz. Gözlerine çok dokunmalarını istemeyiz ilk bir ay özellikle. Bir de farklı metotlarda mesela bu ilk anlattığımız metot PRK yöntemi bu sonradan no touch lazer olarak güncellendi. Bir nüans oldu. Aslında özünde aynı metottur. Bu yöntemden sonra güneşe çıkmak sakıncalıdır biraz. Yani güneşten kendimizi özellikle korumamız gerektirir ultraviyoleden. Yaz aylarını pek önermeyiz mesela veya güneşe hiç çıkmayın deriz. Güneş gözlüğü kullanın deriz. Daha sonradan çıkan LASIK, bunun yeni adı Femto LASIK veya SMILE gibi yöntemlerde böyle bir sıkıntı yok. Yani yazın da olabilirsiniz, kışın da olabilirsiniz. Bu kadar sakınmanıza gerek yok.
1: Araya bir kamu spotu gireyim. Makyaj demişken. Çünkü ben de çok rastlıyorum. Hocam aknesi var. Akne bakterisi anaerob ortamda daha aktif hale gelir. Anaerob yani oksijensiz ortamda. Akneleri kapatmak için makyajı daha da fazla abartıyorlar. Ve bu akneyi daha da artırıyor. Yani akneli kişiler ne olur makyaj yapmasınlar. Hele o kapatıcıları oranın nefes almasını engellemesinler diye ekstra bir kamu spotu ben de gireyim.
2: Biraz da mercekleri konuşalım. Lazer ameliyatından sonra da yerleştirilebiliyor diye biliyorum. Katarakt ameliyatından sonra da sabit merceklerden bahsediyoruz, değil mi Emrah
0: Doğru,
2: Bey?
0: doğru. Şimdi hani lazer ameliyatlarını konuştuk. Bunun dedik yani 40-45 yaşlarına kadar yakın probleminiz ortaya çıkana kadar olabilirsiniz dedik. Bir de 45 yaşından daha yaşa büyük benim gibi yakın problemi olan kişiler için seçenekle. Burada işte işin içine mercek ameliyatları giriyor. Şimdi mercek ameliyatları deyince hani akıllı mercek ismi çok oturdu ülkemizde. Akıllı mercek deyince hem uzağa hem yakını, işte hem ara mesafe gösteren mercekler konusu işin içine giriyor. Bu aslında bildiğiniz katarakt ameliyatı. Yani açık konuşalım, bu katarakt ameliyatı. Bunu

0: Başka bir adı yok aslında. Katarakt ameliyatını gözlük takmamak için daha erken yaşta olabilirsiniz. Bu bir seçenek. Sizin tercihiniz. Ameliyatların riskleri var mı? Var ama katarakt ameliyatı bugün dünyada açık ara en çok yapılan ameliyat. Çünkü belli yaşa ulaşan herkesin katarakti oluyor ve herkesin iki gözü var. Dolayısıyla iki kat bir kere her ameliyattan fazla oluyor ve çok fazla yapılan bir ameliyat. Çok başarılı bir ameliyattır katarakt ameliyatı da. Yani çok rafine bir hale geldi. İyileşme hızı çok küçük deliklerden yaptığımız için çok çabuk iyileşiyor hastalar. Dolayısıyla katarakt ameliyatlarındaki bu başarıdan ötürü biz de katarakt ameliyatını gözlük takmak istemeyen hastalarda biraz daha erken yapabiliyoruz. Yakın gözlük takmak istemeyen hastalarda veya hem uzağı bozuk hem yakını bozuk ikisini de çok tercih etmek istemeyen hastalarda bir seçenek olarak ortaya çıktı. Burada da mercek seçenekleri var aslında. Belki de konuşmamız gereken. Bu çok teknik bir konu ama hani dinleyicilerin ve sizlerin hani gözünün önüne şöyle getirmek isterim. Katarakt ameliyatının özü sizin kendi merceğinizin bulunduğu bir yuva vardır. Bu yuva boşaltılır yerine yapay bir mercek konur. Katarakt ameliyatlarında tarihçesine 1945'lerden biri hatırladığım kadarıyla mercek konuyor. Yani 80 yıldır göze mercek bir şekilde konuyor. Yeni bir teknoloji zaten değil. Ama katarakt ameliyatına koyduğumuz mercekler bir 50-60 yıl boyunca tek odaklıydılar. Tek odaklı mercek koyduğumuz zaman ameliyattan sonra hastaların uzağı iyi görmelerini amaçlıyorduk. Ama yakın gözlüklerini takıyordular hastalar gene. 20-25 yıldır önce iki odaklı mercekler çıktılar. İki odaklı mercekler uzağı ve yakını gösteriyordular. Bu bir devrim oldu. Çünkü ilk defa hastalar katarakt ameliyatından sonra yakın gözlüğe ihtiyaç duymadılar. Fakat bir süre sonra bakıldı ki insanlar ara mesafede ihtiyaç duyuyor. Mesela ara mesafe şu anda sizle benim aramızdaki mesafe gibi veya benle bilgisayar arası mesafe gibi. Böyle bir talep doğunca bu göze konan iki odaklı merceklerin üzerindeki işlemi değiştirdiler. Halkaları çoğalttılar, üç odaklı hale getirdiler. Trifokal denen mercekler oldu bunlar. Dolayısıyla uzak görüşte beraber ara mesafeyi ve yakını da gösteren merceklere dönüştüler. Şimdi böylece hayatta insanların gözlük kullanma ihtiyacı azalmış oldu. Fakat optik bazı prensipler var. Bunlar yani çok kemikleşmiş. Dünyanın neresine giderseniz gidin, uzaya da giderseniz geçerli prensipler. Şimdi göze koyduğumuz merceklerin optik kısımları belli bir çapta. Genelde 6 milimetre çapında. Çünkü göz bebeğimizin arkasına geliyor ve göz bebeğimizin çapı da değişiyor, büyüyor, küçülüyor ama 6 milimetre nadiren geçer. Ne yapıyorsak bu 6 milimetre içinde yapmak zorundayız. Yani tek odaklı bir merceğin üzerine ara mesafe ve yakını da göstersin diye daha çok bölge eklediğimiz zaman şöyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Bu mercekler ışığı biraz dağıtmaya başlıyorlar. Nasıl diyeyim size? Mesela sisli bir havada gece arabanın farların etrafında bir hale görmek gibi veya ışıklarda bir yıldız patlaması gibi. Hani böyle sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bu mercekler çok kullanılıyoruz, yaygın olarak kullanıyoruz ama ışıkların dağılmasına hassasiyeti olan kişiler veya bu tür şeylere çok tolere edemeyecek kişilerde üç odaklı mercekler yerine birazdan anlatacağım yeni bir grup mercek var. Onları tercih etmek daha mantıklı olabilir. Dolayısıyla hani her iyi şeyin bir de olumsuz tarafları var gibi düşünmek lazım. Yani mucize bir çözüm yok gibi düşünebilirsiniz. Son olarak da üç odaklı merceklerden yıllar yıllar sonra herhalde bir 5 yıl oldu bu mercekler. Odak derinliği artmış mercekler olarak bir grup mercek çıktı. Çıkış sebepleri de aslında bu üç odaklı merceklerin bazılarında gece ışıkların çok dağılması, çok saçılması. Evet yakını çok iyi görüyorsunuz ama gece ışıklar dağılıyor ve bu sizi rahatsız edebilir. Odak derinliği artmış mercekler aslında özünde tek odaklı mercekler. Fakat ortalarına işlenmiş bir alan oluyor bunların. Ortalarına işlenmiş alan sizin yakın mesafe, bilgisayar mesafesi gibi sorunlarınızı ortadan kaldırıyor. Çok başarılı. Gece görüşünüzde genelde hiçbir sorun yaratmıyor. Işıklar dağılmıyor. Kontrastlı görüşünüz hala iyi. Fakat yakınını görürken de ortamın biraz aydınlık olmasına ihtiyaç duyuyorsunuz. Yani kitap okurken loş bir ışıkta zorlanabilirsiniz. Işığın biraz daha iyi olmasına ihtiyaç duyabilirsiniz. Dolayısıyla elimizdeki seçenekler artık bunlar. Yani üç odaklı mercekler var. Yakında iyi bir görüş veriyor. Uzak fena değil, ara mesafe fena değil. Fakat kontrast biraz azalıyor ve gece görüş problemleriniz biraz olabilir. Son olarak çıkan odak derinliği artmış. İngilizce EDOF diye kısaltılıyor. Bu gruptaki lenslerde de uzak görüşünüz çok iyi, gece görüşünüz iyi, kontrast iyi, ara mesafeyi. Fakat yakın görüşünüz biraz ortamın aydınlığına bağlı. Yani ortam aydınlıksa yakını güzel görüyorsunuz. Ama ortam biraz loş olduğunda yakındaki performansı azalıyor.
1: Ben de şimdi kendimi düşünmeye başladım. Yani benim miyopum 3-3,5 gibi miyopum var. Astigmatizmim yok. Yakın, ben daha çok yakını, yani uzağı görmesem de olur gibi geliyor bana şimdi. Çünkü hemen gözlüğü şu anda bile hep
0: Kaldırırız.
1: böyle

0: yapmak zorunda kalıyorum. Bana ne önerirsiniz hocam? 50 yaşına gelmiş bir adama.
1: Hocam şimdi miyopların keskin görüşü sevdiklerini biliyoruz. Yani net görmeyi seviyorlar. Onun için siz mesela yakına bakarken gözlüklerinizi kaldırıyorsunuz. Çünkü 3,5 olan uzak görüşünüz, uzaktaki bozukluğunuz size yakına çok iyi bir görüş veriyor aslında. Değil mi? Yakını net görüyorsunuz gözlüklerinizi kaldırarak. Astigmatınız yoksa hele daha da iyi görüyorsunuz. Şimdi miyop bir kişide uzaktaki o kaliteli net görüşünün çok bozulmasını istemiyoruz. Yani kontrastlarını azaltmak istemeyiz. Çünkü onu ararlar miyoplar. Dolayısıyla bu üç odaklı dediğimiz akıllı mercekler, trifokal merceklerde miyoplar bazen mutsuz olabiliyorlar. Kontrastlarını kaybettikleri için. Dolayısıyla sizin için aslında bu son bahsettiğim odak derinliği arttırılmış EDOF olarak kısaltılan lensler daha mantıklı gibi. Orada da yakın görüşünüzü şu anki gözlüksüz halinizle karşılaştırırsanız o kadar iyi olmayabilir. Yani
0: O benim için çok önemli olduğu için hiç değiştirmeyeceğim o zaman hocam. Yakın görüş benim için en önemli şey.
1: şu anda yakını gözlüksüz çok mutlu gördüğünüz için, uzakta da gözlük taktığınız için. Yani bu mercek ameliyatı belki şu anda şu yaşınız için çok uygun olmayabilir size aslında. Şimdi aslında hastaları ele alırken bu konuşmaları hep yapmamız lazım. Yani bu konuşmaları
0: Ne
1: yaptığımız
0: iş
1: zaman
0: yaptığı da önemli daha çünkü.
1: ne iş yaptığı, hangi mesafede çalıştığı, öncelikleri, mesela gece çok seyahat eden bir şofördür. Yakını illa iyi görmek istiyordur. Trifokal mercekte çok mutsuz olabilir. Gece görüşü bozulacak çünkü. Ama EDOF mercekte çok mutlu olabilir. Ama sizin durumunuzda mesela siz yakını gözlüksüz çok iyi görüyorsunuz. Uzağı da gözlükle iyi görüyorsunuz. Mutlusunuz bu halinizden. Elimizdeki seçenekler çok uygun olmayabilir size. Şimdi lens teknolojisinde bir mucize yok. Yani size bir şeyler sunan mercekler bazen de bazı şeylerinizi azaltıyor. Yani burada terazinin boş ve dolu kefelerine bakıp bunun size uygun olup olmadığını düşünmek lazım. Hani şey yok, böyle bir sihirli bir çözüm var. Herkes uyuyor. Öyle bir şey yok. Bunu herkesin tek tek özel olarak hastalarımızın hikayesini alarak, hayatını alarak, hobilerine bakarak, önceliklerine bakarak düşünmek lazım.
2: Emrah Bey, son olarak lensleri de konuşmak isterim. Ben de 30 yaşıma kadar kullandım, bırakmak zorunda kaldım. Dediğiniz gibi miyop olunca insan yakına odaklanmak lenste bir anda rahatsız ediyor. Çünkü kitap okurken, bilgisayara bakarken bunu biraz dengelemek gerekiyordu. Biraz da kuruluk yapıyor diye biliyorum. Uzun yıllar kullanılınca ben de 1,75 ile idare ediyorum dedim. Bıraktım, yakını da çok iyi görüyorum. Güneşli havada da çok iyi görüyorum ama örneğin metroda indiğimiz zaman karanlık bir ortamda uzağa bakarken kör gibi hissediyorum kendimi. 0,5 astigmat da var, onun da etkisi olabilir diye düşünüyorum. Uzun süreli lens kullanımını da öneriyor musunuz?
1: Burada da yine kişisel faktörler ortaya çıkıyor. Şimdi biz kontakt lens kullanımını aslında seviyoruz. Yani kontakt lens bizim düşmanımız değil, dostumuz. Ama kuralları var. Yani çünkü bu sonuçta tıbbi bir gereç. Bir kere süresine uymak lazım. Eğer günlük kullanat lensi kullanıyorsanız bunu 2 gün, 3 gün kullanmamalısınız. Veya aylık bir lensi bir ayın sonunda çöpe atmalısınız. Lensle gece uyumamak lazım. Çünkü gece uyursak eğer mikrop kapma ihtimalimiz %800 artıyor. Yani 8 kat artıyor. Çok ciddi bir oran bu. Her aparat gibi ya da kullandığımız her gereç gibi bunun da günlük kullanım süresi var. Yani ayakkabılarımızı sabahtan yatana kadar giyersek ayaklarımız bir yerden sonra rahatsız olur, öyle değil mi? Kontakt lens de öyle. Yani günlük süresi 8-10 saat geçtiği zaman kuruluk illaki yapıyor ya da rahatsızlıklar başlıyor. Bu süreyi geçmemek lazım.

0: lens kullanamaz hale geleceksiniz diye bir kural yok. Bu eski kontakt lenslerin zamanına ait bir önyargı aslında. Bundan 20 yıl önceki kontakt lenslerle şu an kullandıkları arasında çok büyük fark var. Hem oksijen geçirgenliği olarak hem nemlendirme özelliği olarak şimdikiler gerçekten çok daha iyi. Ama kurallar değişmedi.
1: Gerçekten hem çocuklarda hem erişkinlerde bu tür kafa karışıklıkları çok önemli. Benim anladığım kadarıyla herkes kendine özel bir şekilde değerlendirilmesi lazım.
0: Bravo.
1: Ameliyat mı olacak, gözlük mü? Kimisinin gözlük kullanması lazım. Mesela hocam ben merak ediyordum. Sorduğumda gözlük kullanması gerekiyormuş zaten. Sosyal medyada da genel çok fazla yanlışların olduğunu da tespit
0: Kesinlikle.
1: ediyorsun. Göz doktoruna gitsinler. Belki de mesela ben şu anda bu programda sadece bu gözlükle kalmam gerektiğini anladım. Yani kafamda o yerleşti. Ücretsiz muayene de olmuş olduk hocama. Yani böylece en azından onlar da gitsinler yine muayene olsunlar derim.
2: Eklemek istediğiniz bir şey var mı Emrah Bey?
0: Gerçekten hocamın özetlediği gibi yani kişiden kişiye o kadar çok şey değişiyor ki yani lazer ameliyatı kararında da öyle, akıllı mercek ameliyatında da öyle, kişisel faktörler çok fazla. Hem gözün anatomisi ve yapısıyla ilgili hem de o kişinin hayatıyla, mesleğiyle, alışkanlıklarıyla ilgili. Bunları gözeterek karar verdiğimiz zaman aslında hiçbir zaman yanlış yapmayız. Ama bir formül var ve herkese uygulanabilir değil. Böyle de olmadığını tekrar bir altını çizmek isterim.
2: Mikrofonda Doktor Var programında bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik sayın dinleyenlerimiz. Bugün göz cerrahisindeki son trendleri ve gözlükten kurtulmanın yollarını konuştuk. Göz hastalıkları uzmanı ve Uluslararası Miyopi Enstitüsü Gönüllü Büyükelçisi Profesör Doktor Emrah Altıparmak konuk doktorumuzdu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Ve her hafta olduğu gibi Doktor İbrahim Ersoy da bizlerle beraberdi. Sağ olsun, var olsun. Sayın dinleyenlerimiz bir başka programda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.
1: Gül Deste başladı.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar. Spikeriniz ben Müceyla Karadağ. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le ortak basın toplantısında konuştu. İslamabad mutabakatının küresel ve bölgesel sonuçları olduğuna dikkat çekti. Sükûne sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır ifadelerini kullandı. İsrail'in bölgeyi tekrar barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor dedi. Pakistan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın sismik gemilerini karşılamaya hazırlanıyor. Pakistan Petrol İşlerinden sorumlu Enerji Bakanı Pervaz Malik, gemilerin Eylül veya Ekim'de Pakistan kıyılarına ulaşmasını beklediğini söyledi. Sismik gemiler bu yıl Pakistan'da 3 deniz ve 2 kara sahasında petrol ve doğalgaz arayacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Ansani ile görüştü. İkili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, CHP'nin Türkiye'yi dışarıya şikayet ettiğini söyledi. Güvenilmez olan Türkiye değil, sizin yarattığınız şaibeli siyasetinizdir dedi. Türkiye'nin zorlu bölgesel şartlara rağmen güvenli bir liman olmaya devam ettiğini vurguladı. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen Beker, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim mesajıyla istifasını duyurdu. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yollar göle döndü, bazı alt geçitler su altında kaldı. Motosikletler suya kapıldı, araçlar yollarda kaldı. Bazı semt pazarlarıyla tarihi kapalı çarşı ve Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nı su bastı. Dünya Bankası verilerine göre Türkiye tarımsal hasılada 83,2 milyar dolara ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Böylece Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıraya yerleşti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı verileri tarımda tarihi rekor başlığıyla duyurdu. Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun Blok 3 füzesi atış testini başarıyla gerçekleştirdi. Hipersonik hızlara ulaşan füze, hareket halindeki deniz hedefini tam isabetle vurdu. Böylece Türkiye'de ilk kez balistik bir füzeye arayıcı başlık entegrasyonu gerçekleştirilerek seyir halindeki su üstü hedef başarıyla vurulmuş oldu. Venezuela 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2645'e yükseldi. 12 binden fazla kişi yaralandı. Yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısı ise 68 binden fazla. Depremlerin ardından günlerdir aralıksız çalışan Türk arama kurtarma ekipleri de kahramanlık nişanıyla onurlandı.

0: sınırlandırıldı. İranlılar 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamane'ye veda ediyor. Tahran'da Hamane için cenaze töreni düzenleniyor. Hamane'nin naaşı Tahran'dan sonra Kum'a, ardından 8 Temmuz'da Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerine götürülecek. İran'daki son cenaze töreniyle defin işlemi ise 9 Temmuz'da Meşhed kentinde gerçekleştirilecek. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a çok ağır darbe vurduk dedi. İran'ın kendileriyle anlaşmak için adeta can attığını iddia etti. İran'a Hamane'nin cenaze töreni için bir hafta izin verdiklerini söyledi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Vladimir Putin kamuflajlarını giydi, Rus birliklerini ziyaret etti. Luhansk'ın tamamının kontrol edildiğini söyledi. Rusya ayrıca kritik önemdeki Konstantinovka kentinin ele geçirildiğini açıkladı. Ukrayna ise bunu yalanladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de St. Petersburg'da bir petrol tesisiyle Leningrad bölgesinde bir deniz üssünü hedef aldıklarını açıkladı. Spor. 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı bu akşam başlayacak. Saat 20'de başlayan Kanada ile Fas karşılaşması halen devam ediyor. Saat 00'da ise Paraguay ile Fransa karşı karşıya gelecek iki mücadele de TRT 1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Hayatımın Şarkıları programını dinliyorsunuz.

0: kaptırdın kendine. Sonra bıraktın.
1: Neden, neden?
0: Anladım ki bir tanem. Sevmişim.

0: Hayatımın şarkılarını dinlediniz.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Macaristan'dan Taksa Gizella'dan diğer mektubumuz. Radyonuzu her zaman büyük bir sevgi ve ilgiyle dinliyorum. Türk-Macar dostluğu söz konusu olduğunda kalbim

heyecanla pırpır ediyor. Yayınlarınız zevkli, keyifli ve eğlenceli. Sizleri daha nice yıllar dinlemeyi ve kısa da olsa Türkiye'yi ziyaret etmeyi umuyorum. Bu benim eskiden beri gerçekleşmesini istediğim bir arzum. Kültürünüze, Türkiye'ye ve insanlarına bayılıyorum. Macarca Masası'nın tüm çalışanlarını selamlıyor. Herkese sağlık ve mutluluk diliyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. İnsan, teknoloji ve geleceğin buluşma noktasından, teknosferden herkese merhaba. Mikrofon başında ben bu programı hazırlayan ve sunan yol arkadaşınız Fuatcan Bayramoğlu. Bu yolculuğumuzda yalnız değiliz elbette. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıydı, teknik masada ise Melih Demirezer sesimizin size en berrak haliyle ulaşması için bize destek vermekte. Bize ulaşmak isterseniz Ankara stüdyomuzun telefon numarası 0312 463 3419 ve 463 3421. Ayrıca dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr adresi üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilir, Facebook ve Twitter'da TRT TSR kullanıcı adıyla dijital ayak izimizi takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenler, her hafta olduğu gibi bugün de programımızda sizlerle 3 duraktan oluşan, ufkunuzu açacağına inandığım bir yolculuğa çıkacağız. Pamuk şekerinden bile hafif, kozmik köpükler gibi parıldayan devasa gezegenlerin gizemini aralayacağız. Kızıl komşumuz Mars'ı yaşanabilir kılmanın önündeki o akıl almaz enerji duvarını inceleyeceğiz ilk bölümde. Ardından haftalar süren kanser ilacı arayışlarını birkaç saate indiren moleküler mucizelere, arıların kusursuz işbirliğini yer altında taklit eden robot sürülerine göz atacağız. Ve nihayet yapay zekanın fabrikalardaki, okullardaki ve devletlerin siber savunma hatlarındaki görünmez tahtını sorgularken, insan tecrübesinin neden hala yerinin doldurulamaz olduğunu hatırlayacağız. Evet değerli dinleyenler, hazırsanız kemerlerinizi bağlayın. Çünkü Teknosfer başlıyor. Evet değerli dinleyenler, ilk durağımızda gözlerimizi evrenin derinliklerine çeviriyoruz. Oxford Üniversitesi'nden George Dransfield liderliğindeki bir ekip, dünyanın tam 1100 ışık yılı uzaklıkta güney gökyüzündeki Volans, yani uçan balık takım yıldızına ezber bozan bir gezegen çifti keşfettiler. Bu iki devasa gezegen kabaca Jüpiter boyutunda olmalarına rağmen adeta birer pamuk şeker kadar, hatta ondan bile hafif bir yoğunluğa sahip. Bilim insanları bu tür sıra dışı cisimlere süper puf gezegenler adını veriyor. Yoğunlukları kutusundan yeni sıkılmış adeta bir tıraş köpüğüyle neredeyse aynı diyor bilim insanları. Jüpiter örneğin bu ikiliden tam 35 kat daha yoğun. Evrende bugüne dek tespit edilen yaklaşık 6300 dış gezegen arasında sayıları 40'ı bile bulmayan ve bu süper puf olarak adlandırılan dünyaların çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluştuğu tahmin ediliyor. Kesin yapıları için gözler James Webb uzay teleskobuna çevrilmiş durumda. Bu gezegenler aynı zamanda gökbilimciler için tam bir bulmaca. Çünkü nasıl olup da bu kadar şişkin bir hacme sahipken bu kadar hafif kalabildikleri gezegenlerin oluşumuna dair bildiklerimizi zorlayacak cinsten. Peki bu kozmik olay bizim dünyamızda bilmemiz açısından ne işimize yarayacak? Aslında maddeye bakışımızı derinden etkileyebilir diyor bilim insanları. Devasa hacimlerin sıfıra yakın bir kütleyle var olabildiğini görüyoruz çünkü. Bir malzemenin hem son derece hacimli hem de neredeyse tüy kadar hafif olabildiğini kanıtlayan bu gök cisimleri, deprem bölgelerinde kullanacağımız hafif ama sağlam yapı malzemelerinden enerji tasarruflu binalara kadar mühendisliğin pek çok alanına ilham verebilir diyorlar. Gelecekte tasarlayacağımız ultra hafif yalıtım malzemeleri, havacılıkta devrim yaratacak yapısal parçalar belki de bu gezegenlerin fiziğinden doğacak. Yine de zihnimizin bir köşesinde her zaman sahip olduğumuz o sağlıklı şüpheciliği diri tutuyoruz. Milyarlarca doları bin küsür ışık yılı ötedeki gaz kütlelerini incelemeye harcarken acaba burnumuzun dibindeki ekolojik krizleri çözmekten bilerek mi uzaklaşıyor bilim insanları? Büyük güçlerin uzayın bu masalsı köşelerine odaklanması insanlığın dikkatini yeryüzündeki kaynak savaşlarından uzaklaştıran estetik bir dikkat dağıtma aracı mı aslında? Kozmik hafiflik rüyalarından uyanıp kızıl komşumuz Mars'a döndüğümüzde ise çok daha sert gerçekler çıkıyor karşımıza değerli dinleyenler. Yıllardır Mars'ı terraform etmekten, yani onu aslında yaşanabilir mavi bir cennete çevirmekten söz ediyor bilim insanları. Ama NASA Jet Propulsion Laboratuvarı'ndan Slava Turchev'in çalışması bu pembe rüyanın önüne neredeyse aşılamaz bir enerji duvarı örüyor. Turchev, Mars'ı yaşanabilir kılmak için gereken 5 aşamayı ve maliyetlerini ortaya koydu. Bugün Mars neredeyse atmosfersiz, dondurucu bir çöl durumunda.
suyun sıvı kalabilmesi için gereken en düşük basınca ulaşmak bile akıl almaz bir kütle transferi istiyor diyor. Sadece 1 milibarlık artış için gezegene küçük uydusu demiyorsun, tüm kütlesine denk gaz eklememiz gerekiyor diyor. Nefes alınabilir bir atmosfer içinse Satürn'ün bir uydusu büyüklüğünde bir gök cismini gaz olarak pompalamamız lazım diyor. Üstelik oksijeni buzullardan ayrıştırmak için gereken enerjiyi 1000 yıla yaysak bile her saniye aralıksız 380 terawatt güç üretmeliyiz ki bu bugün tüm dünyanın yıllık tüketiminin tam 20 katı. Peki Mars hayali bugünümüzü nasıl etkiliyor? Yani madem bu anlatılanların yapılması bu kadar zor, biz bu hayali neden kuruyoruz? Bu devasa hesaplar aslında kendi gezegenimizin kıymetini anlamak için çok iyi bir laboratuvar oluyor. Bir gezegeni ısıtmanın veya basıncını değiştirmenin fiziğini bu kadar net hesaplayabiliyorsak, aynı bilgiyi dünyanın bozulan dengesini onarmak için de kullanabiliriz. Kutuplara güneş ışığını odaklamak, dev uzay aynaları kullanmak veya atmosferi yeniden düzenleme gibi fikirler bir gün belki de kendi dünyamızda yaşadığımız sorunların çözümü için gündeme gelecek çözümler. Kısacası Mars'ı düşünmek aslında dünyayı daha iyi anlamamızı sağlıyor olabilir. Ama tabii ki insanın içini ürperten bazı sorular da var. Mars'ı kolonileştirme hayali acaba küresel elitlerin dünyayı gözden çıkarma planının bir parçası mı? Bize insanlığın geleceği çoklu gezegenlerde masalı anlatılırken arka planda dünyanın kirletilmesine karşı duyarlılığı adeta uyuşturan bir anestezi mi uygulanıyor? Milyarların tek evi olan bu mavi gezegeni korumak yerine seçkin bir azınlığın belki yüzlerce yıl sonra kaçış bileti olacak bir gezi için kaynaklarımızı harcamak ne kadar ahlaki? Bu gezegen mühendisliği tartışmaları sürerken bir diğer büyük güç Çin, dünyanın yanı başındaki gizemli bir cismi gözüne kestirmiş durumda. Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin fırlattığı Tianwen-2 aracı Kamalevea adlı asteroide doğru yol alıyor. Bu sıradan bir kaya değil değerli dinleyenler. Dünyanın bilinen 7 yarı uydusundan biri. Yani bizimle birlikte Güneş'in çevresinde senkronize dönüyor. Yaklaşık bir özgürlük heykeli boyutundaki cismin en çarpıcı yanı spektral analizlerinin Apollo görevlerinde Ay'dan getirilen kaya örnekleriyle birebir eşleşmesi. Bilim insanları onun çok uzun zaman önce Ay'a çarpan bir göktaşıyla kopup savrulan kadim bir Ay parçası olduğuna inanıyorlar. Tianwen-2 bu kayaya inip 20 ila 100 miligram örnek toplayarak Dünya'ya getirmeyi hedefliyor. Bu görevin gündelik karşılığı gezegen savunması ideali açısından oldukça önemli. Bir gün Dünya'ya yaklaşan bir asteroidi durdurmak gerekirse, onun gevşek bir moloz yığını mı yoksa sert bir kaya mı olduğunu bilmek zorunda kalacak insanlık. Çünkü onu saptırmak için uygulanacak yöntem tamamen bu iç yapıya bağlı olacak. Bu tür görevler işte o savunma kalkanının ilk pratik denemeleri. Ancak tabii aklımıza geleni sormadan da edemiyoruz. Çin'in manevra tarihlerini bu denli gizli tutması sadece bilimsel bir rekabet mi? Uzaydan gram düzeyinde madde koparıp dünyaya getirebilen bir teknoloji, yarın yörüngedeki askeri uyduları etkisiz kılabilecek ya da gök cisimlerini

birer kinetik silaha çevirebilecek bir kapasitenin maskesi olabilir mi? Bilimsel keşif perdesinin arkasında uzay madenciliği üzerinden yeni bir sömürgecilik yarışının sessiz adımları mı atılıyor? Evet, bu önemli sorularla ilk bölümü noktalıyoruz değerli dinleyenler. Birazdan ikinci bölümle sizlerle birlikte olacağız.

Evet, uzayın soğuk derinliklerinden hayatımızı doğrudan şekillendiren yeryüzü teknolojilerine iniyoruz şimdi. İlk durağımız kansere karşı savaşta tarihi bir dönüm noktası olabilir. Purdue Üniversitesi Kanser Araştırmaları Enstitüsü'nden araştırmacılar DESI-MS adını verdikleri yeni nesil bir kütle spektrometresi platformuyla ilaç keşfinde devrim yaptıklarını açıkladılar. Bu teknoloji kimyasal sentezi, biyolojik testleri ve kütle analizini tek bir otomatik akışta birleştiriyor ve geleneksel yöntemlerle haftalar, aylar süren deneme yanılma sürecini yalnızca 4 saate indiriyor. Ekip lideri Nicolas Morato, yıllarca üzerinde çalışılan bir bileşiğin aslında tamamen işlevsiz olduğunun bu sistemle saniyeler içinde anlaşıldığını söylüyor. Yani sistem sadece umut vadeden yeni ilaç adaylarını bulmakla kalmıyor. Araştırmacıların yıllarını çalabilecek çıkmaz sokakları da baştan tespit edebiliyor. Böylece çok kıymetli emek ve kaynak boşa harcanmıyor. Ailesinde kanserle mücadele etmiş herkes bilir ki bu hastalıkta en değerli para birimi aslında zaman değerli dinleyenler. Doğru ilacın keşfiyle klinik deneyler arasındaki her gün bir hayatın akışını etkileyebilir. Bu platform sayesinde hedefe yönelik yeni tedaviler raflara yıllar önce ulaşabilir, kanser bir ölüm fermanı olmaktan çıkıp yönetilebilir bir hastalığa dönüşebilir diyor bilim insanları. Ne var ki bu keşif iddiasını sorgulayarak da irdelemek gerekiyor. İlaç keşfinin bu denli hızlanması, dev ilaç tekerlerinin her gün on binlerce molekülün patentini saniyeler içinde üzerine geçirmesine yol açarsa ileride ne olacak? Bağımsız araştırmacıların ve kamuya ait laboratuvarların ucuz jenerik ilaç geliştirmesinin önü tıkanacak mı? Hızlı keşifler hastanın masrafını düşürmek yerine yalnızca kartellerin kar marjını mı katlayacak? Bir başka deyişle hayat kurtaracak bu hız herkesin erişebileceği bir kamu yararına mı yoksa yalnızca birkaç şirketin patent duvarıyla çevrili bir tekele mi dönüşecek? Tıptaki bu hızlanma bizi yaşama bağlarken insanoğlu bir taraftan da üretimin en zorlu alanlarında doğadaki canlıların o kusursuz işbirliğinden de ilham alıyor. Adelaide Üniversitesi araştırmacıları madenciliği daha güvenli ve çevre dostu kılmak için arıların ve karıncaların davranışlarından esinlenen otonom robot sürüleri geliştirdiler. Zumo 2040 adlı küçük robotlarla yapılan testlerde bal arılarının önce keşfet ve haritalandır, sonra en verimli şekilde topla stratejisini taklit eden sürü enerji tüketimini %50 azaltıyor. Kat edilen mesafeyi de %80 düşürüyor. Dahası teslimat hızı da %60 oranında artıyor. Ve en önemlisi değerli dinleyenler, sistemde tek bir merkezi kontrol olmuyor. Robotlar tıpkı bir kovan gibi kararları kolektif alıyorlar. Böylece bazıları bozulsa da sistem çalışmaya devam ediyor. Peki yer altındaki bu robotik işbirliği faturalara nasıl yansıyabilir ileride? Madencilik yer yer insan için tehlikeli ve çevre açısından da riskleri olan bir sektör. Bu teknolojiyle telefonlarımızdan elektrikli araçlara kadar her şeyin ham maddesi olan lityum, kobalt ve bakır çok daha az uğraşla insan hayatını riske atmadan çıkarılabilir. Bu da ürün fiyatlarının düşmesi anlamına gelebilir deniyor. Düşünün ki cebinizdeki telefonun içinde yüzlerce metre yerin altında hayatını riske atan işçilerin emeği var. Bu robotlar en tehlikeli işi üstlenip o riski insan omuzlarından alabilir deniyor. Ama her otomasyonda beliren o soru burada da elbette var. Maden ocaklarını tamamen robot sürülerine teslim ettiğimizde, geçimini bu işten sağlayan milyonlarca işçi ailesinin geleceği ne olacak? Küresel şirketler, işçilerin maaş yükümlülüklerinden kurtulmak için doğanın bu güzel canlılarını birer bahaneye mi çeviriyor? Robotlar yer altını temizlerken, yeryüzünde işsizlikle baş başa kalan kitlelerin sosyal çöküşünü kim temizleyecek? Yani teknolojinin çıkardığı madenlerin bedeli, belki de topraktan değil, işini kaybeden ailelerin geleceğinden ödeniyor olacak. Madenlerin dehlizlerinden genlerimizin derinliklerine uzandığımızda yine hayatı kökten değiştiren bir gelişme var. Boston Children's Hospital'daki Manton Center, Harvard Üniversitesi ve OpenAI'deki araştırmacılar O3 Deep Research adlı akıl yürütme modelini kullanarak yıllarca hiçbir hekimin tanı koyamadığı 376 karmaşık ve çözülememiş vakayı yeniden analiz ettiler. Model, milyonlarca makaleyi ve genetik varyantı saniyeler içinde tarayıp uzmanların gözünden kaçan ipuçlarını kanıta bağlı hipotezlere dönüştürdü. Ama tanıyı yine hekimler koydu. Sonuçta 18 vakada kesin teşhise ulaşıldı. Model,
Kimi zaman girdi verilerinde hiç listelenmeyen bir olayla ilgili bile çıkarımda bulundu. Bir vakada 22. kromozomdaki silik bir sinyali çocuğun kalp, bağışıklık ve nöro gelişimsel özellikleriyle birleştirip DiGeorge sendromuyla bağlantılı bir hipotez kurdu ve bu tahmin sonraki testlerle doğrulandı. Bulunan tanılardan biri de küçük Kira'nın öyküsü deniyor. Karate dersinde fark edilen bir güçsüzlükle başlayan, neredeyse 20 yıl süren bir tanı yolculuğu onun yaşadığı. 13 yaşında solunum cihazına ve tekerlekli sandalyeye bağlanan Kira, bir geninde nadir bir mutasyonun saptanmasıyla 28. doğum gününden yaklaşık bir hafta önce nihayet bir teşhise kavuşmuş oluyor. Bu teşhis konulamadığı için yıllarca neyle savaştığını bile bilmeyen milyonlarca aile için karanlıkta yakılmış bir fener adeta. Sağlık sistemlerinin yoğunluğunda hekimin her hastaya ayırabileceği zaman kısıtlıyken bu tür akıllı yardımcılar teşhis sürelerini yıllardan günlere indirebilir deniyor. Nitekim araştırmacıların da vurguladığı gibi asıl darboğaz burada zaman. Tabii yine de sormak gerekiyor. Çocuklarımızın tüm yaşam şifresini barındıran genom haritalarını kar amacı güden şirketlerin sunucularına yüklerken ne kadar güvendeyiz? Bugün teşhis koyan algoritmalar yarın sigorta şirketlerinin eline geçip genetik risk profili yüksek bebeklerin daha doğmadan sistemden dışlanmasına yol açabilirler mi? Yoksa insanlığın biyolojik sırları büyük veri şirketlerinin ileride satacağı kişiselleştirilmiş gen tedavileri için ücretsiz bir ham maddeye mi dönüşüyor? Evet değerli dinleyenler, bu sorularla ikinci bölümümüzün de sonuna geldik. Birazdan üçüncü bölümde yapay zeka çağından haberlerle sizlerle birlikte olacağız.

Evet değerli dinleyenler, şimdi programımızın en ilgi çekici durağına yapay zeka çağına adım atıyoruz. Bu bölümde teknolojinin jeopolitik dengeleri, eğitim sistemlerini, iş gücünü ve ulusal güvenlik stratejilerini nasıl yeniden yazdığına daha soğukkanlı ve aslında resmi bir perspektiften bakacağız. En büyük küresel yarışlardan biri, kuantum bilgisayarlarla yapay zekanın kesiştiği noktada yaşanıyor geçtiğimiz yıllardan bu yana. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı, Quantum Genesis inisiyatifiyle en geç 2 yıl içinde bilimsel araştırmalarda kullanılabilecek nitelikte bir kuantum bilgisayara sahip olmayı hedefliyor. Bu proje için ayrılan 2 milyar dolarlık bütçe ve ardı ardına imzalanan başkanlık kararnameleri Amerika Birleşik Devletleri'nde meselenin akademik bir meraktan ibaret olmadığını gösteriyor. İngiltere'nin ProQure programı ve Çin'in kuantumu 5 yıllık kalkınma planının merkezine koyması bu teknolojinin soğuk savaşın ciddiyetini ortaya koyduğunu gösteriyor. Bu bilgisayarlar, bugünkü süper bilgisayarların milyonlarca yılda çözemeyeceği moleküler simülasyonları saniyeler içinde yapabiliyor. Milyonlarca yılda çözülemeyen simülasyonların saniyeler içinde yapılmasından bahsediyoruz. Gündelik hayatta bu, tarımda devrim yaratacak gübrelerden pil teknolojilerine, hatta temiz füzyon enerjisine kadar her şeyi etkileyebilir, diyor bilim insanları. Ama devletlerin milyarları buraya yatırmasının asıl sebebi şifreleme altyapısı. Bugün banka hesaplarımızı ve askeri haberleşmeleri koruyan kriptografik kilitler işlevsel bir kuantum bilgisayarla dakikalar içinde kırılabiliyor. Bu siber dünyada tam bir kıyamet senaryosu anlamına geliyor. Kaldı ki bazı aktörler bugünden bu senaryoya hazırlanmaktalar. Şu an kıramadıkları şifreli verileri toplayıp saklıyorlar. Yeterince güçlü bir kuantum bilgisayara sahip oldukları gün geçmişe dönük olarak da açmayı planlıyorlar. Yani bugün gönderdiğiniz şifreli bir mesaj ya da banka işlemi yıllar sonra deşifre edilmek üzere çoktan bir arşive kaldırılmış olabilir. Peki bu büyük devletler insanlığın ortak sorunlarını çözmek için mi yarışıyorlar? Yoksa tüm dünyanın dijital egemenliğini tek bir tuşla felç edebilecek anahtara ilk sahip olan güç olmak için mi? Fakat tabii en ileri algoritmalar bile bazen insan tecrübe

kulesinin duvarına çarpıp tökezliyor. Otomotiv devi Ford'un üretim bantlarında yaşadığı geri adım da tam olarak bu anlattığımızın bir kanıtı aslında. Ford fabrikalarına yerleştirdiği 900 yapay zeka destekli akıllı kameranın ve kalite kontrol algoritmasının deneyimli mühendislerin yerini tutamadığını resmen kabul etti. Sistemler sürekli hatalı kararlar verip üretim kalitesi düşünce şirket daha önce emekliye ayırdığı 300'den fazla kıdemli kalite mühendisini acilen geri çağırdı. Donanım mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısı Charles Poon, yapay zekanın ancak eğitildiği veri kadar iyi olduğunu ve onlarca yıllık tecrübeyi taşıyan mühendislerin değerini göz ardı etme hatasına düştüklerini itiraf etti. Bu adımın ardından şirketin kalite endekslerinde yeniden zirveye çıkması da gerçekten çok düşündürücü bir gelişme. Bindiğiniz araçların güvenliği doğrudan bu kontrollere bağlı çünkü. Bir kameranın kaçırdığı gevşek bir civata, otobanda hayatınıza bile mal olabilir. İnsan gözünün ve tecrübesinin getirdiği o fiziksel his hiçbir piksel analiziyle tam ikame edilemez. Bir ustanın kaportaya dokunduğunda hissettiği pürüzü ya da montaj hattındaki tanıdık olmayan bir sesi bir kamera çoğu zaman fark edemiyor. Dolayısıyla bu zorunlu dönüş aslında tüm insanlığın can güvenliği için ferahlatıcı deniyor. Ama mühim olan soru şu. Ford bu kararı insana duyduğu saygıdan mı aldı? Yoksa hatalı üretimlerin ve bozulan marka imajının maliyetini mühendis maaşlarından yüksek bulduğu için mi? Yani yarın algoritmalar ucuzlayıp hataları azaldığında bu 300 kıdemli mühendis bir kez daha kapının önüne konulmayacak mı? Bunun garantisi verilebilir mi? Endüstride bu gelgitler yaşanırken dünyanın öbür ucunda yeni nesillerin zihnini yapay zeka ile şekillendirecek radikal bir eğitim devrimi başladı. Çin Devlet Konseyi yeni 5 yıllık planıyla ilkokuldan üniversiteye kadar her kademede yapay zekayı zorunlu müfredat yaptı. Öğrenciler sadece yapay zekayı kullanmayı öğrenmeyecekler, sınavları, ödevleri hatta kaligrafi dersleri bile yapay zeka asistanlarınca denetlenecek. Rusya'nın da ulusal bir konuşlandırma planı hazırlayıp üniversitelerde yapay zeka fakülteleri açması, eğitimde yeni bir cephenin açıldığını gösteriyor uluslararası alanda. İlk bakışta bu, her çocuğun kendi hızına göre eğitildiği harika bir fırsat eşitliği projesi gibi, kalabalık sınıflarda kaçan öğrenme güçlüklerinin anında giderilebileceğini gösteren bir gelişme gibi yorumlanıyor. Ama eğitimin tümünü merkezi bir algoritmanın yönettiği bir dünyada çocukların ne düşüneceğine de o algoritma karar verebilir. Bir yapay zeka öğrencinin kompozisyondaki eleştirel düşünceyi puanlıyorsa zamanla tüm genç beyinler sistemin onayladığı kalıplara uymak için kendini törpülemeyecekler mi? Kaligrafi gibi tümüyle insana, sabra ve kişisel ifadeye dayalı bir sanatın bile bir algoritma tarafından denetlendiği bir düzende doğru ve makbul olanı kim belirleyecek? Eğitimde yapay zeka bireysel yetenekleri özgürleştiren bir araç mı olacak? Yoksa toplumu tek bir dijital potada eritmeyi amaçlayan kusursuz bir zihinsel hizalama mekanizması mı? Bu zihinsel hizalama savaşları yapay zeka şirketleriyle devletler arasındaki siber güvenlik krizlerinde de görülüyor. Anthropic'in geliştirdiği güçlü model Claude Fable 5, siber güvenlik açıkları üretip bunları istismar edecek kodlar yazabildiği gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı'nın ihracat denetimleri kapsamında erişime kapatılmıştı. 18 gün süren kriz ve Washington'daki yoğun müzakerelerin ardından modelin yeniden açılmasına ancak özel bir güvenlik filtresi eklenmesi şartıyla izin verildi. Ne var ki bu filtre sıradan yazılımcıların iyi niyetli kodlama ve hata ayıklama isteklerini bile zaman zaman tehdit sayıp engelledi. Şirket yöneticileri de hiçbir modelin güvenlik duvarlarını aşma girişimlerine %100 dayanıklı olmayacağını bizzat kendileri kabul ettiler. Bu durum kullandığımız bankacılık uygulamalarının ve e-devlet sistemlerinin aslında ne büyük bir tehdit altında olduğunu göstermesi açısından oldukça önemli. Bir model açıkları bulup istismar eden virüsleri saniyeler içinde yazabiliyorsa eğer, siber dünyada dengeler tümden değişmiş demektir. Peki bu 18 günlük gerilim gerçekten insanlığı korumak için mi yaşandı? Yoksa büyük teknoloji tekelleri devlet eliyle bir güvenlik bürokrasisi kurup arkadan gelen açık kaynaklı ve ücretsiz projelerin önünü kesmek için mi kurguladılar bunu? Yapay zeka çok tehlikeli. O yüzden yalnızca bizim gibi lisanslı devlerin kontrolünde olmalı algısıyla dijital geleceğimize bir denetim mekanizması mı kuruluyor?
Bu bahsettiğimiz kontrol kimde olacak savaşının bir de yakıt kime ait boyutu var. Bu devasa modelleri besleyen asıl kaynak veri. Peki bu veri kimin emeği değerli dinleyenler? Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Google, İngiltere hükümetine adeta bir çağrı yaparak yapay zeka telif yasalarının gevşetilmesini istedi. Aksi halde ülke ekonomisinin zarar göreceğini savundu. Google'ın talebi özetle şu şekilde. Dev dil modellerini eğitmek için internetteki tüm veri hazinesini, arasında başkalarının emeğiyle üretilmiş telifli eserler olsa bile izinsiz kullanabilme hakkını istiyor Google. Google'ın kamu politikaları yöneticisine göre bir şirketin modelini eğitmek isteyince başka hukuk bölgelerine gitmek zorunda kalıyor ve bu İngiliz yapay zeka ekonomisinin gelişimine adeta bir taban koyuyor. Yatırım da, kapasite de başka ülkelere kaçıyor. Oysa ekonomiyi büyütme gerekçesiyle sunulan bu değişiklik aslında en çok kendisi devasa bir yapay zeka işine sahip olan Google'ın işine yarayacak gibi görünüyor. Madalyonun diğer yüzünde ise eserleri bu şekilde adeta çalınan yazarlar, sanatçılar ve müzisyenler var. İngiliz hükümeti teknoloji devlerine bu serbest erişimi tanımaya çalıştığında aralarında önemli ve ünlü tanınan isimlerin de olduğu sanat camiasının sert tepkisiyle karşılaşıp girişimden daha önce vazgeçmişlerdi. Süreçte önce sanatçılara eserlerinin yapay zeka eğitimine dahil edilmesinden vazgeçme hakkı tanınması önerilmişti. Bu yeterli bulunmayınca da teknoloji şirketlerinin telifli içeriği yalnızca bilimsel araştırma amacıyla kullanabilmeleri, ticari kullanım durumunda ise hak sahibinden lisans almaları gündeme gelmişti. Google ise bu koşulu engelleyici bulup karşı çıkıyor. Çünkü yeni bir yapay zeka aracı tasarlayan hemen herkesin er geç ticari bir uygulama düşündüğünü savunuyor. Peki bu anlattıklarım bizi neden ilgilendiriyor değerli dinleyenler? Çünkü internete yüklediğimiz her fotoğraf, her yazı, her melodi bu modellerin gözünde ücretsiz ham madde anlamına geliyor. Üstelik Google arama sonuçlarının tepesine eklediği yapay zeka özetleriyle de yayıncıların tepkisini çekmiş durumda. Kullanıcılar artık haber sitelerine dahi hiç tıklamadan doğrudan sadece o özeti okuyorlar, siteler ziyaretçilerini kaybediyorlar. İşte o şüpheci yaklaşımımız, hep sahip olduğumuz o yaklaşım tam da burada karşımıza çıkıyor. Yıllarca dünyaya fikri mülkiyete saygı gösterin, telifli içeriği izinsiz kullanmayın diye ders veren gelişmiş ülkeler ve onların dev şirketleri, iş kendi yapay zekalarını beslemeye gelince neden aynı telif kurallarını birdenbire ekonomiye engel olarak görmeye başladılar. Ekonomiyi büyütürüz vaadi, acaba milyonlarca üreticinin emeğini karşılıksız bir kamu malına çevirip bu devasa serveti yalnızca birkaç teknoloji tekelinin kasasına aktarmanın kibar bir kılıfı olabilir mi? Gerçekten oldukça önemli bir konu bu. Evet değerli dinleyenler, bu haftaki yolculuğumuzun sonuna gelirken zihnimizde program boyunca biriktirdiğimiz parçaları birleştirelim dilerseniz sizlerle birlikte. Pamuk şekerinden hafif o kozmik gezegenlerden Mars'ı yaşatmak için gereken enerji ihtiyacına, haftalarca süren ilaç arayışını saatlere indiren moleküler mucizelerden, yıllarca çözülemeyen bir hastalığı aydınlatan akıllı yardımcılara, arıların işbirliğini taklit eden robot sürülerinden, fabrikalarda insana duyulan zorunlu ihtiyaca, üreticilerin emeğini adeta yakıt olarak gören telif tartışmalarından, gerçekten yüksek eğitimli beyaz yakalıları yerinden etme ihtimali olan dijital fırtınaya kadar pek çok konuya değindik. Tüm bunlar tabii tek bir gerçeği anlatıyor bizlere. İnsanlık tarihin en baş döndürücü virajlarından birinden geçiyor. Her yeni keşif, her yeni kod satırı hayatımızı kolaylaştırma vaadiyle kapımızı çalarken bizi emeğimize ve insan olmanın en yalın değerlerine yabancılaştırma riskini de taşıyor. Gelecek heyecan verici ama bir o kadar da belirsiz ve fırtınalı. Bu sulara açılırken pusulamız ne körü körüne bir teknoloji düşmanlığı elbette ne de her sunulana boyun eğen bir teslimiyet olmalı. Yapmamız gereken her gelişmeyi umutla karşılarken onu kimin, hangi amaçla, kimin lehine geliştirdiğini sorabilecek, arka plandaki çıkar ilişkilerini görecek şüpheci yaklaşımımızı hep diri tutmak. Çünkü en parlak yıldızları bulan teleskoplar da, en değerli madenleri çıkaran robotlar da, milyarlarca veriyi süzüp şifa arayan algoritmalar da ancak onlara anlam ve vicdan katacak insan var oldukça bir değer taşır. İnsanı merkezinden çıkaran hiçbir teknolojik zafer insanlığın gerçek zaferi olamaz değerli dinleyenler. Bir sonraki programda yeni keşifler ve yeni sorularla buluşmak dileğiyle o zamana dek merakla ve bilimle kalın, hoşça kalın.

0: İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen çözgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. 16 Temmuz 1969 günü Ankara Radyosu'nda insanoğlunun ilk kez Ay'a gidişiyle ilgili tarihi bir yayın yapılıyordu. Radyoya Anadolu Ajansı'nın Associated Press Ajansı'ndan aldığı haber ve görüntüler ulaştırılıyor, spiker Jülide Gülizar bu tarihi dakikaları anlatıyordu. Testlerden sonra Apollo 11 uzay aracının mürettebatı Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida kentinde bulunan Kennedy uzay üssünden yola çıktı. Neil Armstrong, Edwin Aldrin ve Michael Collins'in bulunduğu Kartal adlı modül Ay'a inerken bütün dünya nefesini tutmuş bekliyordu. Türkiye'de televizyon henüz 1,5 yıl önce açılmış, o günün teknolojisiyle tepelere kurulan vericilerin yardımıyla yayın yapılıyordu. Amerika'nın uzay üssünden çıkan görüntüler, naklen yayın teknolojisi gelişmediği için Türkiye'den canlı olarak izlenemiyor, yalnızca Anadolu Ajansı'na gelen görüntüler yayına verilebiliyordu. 20 Temmuz'da insanlar, Ay'a inişi izlemek için televizyonların başına toplandı. Tahmini 650 milyon izleyici vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde televizyonların %93'ü Neil Armstrong'un Ay'da yürümesini izlemek için açıldı. Spiker Jülide Gülizar, Ankara Radyosu'ndan verilen yayını kendi sesinden şu çocuk şarkısıyla açtı. Ay dede, ay dede, evin nerede? Yıllarca çocukluğumuzda söylediğimiz bu şarkı bize hep Ay'ı merak ettirdi sayın dinleyiciler ama şimdi insanoğlu ilk kez Ay'da yürüyecek ve biz TRT radyolarından 3 Amerikalı astronotun Ay üzerindeki yürüyüşünü sizlere aktaracağız. Yayın ekibi gelen bilgiler ve görüntülerin üzerine hazırladığı metinlerle bu tarihi günü dinleyicilere böyle yansıtıyordu. Sözlüklerde Ay, dünyanın uydusu olan gök cismi kamer olarak tanımlanır. Ay, dünyaya en yakın gök cismidir. Bu yüzden geceleri gökyüzündeki en büyük ve en parlak gök cismidir. Ay ile dünya arasındaki mesafe ortalama 384.400 kilometredir. Bu mesafeyi uzay aracı 5 günde kat etmişti ama ışık hızı sadece 1 saniyede alıyor bu yolu. Ay'ın yüz ölçümü kabaca 38 milyon kilometre karedir. Bu Rusya'nın yüz ölçümünün yaklaşık 2 katıdır. Astronomik teoriye göre Ay, yaklaşık 4,5 milyar yıl önce Mars büyüklüğündeki bir gök cisminin dünyaya çarpması sonucunda açığa çıkan parçaların bir araya gelmesiyle oluşmuştu. Ay'ın çekim kuvveti sayesinde dünyanın ekseni 23 derecelik bir açıya sahiptir. Bu eğiklik yüzünden güneş ışınlarının geliş açısı ve dünyadaki iklimlerin dengesi korunabilmektedir. Fakat uydumuz olmasaydı dünyanın sabit bir ekseni de olamayacak ve dönerken kontrolsüz bir şekilde yalpalayacaktı. Bu durum iklim dengesizliklerine yol açarak yaşamı tehdit edecek boyutlara ulaşacaktı. Çünkü mevsimler arasındaki geçiş süreleri oldukça keskin olacaktı. Kutuplardaki buzullar eriyecek ve deniz seviyeleri yükselerek kıyı bölgelerini sular altında bırakacaktı. Peki Ay'ın neden sadece ve sürekli bir yüzünü görüyoruz? Bunun nedeni Ay'ın dünyanın yörüngesinde dönüşünün kendi ekseni etrafında dönmesiyle eş zamanlı olmasından ileri gelir. Bize göre Ay'ın karanlık yüzü hep soru işaretiydi. Ancak 7 Nisan 2026 günü Artemis 2 uzay aracıyla insanoğlu Ay'ın öteki yüzünü de gördü ve bol bol fotoğraf çekti. Artemis 2

0: Dünya'daki 4 astronot, Ay'ın arka yüzünde çok fazla krater bulunduğunu, kraterlerin üzerinde biriken lavların ise 3 kilometre kalınlıkta olduğunu belirledi. Astronotlar ve uzay aracı Ay yüzeyine 6.545 kilometre yaklaşabildi. Ay ile ilgili çok fazla bilinmeyen olsa da önümüzdeki yıllarda Ay'ın gizeminin büyük bir bölümü ortaya çıkacak. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün tribünlerin neden sadece birer koltuktan ibaret olmadığını, aslında o kalabalığın içinde nasıl bir toplumsal bağ kurulduğundan söz edeceğiz. Stadyumlar bizim için sadece maçın izlendiği yerler değil, sokağın heyecanını, mahallenin ruhunu ve insanların bir yere ait olma isteğini en iyi görebileceğimiz yerler. Biliyorsunuz, sosyoloji bize insanın bir yere ait olma ihtiyacının mutlaklığını anlatır. İşte spor, modern dünyada bu ihtiyacı en saf haliyle karşılayan bir alan konumunda. Çünkü bir işçinin, bir esnafın ya da bir şirketin en üst görevlisinin, CEO'sunun aynı atkıyı takıp aynı besteyi söylemesi, sosyal ve ekonomik sınıfsal duvarların kağıt gibi yıkıldığı nadir anlardır. Tribünler aslında toplumsal hiyerarşinin de askıya alındığı, herkesin orada sadece taraftar kimliğiyle bulunduğu devasa ve çok sağlıklı ortak paydadır. Orada bağıran her ses aslında ben de buradayım ve bu topluluğun isteyerek bir parçasıyım demenin temsilcisidir. Tribün kültürü aynı zamanda bir kentin ya da bir mahallenin karakteridir. İngiltere'nin gri sanayi şehirlerindeki futbol tutkusu aslında o insanların zorlu yaşam koşullarına karşı geliştirdikleri sosyalleşme ve dayanışma metotlarıdır. Ya da Brezilya'nın yoksul arka mahallelerinden yükselen o ritim. Hepsi birer toplumsal kimlik inşaatıdır. Hani gol olduğunda yan koltukta hiç tanımadığınız, hayat boyu belki de bir daha hiç karşılaşmayacağınız birine kader ortağı gibi sarılırsınız ya. İşte o an sosyolojinin de toplumsal bütünleşme dediği şeyin ta kendisidir. Saha içindekiler yetenekleriyle bize bir oyun sunar ama o oyunu bir kültür haline getiren biz seyircilerin tribüne de taşıdığı bu devasa ve çok da sağlıklı olan sosyolojik bağdır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.
2: Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

0: Halk sazlarından ezgiler dinlediniz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün oyuncu, yönetmen, yazar ve eğitimci kimlikleriyle yarım asrı aşkın süredir sahne hayatında yer alan Müjdat Gezen'den söz edeceğiz. 1943 yılında dünyaya gelen Gezen, henüz ilkokul çağındayken tiyatroyla tanışır. Aynı dönemde bir çocuk dergisinde şiirleri yayımlanır ve İstanbul Radyosu Çocuk Kulübü'nde görev alır. Lise yıllarında çeşitli amatör topluluklarla sahneye çıkan Müjdat Gezen, 1960 yılında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda profesyonel sahne hayatına adım atar. İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda oyunculuk eğitimi de alan Müjdat Gezen, Muammer Karaca ve Ulvi Uraz tiyatrolarında çalışır. 1968 yılından itibaren kendi tiyatrosunda oyuncu, yazar ve yönetmen olarak çok fazla oyuna imza atar. Gazete ve dergilerde yazılarıyla da görünen sanatçının ilk kitabı 1975 yılında yayımlanır. Müjdat Gezen'in bugün çeşitli türlere yayılmış 50'ye yakın kitabı vardır. Müjdat Gezen kaleme aldığı oyunlarda geleneksel Türk tiyatrosunun unsurlarını modern meddahlık ve tuluat yeteneğiyle birleştirmeyi amaçlamıştır. Aynı zamanda bu sentezin sahnedeki farklı uygulayıcıları arasında da yer almıştır. Eğitimci kimliği Müjdat Gezen'in sanat hayatındaki önemli duraklardan birini oluşturur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Türk tiyatrosu dersleri veren sanatçının 1991 yılında kurduğu Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Türkiye'de ücretsiz sanat eğitimi veren ilk kurumlar arasında yer alır. Özel bir konservatuar niteliğindeki okulda tiyatromuzun güçlü isimleri de dönem dönem dersler vermiştir. Günümüz tiyatro dünyasına da pek çok farklı ismi kazandıran okul, ayrıca çocuklar için de eğitim programları uygulamaya devam eder. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal, hayat, sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Haber Bülteni.
1: İyi geceler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslamabad mutabakatının tüm dünyaya derin bir nefes aldırdığını söyledi. İstanbul'da Türkiye-Pakistan İş Forumu düzenlendi. Başkent birçok ilkle de tarihe geçecek olan 36. NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanıyor. Türkiye tarımda tarihi bir rekora imza attı. Tahran'da ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için cenaze töreni düzenlendi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Vladimir Putin kamuflajlarını giydi, Rus birliklerini ziyaret etti. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Erdoğan ve Şerif baş başa görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Türkiye ile Pakistan arasında ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alındı. İkili daha sonra ortak basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslamabad mutabakatının tüm dünyaya derin bir nefes aldırdığını söyledi. Savaş bağımlısı İsrail'in bölgeyi tekrar barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat verilmemeli dedi.
2: İslamabad mutabakatıyla sağlanan sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır. İsrail yönetiminin mutabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz. Siyasi bekasını bölgede çatışmaların sürmesine bağlayan Siyonist katliam kadrosu özellikle Lübnan'ı ve Suriye'yi rahat bırakmıyor. İsrail işgal güçleri Gazze'deki mazlumlara yönelik hukuk ve insanlık dışı saldırılarına da devam ediyor. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamıza tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasını fırsat vermemek gerekiyor. Türkiye hangi inanca mensup olursa olsun bölge sakinlerinin tamamının huzur ve güven içinde yaşadığı bir iklimin hakim olmasını istemektedir. Bölge ülkelerinin iradesi ve katkısından güç almayan hiçbir çözüm kalıcı olamaz.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in katılımıyla düzenlenen Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda karşılıklı işbirliği fırsatları ele alındı. Sektörel potansiyeller masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ile Pakistan arasındaki güçlü bağa değindi.
3: Bugün Pakistan, barış ile istikrara etkin şekilde katkı sunan sorumlu bir aktördür. Son aylarda Orta Doğu'daki gerilimleri azaltmaya yönelik yapıcı diplomasisini ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında üstlendiği ara bulucu rolünü büyük bir takdirle karşıladığımızı ifade etmek isterim. Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler karşılıklı çıkarlara dayalı sıradan devletler arası bağların çok ötesindedir. Ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmak gibi somut bir hedefe sahiptir. Önümüzdeki en umut verici girişimlerden biri

0: Başbakanı Şahbaz Şerif de Türkiye Pakistan'ın dünyadaki en güçlü müttefiklerinden biri dedi. Orta Doğu'daki barış sürecinin sağlanmasında Türkiye'nin desteğine işaret etti. Şahbaz Şerif Türkiye ile ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda enerjiden madenciliğe kadar birçok alanda fırsat bulunduğunu da söyledi. Forumda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise Pakistan'la potansiyel işbirliği alanlarına vurgu yaptı.
1: Karşılıklı ticaret hacmimiz 1.2-1.3 milyar dolar boyutunda olmakla beraber ekonomik ilişkilerimizde yatırımlar, hizmetler ticareti, enerji alanındaki işbirliği, KOBİ'ler arasındaki işbirliği gibi birçok alanları da kapsamaktadır. Pakistan'daki Türk yatırımları 2 milyar doları aşmış durumda. Ve karşılıklı olarak yatırımların büyümesi iki ülke arasındaki ticareti de genişletmek. Müteahhitlik konusunda da Pakistan'ın altyapı, üst yapı çalışmalarında özelleştirmeler, enerji alanındaki özelleştirmeler alanında Türk yatırımcılar için önemli fırsatlar bulunmaktadır. Bilgi teknolojisi, savunma sanayi, dijital ekonomi gibi ve mühendislik işbirliği alanlarında da inşallah işbirliğimizi geliştireceğiz.
0: Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda konuşan Pakistan Petrol İşleri'nden sorumlu Enerji Bakanı Pervaz Malik, Türkiye'nin sismik gemilerini karşılamaya hazırlandıklarını belirtti. Gemilerin Eylül veya Ekim'de Pakistan kıyılarına ulaşmasını beklediğini söyledi. Pakistan'da gerekli vize süreçlerini tamamlayan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı petrol ve doğalgaz arayacak. Sismik gemilerin bu yıl Pakistan'da 3 deniz ve 2 kara sahasında petrol ve doğalgaz aramaya başlaması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefonla görüştü. Liderler ikili ilişkileri bölgesel ve küresel konulara ele aldı. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sağanak mega kente soranlar yaşattı. Yağış önce Avrupa yakasında etkisini gösterirken daha sonra Boğaz çevreleriyle Anadolu yakasına da yayıldı. Yollar göle döndü, bazı sürücüler yolda kaldı, motosikletler suda sürüklendi. Tarihi Kapalı Çarşı ve Üsküdar Saflar Çarşısı'nı su bastı. Pazar kurulan semtlerde esnafın ürünleri de su altında kaldı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyede. Operasyon Turkuaz kapsamında 9 ilçede 450 personelin katılımıyla denetimler yapıldı. Esenboğa Havalimanı'nda da zirve süresince 7 Temmuz Salı saat 10 ile 18, 8 Temmuz Çarşamba saat 14 ile 21 saatleri arasında geçici tedbir uygulanacak. Başkent 36. NATO Liderler Zirvesi'ne hazır. Barışın anahtarı Ankara mottosuyla düzenlenecek tarihi zirve birçok ilke sahne olacak. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygı nedeniyle zirveye katılacağını açıkladı. Trump 10 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD Başkanı olacak. NATO Liderler Zirvesi kapsamında ilk kez Savunma Sanayi Forumu resmi programa alındı. Forumda ittifakın savunma sanayi alanındaki geleceğine yön verecek işbirlikleri ele alınması bekleniyor. Türk Milli Güvenliği'nin yeni merkezi Ay Yıldız Müşterek Karargahı da ilk kez uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapacak. NATO Savunma Bakanları ve üst düzey yetkililer karargahın Yıldız bölümündeki resepsiyonda buluşacak. TUSAŞ'taki savunma sanayi resepsiyonundaysa Türkiye'nin yerli ve milli hava platformları sergilenecek. Konuklar gösteri uçuşlarını da izleme fırsatı bulacak. Zirveye NATO üyesi 32 ülkenin liderlerinin yanı sıra davetli ülke temsilcileri yaklaşık 100 bakan ve üst düzey diplomat katılacak. Liderleri NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılayacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki karşılama töreninin ardından aile fotoğrafı çekilecek. Ana oturumda NATO'nun geleceğine ilişkin kararlar ele alınacak. Zirve kapsamında çok sayıda ikili görüşme de gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Ansani ile görüştü. İkili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Roketsan tarafından geliş

0: geliştirilen Typhoon Block 3 füzesi atış testini başarıyla gerçekleştirdi. Hipersonik hıza ulaşan füze hareket halindeki deniz hedefini tam isabetle vurdu. Diğer bir milli gururumuz Boran'dan da ihracat haberi geldi. Makine ve kimya endüstrisi tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen hafif çekili obüs Boran Arnavutluğa ihraç ediliyor. Anlaşma kapsamında Arnavutluğa 6 adet Boran obüsü teslim edilecek. Bu ihracatla birlikte NATO üyesi iki ülke arasında ilk savunma sanayi sözleşmesine imza atılmış oldu. Boran ilk olarak 2024 yılında Bangladeş ve daha sonra da Kuzey Makedonya'ya ihraç edilmişti. Türkiye tarımda tarihi bir rekora imza attı. Dünya Bankası verilerine göre Türkiye tarımsal hasılada 83,2 milyar dolara ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Böylece Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıraya yerleşti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaz boyunca yaşanabilecek orman yangınları ile mücadele için personelle kara ve hava aracı sayısının artırıldığını açıkladı. Cumhuriyet tarihinin en güçlü filosuna sahip istedi.
1: Bugün itibariyle 28 bin personelimiz var. Bizatihi orman yangınlarıyla mücadele eden 140 bini aşkın gönüllümüz var. 28 yangın söndürme uçağımız var. 119 helikopterimiz var. 14 insansız hava aracımız var. 462 tona ulaşmış bir filodan bahsediyorum. Yani 462 ton su atabilir kapasitede. 1953 arazözümüz var. 2766 ilk müdahale aracımız var. 878 iş makinamız var. 776 yangın kulemiz var ve 4852 su havuzu ve göletimiz var. Şu anda Cumhuriyet tarihinin en güçlü filosuna sahibiz.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, CHP'nin Türkiye'yi dışarıya şikayet ettiğini söyledi. Güvenilmez olan Türkiye değil, sizin yarattığınız şaibeli siyasetinizdir, dedi. Türkiye'nin zorlu bölgesel şartlara rağmen güvenli bir liman olmaya devam ettiğini vurguladı. CHP Ankara Milletvekili Adnan

olarak yoluna devam edeceğini belirtti. Adnan Beker 2023 yılında İYİ Parti'den istifa etmiş, 2025'te CHP'ye katılmıştı. İranlılar 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamane'ye veda ediyor. Tahran'da Hamane için cenaze töreni düzenlendi. Yüz binlerce kişi ellerinde İran bayraklarıyla İmam Hümeyni Musalla Camii'nin çevresinde toplandı. Hamane'nin naaşı Tahran'dan sonra Kum'a, ardından 8 Temmuz'da Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerine götürülecek. İran'daki son cenaze töreniyle defin işlemi ise 9 Temmuz'da Meşet kentinde gerçekleştirilecek. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin kuruluşunun 250. yılı dolayısıyla Güney Dakota'da düzenlenen törende konuştu. İran'a çok ağır darbe vurduk dedi. İran'ın kendileriyle anlaşmak için adeta can attığını iddia etti. İran'a Hamane'nin cenaze töreni için bir hafta izin verdiklerini söyledi. Venezuela 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2645'e yükseldi. 12 binden fazla kişi yaralandı. Büyük yıkıma yol açan depremlerde 15 bin kişi evsiz kaldı. Yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısı ise 68 binden fazla. Arama kurtarma çalışmaları sürerken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Öte yandan günlerdir aralıksız çalışan 75 kişilik Türk Arama Kurtarma Ekibi'ne Venezuela kahramanları nişanı verildi. Nişanlar geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez tarafından takdim edildi. Rodriguez ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilmek üzere teşekkür mektubu gönderdi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda karşılıklı saldırılar sürerken Vladimir Putin kamuflajlarını giydi, Rus birliklerini ziyaret etti. Luhansk'ın tamamının kontrol edildiğini söyledi. Rusya ayrıca kritik önemdeki Konstantinovka kentinin ele geçirildiğini açıkladı. Ukrayna ise bunu yalanladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de St. Petersburg'daki bir petrol tesisiyle Leningrad bölgesinde bir deniz üssünü hedef aldıklarını açıkladı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı son bir ay içinde 8 Rus petrol rafinerisine saldırı düzenlendiğini, Rusya'nın rafinerilerin %42'sinin devre dışı kaldığını iddia etti. Moskova'nın Ağustos 2025'ten bu yana 13,5 milyar dolarlık kayıp yaşadığı da öne sürüldü. Rusya saldırılara karşılık verdi. Ukrayna'nın birçok kenti hedef alındı, 7 kişi öldü. Çernobil yasak bölgesinde de Rus dronlarının düşmesi üzerine çıkan orman yangınları sürüyor. Yangının kontrol altına alındığı, radyasyon seviyesinin normal sınırlarda olduğu açıklandı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslamabad mutabakatının tüm dünyaya derin bir nefes aldırdığını söyledi. İstanbul'da Türkiye-Pakistan İş Forumu düzenlendi. Başkent birçok ilkle de tarihe geçecek olan 36. NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanıyor. Türkiye tarımda tarihi bir rekora imza attı. Tahran'da ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamane için cenaze töreni düzenlendi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Vladimir Putin kamuflajlarını giydi, Rus birliklerini ziyaret etti. Spor. 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı başladı. Kanada ile Fas karşılaşması Fas'ın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Paraguay ile Fransa ise saat 00'da karşı karşıya gelecek. İki mücadele TRT1 ve Tabi'den naklen yayınlandı ve yayınlanacak. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı kulübün olağan divan kurulu toplantısında konuştu. Transfer çalışmalarına değinen Adalı, hocamızın istediği takviyeleri yapmak için çalışıyoruz dedi. Divanda Beşiktaş kulübünün borcunun 26 milyar 263 milyon 695 bin 438 lira olduğu açıklandı. Öte yanda siyah beyazlılar Fransa Lig 2 ekiplerinden Clermont'dan İlhan Fakılı'yı sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için İstanbul'a getirdi. Galatasaray'ın hazırlık maçları programı netleşmeye başladı. Sarı Kırmızılılar, Monza, Venezia ve Villarreal ile karşı karşıya gelecek. Diğer yandan Galatasaray'ın yeni sezonda giyeceği formalar tanıtıldı.
Fenerbahçe

0: Dedi. Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı başlıyor. Sarı Lacivertli ekibi, ekip 5-14 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarten bölgesinde kampa girecek. Yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya Marmara'nın doğusu, Akdeniz Kahramanmaraş ve Hatay hariç, İç Anadolu, Sivas hariç, Karadeniz Bayburt hariç, Doğu Anadolu'nun doğusuyla, Afyon, Karahisar, Uşak, Muğla, Aydın ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 16, İstanbul 22, İzmir 23, Bursa 20, Antalya 25, Kayseri 14, Samsun 21, Bolu 15, Mardin 26, Erzurum 10 derece.
1: Yol durumu.
0: Kuzey Marmara Otoyolu'nun 6 ile 10. kilometreleri arasında Riva Kavşağı, Hüseyinli Kavşağı mevki, Ankara istikametinde Profesör Doktor Mahir Vardar Tüneli Güney Tüpü'nde bakım onarım çalışması nedeniyle bant aktarımı yapıldığı için ulaşım tek platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun 6 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı bakım onarım ve asfalt çalışmaları sebebiyle sol şerit ve orta şerit taşıt trafiğine kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 19 ile 20. kilometreleri arasında Kızılçay Köprüsü'nün İzmir istikameti köprü ders onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığı için

0: Ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Arkası yarın.

0: Martı 1. Bölüm. Yazan Anton Pavlovich Çehov. Çeviren ve radyoya uyarlayan Rukiye Aydın Kambur. Yöneten Tilbe Saran. Efektör Ersin Temelli. Yapımcılar Nevim Yılmaz, Muhammed Emre Buruşuk. Bu bölümde rol alan sanatçılar: anlatıcı Tilbe Saran, Semyon Medvedenko, Ali Rıza Kubilay, Maşa, Nergis Öztürk, Piotr Nikolayevich Sorin, Levent Öktem, Konstantin Gavrilovich Treplev, Engin Hepileri, Yakov, Murat Şenol.
1: Adalet Bakanlığı'ndan emekli Piotr Nikolayevich Sorin, Moskova-Petersburg arasında göl kıyısında bir köyde bulunan çiftliğinde kız kardeşi Irina Arkadina'nın oğlu Konstantin Treplev'le yaşamaktadır. 25 yaşında, üniversite terk, edebiyat meraklısı genç Konstantin'in babası, oyunculuğu bırakmış, taşralı, basit bir esnaf aileden gelen Kievli bir adam, annesi Arkadina ise Moskova'nın çok tanınmış, zengin bir tiyatro oyuncusudur. Çift çoktan ayrılmıştır. Irina Nikolayevna Arkadina, yaz tatilini geçirmek üzere ağabeyinin çiftliğine dünyaca ünlü bir yazar olan sevgilisi Boris Trigorin'le gelmiştir. Bu kıymetli konukların çiftlikte ağırlanması önemli bir meseledir. Konstantin, gölün karşı kıyısında oturan sevgilisi Nina Zarechnaya için kendince iddialı bir oyun yazmıştır ve bu gece göl manzarasına karşı kurulan sahnede eserini oynatmak üzere heyecanla son hazırlıkları denetlemektedir. Gösteri, yazarın kurguladığı gibi ay tam gölün üzerinde yükselirken başlayacaktır. Yıllardır çiftliğin idaresini yürüten Kahya Şamrayev, karısı Polina, kızları Maşa ve tek bir tatlı söz işitmese de Maşa'ya olan sevdasından vazgeçmeyen yoksul öğretmen Medvedenko'yla yörenin çapkın doktoru, aile dostları Dorn da bu özel gösteriye davetlidir. Oyunu izlemek üzere tüm konuklar gün batımını beklerken Maşa ve Medvedenko yürüyüşe çıkarlar.

0: Maşa. Maşa siz... Niye hep siyah giyiyorsunuz?
1: Mutsuzum. Hayatımın yasını tutuyorum.
0: Neden? Düşünüyorum da yani şey... Ben buna bir anlam veremiyorum. Şükür sağlığınız yerinde. Babanız Şamrı ev zengin değil ama fakir de sayılmaz. Bu çiftliğin kahyası. Yani durumu iyi. Benim yaşamım sizinkinden çok daha zor. Ayda sadece 23 ruble maaş alıyorum. Üstüne bir de emeklilik payı da kesiliyor ama yine de karalar bağlamıyorum.
1: Of Semyon. Mutluluğun parayla ne alakası var? Bir dilenci de mutlu olabilir.
0: Teoride evet ama gerçekte değil. Beni ele alalım. Bir ay boyunca ben, annem, iki kız kardeşim, küçük erkek kardeşim... Hepimiz bir şekilde 23 rublelik öğretmen maaşımla geçinmek zorundayız. Yemeden içmeden...

0: Olmaz. Çaysız şekersiz de yapılmaz. Bak daha sigaranın lafını bile etmedim. Çık bakalım çıkabiliyorsan işin içinden.
1: Hadi arkadaşlar az kaldı. Hadi sallanmayın. Sahne neredeyse kuruldu.
2: Birazdan oyun başlayacak.
0: Evet. Konstantin Gavrilovich Treplev yazdı. Nina da oynayacak. Birbirlerini seviyor onlar. Bu gece gönülleri bir sanat eserinde birleşmiş olacak. Bizim gönüllerimizin birleşeceği bir yer yok. Ben sizi seviyorum Maşa. Sizi göremeyince huzursuzluktan, üzüntüden evde duramıyorum. Her gün 6,5 kilometre gelip 6,5 kilometre dönüyorum. Ama umrumuzda bile değilim. Züğürdün tekiyim, elime bakan koca bir aile var. Kendini bile bakmaktan aciz bir adamla kim evlenir?
2: Ne alakası var? Ondan değil. Biliyorum, beni seviyorsunuz. Hoş. Ama hisleriniz karşılıklı değil. Yani öyle işte. Hadi, biraz enfiye çek.
0: Hayır, istemem.
2: Hava mı bunaltıcı? Bu gece kesin fırtına kopar. Siz de ya felsefe yaparsınız, ya parasızlıktan sızlanırsınız. Başka da hiçbir şey bildiğiniz yok. Size göre en büyük felaket yoksulluk. Ama bence insanın paçavralar içinde sokaklarda dilenmesinden bin beti. Aman ya, zaten anlamazsınız.
0: Pyotr Petrovich Sorin ve yeğeni Konstantin geliyor.
3: Sevgili yeğenim. Ah, ah. Oğlum. Niye bilmiyorum ama köy hayatı bana hiç uygun değil. Ve eminim asla alışamayacağım. Dün gece saat 10'da yattım ve sabah 9'da uyandım. Fazla uyumaktan beynim kafatasıma yapışmış gibi. Yemekten sonra da yine uyuyup kalmamış mıyım? Her tarafım keçe gibi. Daha beter yorgunum. Kabus gibi.
4: Sen şehirde oturmalısın dayı. Hayda, ne işiniz var sizin burada? Zamanı gelince çağıracağız hepinizi. Lütfen gider misiniz şimdi?
0: İyi akşamlar.
3: İyi akşamlar.
4: Hadi hadi gidin lütfen. Oyun başladığında çağrılacaksınız. Şu anda burada olmamalısınız. Gidin. Lütfen gidin.
3: Ah Maşa, durun. Gitmeden lütfen babanız Şamra'ya ve rica etsem köpeği serbest bırakmasını söyler misiniz? Yoksa bütün gece havlıyor. Kız kardeşim gene onun sesinden bütün gece uyuyamadı.
2: Ben söyleyemem. Kendiniz sorarsınız. Beni karıştırmayın. Hadi Medvedenko. Yürü gidelim buradan.
0: Konstantin, oyun başlayacağı zaman haber verirsiniz değil mi bize?
2: Hadi.
0: Tamam. Geldim. Of.
3: Demek ki köpek yine bütün gece uluyacak. Köy böyle işte. Burada asla istediğim gibi yaşayamıyorum. Eskiden çalışırken dinlenmek için bir aylığına tatile gelirdim ama daha ilk günden buradaki saçma sapan işler yüzünden bıkar ve kaçıp gitmek isterdim. Hatta buradan her ayrılışımda sevinirdim. Ama şimdi emekli oldum ve gidebileceğim başka yerde yok. Artık sevsem de sevmesem de burada yaşamak zorundayım.
5: Leş gibi koktuk ya. Ben de neyse ama iyi yaşamışım.
6: Sahne tamam beyim. Biz yüzmeye gidiyoruz.
7: Hadi millet.
4: Bak gecikmeyin sakın. 10 dakika içinde burada oyun başlayacak.
6: Tamam bayım, bir dalıp çıkacağız efendim. Tamam hadi yürüyün.
4: İşte bak dayıcım. İşte bizim tiyatro bu. Bak sahne boş. Perdeniz. Sahne önü. Burası arkası. Hiç dekor yok. Arkada böyle doğrudan göl, ufuk, boşluk. Perde 8:30'da tam ay yükselirken açılacak.
3: Muhteşem.
4: Nina geç kalırsa tüm bu etki mahvolur. Ya nerede kaldı şimdiye kadar? Çoktan burada olmalıydı. Tabii babası ve üvey annesi soluk aldırmıyorlar ki kıza. Hapishaneden kaçar gibi evden çıkabiliyor.

0: dayı.
1: Ah dayı.
0: Dur şöyle bakayım. Ama hay Allah ya, keşke bir tıraş olsaydınız. Saçın sakalın hep birbirine karışmış.
1: Ah benim bu sakallarım. Hayatımın trajedisi. Onlar yüzünden gençken bile sarhoş gibi görünürdüm. Kadınlar da hiç haz etmezlerdi benden. Yahu bu arada kız kardeşimin nesi var? Suratından düşen bin parça.
0: Nesi mi var? Canı sıkılıyor. Kıskanıyor çünkü. Sinir oluyor bana. Bu akşam kendisi değil de bu sahnede Nina oynayacak diye. Ya oyunumu bile daha okumadı. Ama yine de hiçbir şey bilmeden nefret ediyor.
1: Olur mu canım hiç öyle şey?
0: Evet. Bu küçücük sahnede o değil de Nina başarılı olacak diye çatlıyor. Neyse saat kaç oldu? Hay Allah, vakit gelmiş. Annem. Psikolojik bir vakadır annem. Kuşkusuz çok yetenekli, zeki bir kadın. Yani bir roman okur, gözyaşı döker. Nekrasov'un şiirlerini ezbere okur. Hasta biriyle melek gibi ilgilenebilir ama yanında hele başka bir oyuncu öv de görelim. Sadece o övülebilir. Yalnızca onun hakkında konuşmalı. Kamelyalı Kadın veya ya bilmem ne oyunundaki muhteşem oyunculuğundan hayranlıkla bahsedilmeli. Tabii köyde de tüm bu pohpohlamaları bulamıyor. İşte bu yüzden hırçınlaşıyor, öfkeleniyor. Sanki düşmanıyız. Hepimizin ona karşı olduğunu düşünüyor. Her şey için bizi suçluyor. Üstelik batıl inançları da var. Yan yana yanan üç mum görse korkar. Ayın 13. gününden korkar. Sonra bir de cimridir. Odessa'da bankada 70 bin rublesi olduğunu gayet iyi biliyorum. Ama bir kuruş borç istesen gözyaşlarına boğulur.
1: Hadi, hadi annen yazdığın oyunu beğenmeyecek diye kurulur.

0: Sevmiyor. Seviyor. Sevmiyor. Görüyorsun. Annem beni sevmiyor. Neden sevsin? O aşk istiyor dayıcığım. Macera istiyor. Yaşamak istiyor. Süslü rengarenk kıyafetler giymek istiyor. Oysa ben 25 yaşıma bastım. Ona her an genç olmadığını hatırlatıyorum. Ben yanında olmadığımda millete 32 yaşındayım der. Ben varken 43 yaşında. İşte bunun için benden nefret ediyor. Üstelik tiyatrodan hoşlanmadığımı da biliyor. O tapar tiyatroya. Tiyatro yoluyla kutsal sanata ve insanlığa hizmet ettiğini sanıyor. Ancak bana sorarsan, bugünün tiyatrosu tutucu, ön yargılı, ufuksuz. Perde açılıyor sahnede. Üç duvar içinde salınan insanlar. Bu muazzam dahiler, bu sanat önderleri. İnsanların nasıl yiyip içtiklerini, nasıl sevişip gezindiklerini, giyinip kuşandıklarını göstermeye. Bu tatsız sahneler, bu yavan konuşmalarla bir ahlak dersi, ucuz kıssadan hisseler çıkartmaya çalışmıyorlar mı? İstediği kadar değişik biçimlerde olsun. Önüme hep aynı, hep aynı, hep aynı yemeği sürmüyorlar mı? Kaçıyorum. Mopasa'nın Eyfel Kulesi'nden kaçtığı gibi.
1: Ama tiyatrosuz da olmaz ki.
0: Evet, olmaz da yeni biçimler gerekli. Eğer bunu yapamazsak tiyatro hiç olmasın daha iyi. Saat 8:20 geçti. Ya bakma, ben annemi severim. Çok. Tüm kalbimle severim. Ama işte bence aptalca bir yaşam sürüyor. Her yere o yazarla gidiyor. İsmi her dakika ortalarda. Gazetelerin maskarası oldu. Ya bıktım artık. Bazen de öyle bir bencillik kaplıyor kalbimi. Kendimi açıyorum. Keşke diyorum. Keşke annem ünlü bir oyuncu olmasaydı. Sıradan bir kadın olsaydı. Ben daha mutlu bir adam olurdum. Dayı düşünsene. Onun bütün o sevilen önemli yazar, sanatçı konukları arasındaki tek önemsiz kişi olmaktan daha aptalca, daha katlanılmaz durum olabilir mi? Ve bana niye katlanıyorlar? Ha? İşte sırf onun oğlu olduğum için. Hep kimim ki ben? Hiçbir şey. Hiç kimse. Üniversitenin 3. sınıfında elde olmayan sebeplerden terk, parasız, pulsuz, çulsuz, cahil bir çevli. Taşım, babam gibi. Gerçi o da bir zamanlar ünlü bir oyuncuymuş ama işte orta sınıf önemsiz biri. Annemin evindeki davetlerde o kıymetli arkadaşları beni fark ettiklerinde önemsizliğimi, hiçliğimi hatırlatan bakışları altında eziliyorum. Hissediyorum. Çok, çok aşağılayıcı, yaralayıcı.
1: Yapma. Peki şu yazarı söylesene, Trigorin. Nasıl biri? Bir türlü anlayamıyorum onu. Çok sessiz bir adam.
0: Zeki. Kendi halinde biri. Biraz melankolik ama Trigorin çok terbiyeli. Kibar. Daha 40'ında bile değil ama şimdiden meşhur. Şöhrete doymuş. Yazdıklarına gelince onlar yani nasıl desem, ya yazdıkları hoş, eğlenceli ama yani şimdi Tolstoy veya Zola'dan sonra bir Trigorin okumaz doğrusu.
1: Biliyor musun oğlum? Ben yazarları severim. Gençliğimde İki şeyi tutkuyla istedim. Evlenmek bir, yazar olmak iki. İkisini de beceremedim. Ola ola bu çiftliğin sahibi oldum. Önemsiz bir yazar olmak bile hoş bir duygu olmalı.

Burası Kısa Dalga, 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus T2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Hayal perdesindeki suretlerden modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkmeneli.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, başkentimiz Ankara'dan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından tüm dinleyenlerimize en derin selam ve muhabbetlerimizi sunuyoruz. Efendim yepyeni bir programla karşınızdayız. Bundan böyle her çarşamba sizlerle adı her anıldığında özlem duyduğumuz Misak-ı Milli'nin mirası, kadim Türk coğrafyası Türkmeneli'ni sizlerle ziyaret edeceğiz. Bu ziyarette kıymetli hocamız, araştırmacı yazar, Kerkük Vakfı sözcüsü Profesör Doktor Mahir Nakip bizlere rehberlik edecek. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, spikeriniz ben Orhan Yaşar ve ana kumanda masasında Merih Demirezer'le çalışıyoruz. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463 34 19 ve 463 34 21. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Irak'tan yakın Türkmeneli başlıyor. Sayın hocam, Türkmeneli yolculuğumuza başlamadan önce Türkmen kelimesinin etnik ve tarihsel kökeniyle başlayalım dilerseniz efendim. Neler söylersiniz?
2: Malum Türkmen kelimesi Türklerin Müslümanlığı kabul ettikten sonra gelişmiş bir terimdir. Faruk Sümer'in, rahmetli tarihçimiz Faruk Sümer'in Oğuzlar kitabı 70'li yıllarda neşredildiğinde parantez arasında Türkmenler yazar.
1: Evet.
2: Dolayısıyla Oğuz Türk'ünün hepsi Türkmen sayılır. Ancak Oğuz Türkleri ne zaman tarih sahnesine çıktı? Tabii çok daha eskilere dayanır, 9 Oğuzlar vesaire, ama malum Müslümanlığı kabul ettikten sonra bugünkü Özbekistan, Türkmenistan coğrafyalarına ine ine Hurasan'a geldiklerinde Türkmen kelimesinin kayıtlarda yazıldığını görüyoruz. Arap kaynaklarında da böyledir, Fars kaynaklarında da böyledir. Biz kendimize de zaten Türkmen demişiz. Yani Türkmen Yörük demişiz, Yörük Türkmenler demişiz. Dolayısıyla Türkmen kelimesi Türk'ün bir kolu demektir. Yani her Türk Türkmen değildir ama her Türkmen Türktür.
1: Evet.
2: Şimdi bunu niye altını çizerek söylüyorum? Çünkü çok ciddi siyasi tartışmalara sebep oluyor. Nitekim Lozan görüşmeleri sırasında mesela İngiliz mürahas heyetinin Türk mürahas heyeti karşısında, o zaman İsmet İnönü Türkiye'yi temsil ediyor. Türkmenlerle Türkler ayrı ırklardır diyor. İşte Türkmenler Orta Asya'dan gelmiş, Türkler denilince Türkiye'deki insanlar akla gelir diyor. Halbuki öyle bir şey yok. Türkiye'de de Türkmen var, Irak'ta da var, Suriye'de de var, Türkmenistan'da da var. Dolayısıyla Türkmen kelimesi bu anlamdadır. Ama Irak Türkleri'nin literatürüne baktığınız zaman 40'lı yıllara kadar, 1918'de Irak Türkleri'nin coğrafyası Osmanlı'dan ayrılıyor. Yani Osmanlı'nın çöküşünden 1-2 sene önce. O tarihten itibaren İngiliz yönetimine geçiyor ve 40'lı yılların sonuna kadar Türkmen kelimesi yok Irak'ta. Türk var. Yani İngilizler bile Irak'ta yaşayan Türklere hitap ederken Türk diye hitap etmiş. Fakat sonra sırf Anadolu'da yaşayan insanlardan Türkmenleri ayırmak için bunlara Türkmen demişler. Ve sürekli onun propagandasını yapmışlar ki Suriye'de de Türkmenlere aynı politika izlendi. Siz Türkmensiniz, Türk değilsiniz. Sizin kökeniniz Orta Asya'dır, Anadolu değildir filan. Dolayısıyla Türkmen kelimesi bu yönüyle şey bir kelimedir. Yani biraz siyasileşmiş bir kelimedir. Ama Türkmen demek Türk demek.
1: Türk demek, evet. Hocam, bu çok kıymetli tanımlamalardan sonra bizleri ve değerli dinleyenlerimizi o diyarlara götürmenizi istiyoruz. Türkmeneli coğrafyası tam olarak nereleri kapsıyor? Yine Türkmeneli coğrafyasının kadim şehirleri ve bu şehirlerin önemine dair neler söylersiniz?
2: Şimdi Türkmeneli terimi bir kere tartışmalıdır. Yani bu terimi altını doldurmak lazım. Siyasi bir terminolojidir. Irak Türkmen cephesi kurulduğu zaman 90'lı yılların ortalarında yani artık herkes kendine Irak'ta bir coğrafya seçiyordu. Fakat tarih olarak biz çok iyi biliyoruz ki ta Emeviler, Abbasiler zamanından, hatta yani Türklerin oralara

0: girmeden önce, Türkler derken Türkiye'deki Türkleri, oraya girmeden önce Türklerin yoğun yaşadığı boylar, coğrafyalar bugünkü Mendelihaneke'den başlar ki bu İran sınırıdır. Böyle bir kanal şeklinde uzar, Kuzey Irak'a doğru gider ve ta bugünkü Anadolu'nun topraklarına kadar gelir. En kuzey kısımda da Telafer vardır. Demek
1: Evet.
0: ki bir ucunda Telafer, bir ucunda Mendeli
1: Mendeli.
0: vardır. İki tane şehrimiz var. Bu coğrafya uçlarda incelir, ortada kalınlaşır. Aşağı yukarı Türkmenler 4 ya da 5 şehir, 5 şehirde yaşarlar. Bu şehirler işte Diyala'dır, Selahaddin'dir, Kerkük'tür, Erbil'dir ve Musul'dur. 5 şehir oldu galiba. Bunların bir kısmının şehrin içi ve köyleri, işte ne bileyim ilçeleri vesaire de Türktür. Bir kısmında yok. Sadece merkezde Türkler vardır. Genelde bu Türkmenli dediğimiz coğrafyada yaşayan Türkmenlerin büyük bir çoğunluğu, %80-85'i şehirlerde yaşar. Yani Türkmen köylü çok azdır, var. Türkmen köylerimiz de var. Ama sayıları oldukça azdır diyebiliriz. Şehirlerine gelelim arzu ederseniz. Şehirleri de en dip noktadan, yani Mendeli'den başladığımız zaman ki orası
1: Güneydeki Mendeli.
0: Güneydoğu diyelim.
1: Güneydoğu.
0: Evet, Güneydoğu. Diyala iline bağlı Mendeli, Hanekin, Kızlarbat, Celevda, Sadiye, Karatepe, Tuz Hurmatı, Süleymaniye. Bu coğrafya Diyala coğrafyasıdır diyebiliriz. Tuz Hurmatı'yı sonradan Saddam Kerkük'e bağlıydı. Kerkük'ten çıkararak bunu Selahaddin vilayetine bağladı. Dolayısıyla Selahaddin vilayetinde de işte Tuz Hurmatı oraya bağladı. Tuz Hurmatı'nın da kendine göre şeyleri var, ilçeleri var. Oradan biraz daha kuzeye çıktığımızda karşımıza Kerkük geliyor.
1: Evet.
0: Evet, Kerkük de zaten Türkiye'de de Irak Türkleri denilince akla hemen Kerkük gelir. Türküleri Kerkük'tür, edebiyat Kerkük'tür. Şairlerin büyük bir kısmı burada yetişmiştir. Osmanlı zamanında ta Kanuni zamanına kadar uzanır. Zaten ileriki programlarımızda Kerkük'e ayrı bir ehemmiyet vereceğiz. Bir de Erbil var. Erbil maalesef son zamanlarda pek telaffuz edilmiyor. Bugün Kuzey Irak Kürt yönetiminin başkenti olarak kabul ediliyor. Halbuki Erbil 50'li yıllara kadar halis muhlis, şehrin içi tamamen Türkmenlerden müteşekkil. Köyleri Kürtlerden oluşuyordu. Erbil önemli bir kültür merkezidir bizim için. Erbil'in ilçelerinde yok şey Türkmen. Kerkük'ün bir bucağı var. Eski tabirle nahiye dediğimiz. O da Altınköprü. Çok önemli bir merkezdir. Büyük fedakarlıklarda bulunmuş bir şehrimizdir. Harikulade bir coğrafyası vardır. Zab Nehri şehrin ortasından geçer. Osmanlılar zamanında o Zab Nehri için köprüler yapılmış, taş köprüler yapılmıştır. Yani bizim Türk tarihi açısından çok kayda değer bir şehirdir Altınköprü. Ve son durağımız Telafer'dir, Musul'a bağlı. Şimdi Musul denildiği zaman işte malum Lozan görüşmelerinde Musul meselesi olarak telaffuz edilmiştir. Musul aslında heterojen bir şehirdir. Yani Lozan zamanında da Musul'da Arap vardı. Lozan zamanında da Kürt vardı. Lozan zamanında da Türk vardı orada. Lozan zamanında da orada türlü türlü Hristiyanlar vardı. Keldaniler var, Süryaniler var, Asuriler var, Yezidiler var, Şebekler var. Bunlar hepsi topluluklardır. Ama Osmanlı zamanında çok homojen yaşamışlar bunlar. Yönetim bunları çok iyi idare etmiş. Ufak tefek sürtüşmelerin haricinde bir olay çıkmamış aralarında. Musul şehrinin önemli klasik eski yerleri, yani folklorik yerleri, işte mesela Yunus Peygamber diye bir yer vardı. Maalesef Daesh zamanında yerle bir edildi, mumlandı. Sonra da tekrar tamiratı yapıldı. O mahallenin etrafında çok ciddi miktarda Türkmenler yaşar. Reşidiye'de bir mahallesi var, bir ilçesi var veya nahiyesi var. Demek ki Musul'dan Telafer'e aşağı yukarı 60 kilometre mesafe var. Bu 60 kilometre mesafe içerisinde bütün yerleşim bölgeleri Türkmenlerdir. Bu Türkmenler Osmanlı kayıtlarına göre Çağatay Türkçesiyle konuşur diyor.
1: Musul'dan Telafer'e değil mi,
0: evet,
1: hocam?
0: Musul'dan Telafer'e 60 kilometre sağlı sollu yolun sağında solunda olan köyler, yerleşim bölgelerinin hepsi Türkmendir. Ta Telafer'e gelene kadar. Telafer büyük bir ilçedir. Telafer değil sadece Irak'ın, Orta Doğu'nun en büyük ilçesidir. 450 bin nüfusu var Orhan Bey.

0: Ama bilerek bu şehir il yapılmadı. Ama kendisinden daha küçük şehirler, mesela işte Halepçe, mesela Duhok, mesela Necef, bunlar hepsi 150 bin, 200 bin nüfuslu ilçeler, hepsi il oldu. Ama maalesef telafer il yapmadılar. Telafer ileride de yani özel programlar yapacağız telafer için inşallah. Telaferin de en önemli özelliği otantik bir şey var, kültürü var, farklı bir duruşu var. Anadolu'dan göç almış, Türkiye sınırına 60 kilometre uzaktadır, tamamen tarım bölgesidir ve şeydir, homojen bir Türkmen topluluğudur. Homojen bir Türkmen topluluğudur. Özetlersek, demek ki bir kanal şeklinde şeyden dikkat ettiyseniz İran sınırından aldık şöyle
1: Mendili'den aldık.
0: Mendili'den aldık Telafer'e kadar bağladık ve Türkmenili'nin coğrafyasının ehemmiyeti ister Irak devleti için bugün ister Türkiye için şudur. Kürt bölgesini Arap bölgesinden ayıran bir sınır hattıdır. Bunun kıymetini hem Türkiye çok iyi bilmeli, bunun kıymetini daha çok Irak yönetimi de iyi bilmelidir
1: Evet.
0: diye bu konuyu kapatalım.
1: Evet. Kısa bir türkü arası verelim mi hocam?
0: İyi
1: Güzel bir
0: olmaz.
1: türkü
0: Tabii.
1: dinleyelim.
0: Evet, buyurun.
1: Efendim Abdülvahit Kuzicioğlu'ndan seslendiri dinliyoruz. O yana dönder beni diyecek sevilen sanatçı.

0: Efendim, Irak'tan Yakın Türkmeneli programında birlikteliğimiz devam ediyor. Kıymetli hocamız Profesör Doktor Mahir Nakip bizlerle. Hocam, Türkmeneli yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz ama bu güzel türkünün bir hikayesi var mı?
1: Şöyle bir kere sanatçımız çok usta bir sanatçı. Abdülvahit Küzecioğlu. Türkiye'de de çok iyi tanınır. Berrak bir sesi vardı. Allah rahmet eylesin, vefat
0: Amin.
1: etti. Kendine has bir üslubu vardı. Türkiye'de de sevilen bilinen bir üsluptu. Ankara Radyosu'nun girişinde birinci katta da tablosu vardır. Yani o kadar Türkiye'de de takdir görmüş bir mahalli sanatçı. Bu hoyrat, okuduğu hoyrat meşhur yolcu hoyratıdır. Birinci şeyler. Hoyrat uzun hava şeklindedir. Türkü ise kırık hava. Ona biz
0: Mani
1: mani
0: diyoruz.
1: deriz. Türkü kelimesi Türkmenlerde yok. Orijinal olan kemanı çalan kişi Kerkük Hristiyanlarındandır. Evet.
0: Evet.
1: Cemil Beşir adında bir adam. Cemil Beşir de Cevdet Çağla'nın talebesidir. Cevdet Çağla meşhur bizim bestekarımızdır. O
0: Evet.
1: Bağdat'ta 3 sene şeyle beraber Tamuri Cemil Bey'in oğlu Mesut Cemil Bey'le beraber hizmet vermiş. Dolayısıyla bu Cemil Beşir onun talebesidir.
0: Evet.
1: Onun için Türk müziğine aşina, Kerkük türkülerine aşina. Ondan sonra Abdülvahit Küzecioğlu ile beraber bu kaydı 50'li yıllarda yapmışlar.
0: Evet.
1: Onun için orijinal bir yer şeydir. Ona yer vermeniz beni sevindirdi.
0: Ne güzel hocam, bu değerleri bizlere aksettiriyorsunuz. Çok
1: Estağfurullah.
0: teşekkür ediyoruz.
1: Estağfurullah.
0: Efendim, Türkmeneli denildiğinde bizim ilk aklımıza gelen şehirler Kerkük ve Musul'dur. Oysa az önce de saydınız, Türkmeneli coğrafyası birçok şehri kapsıyor hocam. Bizim algımız neden böyle sadece Kerkük ve Musul'la sınırlı?
1: Şimdi efendim malum Musul ve Kerkük Lozan'da tartışma konusu olduğu zaman hep Türk basınında olsun, Türk siyasetçisinin ağzında olsun, yani Cumhuriyet kuruluşunun ilk yıllarında 23'ten bahsediyorum. Hep Musul Kerkük meselesi olarak geçmiştir. Kayıtlarda, gazetelerde, İktam Gazetesi'nin manşetlerinde, köşe yazılarında, Yakup Kadri'nin yazılarında, Mustafa Kemal Atatürk'ün demeçlerinde hep Musul Kerkük, Musul Kerkük tabirleri kullanılmıştır. Musul Kerkük denildiği zaman o tarihte aslında bütün orada yaşayan insanlar kastedilmiştir. Türkmenler kastedilmemiştir sadece. Ve Türkiye'nin de tezi Lozan'da zaten hep şu olmuştur. Efendim şu andaki olan bu coğrafya, tartışmalı olan Musul Kerkük coğrafyası Güneydoğu Anadolu'nun demografik ve coğrafik uzantısıdır.
0: Evet.
1: Doğal bir uzantısıdır. Bu uzantı ta Himrin Dağları'na kadar uzar. Yani bugünkü bu Hanekin, bahsini yaptığımız Hanekin, Himrin Dağları'nın eteğidir. Dolayısıyla bu kelime o tarihlerde şey olmuş, neşvinüma bulmuş. Ancak olmayınca, Musul Anadolu topraklarına, Misak-ı Milli sınırları dahiline girmeyince, malum Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş, yani işte Irak Türkmenleri de biraz küskün bir şekilde orada yetim kalmışlar. Tabiri caizse bir sansür uygulanmış basında. Dolayısıyla Irak Türkleri hiç telaffuz edilmemiş. Musul Kerkük hiç telaffuz edilmemiş. Hiç telaffuz edilmemiş. Ta 1959, 14 Temmuz 1959'a kadar. Cumhuriyet ilan edilmiş. 58 yılında. 58 yılında 14 Temmuz'dan sonra işte birinci şeyler de yapılıyor. Kerkük'te Komünist Partisi ile, Irak Komünist Partisi ile Kürdistan Demokratik Partisi işbirliği yaparak Türkmenlere karşı bir katliam uyguluyor. O katliam sırasında Türkmenler 30'un üstünde 40'a yakın şehit

0: veriyor. Bunun ilk haberini Türkiye'de İlhan Derendelioğlu ile Peyami Safa gazetelerinde köşelerinde veriyorlar. O zaman hep Kerkük Türkleri demişler. Kerkük Türkleri demişler. O tarihlere kadar da Abdülvahit Küzecioğlu mesela bir iki tane türkü kaydetmiş. Rahmetli şeyin eşliğinde. Tüfekçi, Nida Tüfekçi'nin. Nida Tüfekçi'nin sazı eşliğinde.
1: TRT repertuarına kazandıran Nida Tüfekçi zaten, değil mi hocam?
0: Evet, ilk icrayı evet. O yapmış beraberinde. Dolayısıyla türkü denilince akla Kerkük gelmiş. Siyasi varlık olarak akla gelince Kerkük gelmiş. Burada tahsil gören Türkmenlerin büyük bir kısmı Kerküklü. Dolayısıyla hep Kerkük olunca bütün Irak Türkleri Kerkük Türkleri olarak anılmıştır. Ama 2003 yılından sonra bu hatayı tabiri caizse ıslah etmeye çalıştık, düzeltmeye çalıştık. Biz de bunda rol almaya gayret ettik. Özellikle 2014 yılında Telafer'den 150 bine yakın göçmen Türkiye'ye geldi. Bu DAEŞ'ten kaçarak, IŞİD'den kaçarak. Dolayısıyla Anadolu sadece Kerkük'le değil, aynı zamanda Telafer Türkmenleriyle de, onların çalışkanlıklarıyla da tanışmış oldu. O yönüyle şimdi mesela yavaş yavaş Telafer türkülerini de dinleyebiliyoruz. Tuz Hurmat'ı türkülerini de dinleyebiliyoruz. Yani o şey kalkınca, o çadır korkusu kalkınca bunlar hepsi yerini buldu. Evet. Onun için yani Kerkük demek sadece Irak'ta şehrin türklerini kastetmiş oluyoruz. Türkmenleri denilince bütün bu coğrafyayı kastetmiş oluyoruz.
1: Evet. Peki hocam, Türkmeneli coğrafyasındaki şehirlerde Türkmen nüfusu yıllardır hep bir tartışma konusu oldu. Tabii bunda geçmiş Irak yönetimlerinin uyguladığı politikalar ve son yıllardaki bir takım gelişmelerin de etkisi var. Günümüzde o bölgedeki nüfus dağılımı ile ilgili olarak neler söylersiniz?
0: Resmi bir istatistiğimiz yok Orhan hocam. Resmi istatistik olmayışının da sebebi Irak devlet olarak zaten yapay bir devlettir. Yapay bir devlette merkezi yönetim etnik konuları telaffuz ettiği andan itibaren parçalanır. Yani kendi içerisinde bölünür. O bakımdan evet, şu anda 2003 yılından sonra işte 2005 yılında çıkan anayasada Kuzey Irak'ın 3 şehri, şimdi 4 şehri, işte Erbil, Duhok, Süleymaniye, Halepçe, bunlar Kürt bölgesi olarak ilan edilir. Ama Kuzey Irak'ın tamamen Kürtler yaşamıyor. Türkmen de var, Hristiyan da var, Arap da var. O bakımdan en son sayım 1957 yılında yapılmış. O sayımda tahminlere göre Türkmenlerin nüfusunu şey yapabiliyoruz, tahmin edebiliyoruz şehir itibariyle. Ama günümüzde Türkmenlerin nüfusunu 3 milyon civarında görmek mümkündür. Bunu da nereden tahmin edebiliyoruz veya çıkarım yapabiliyoruz? Seçmen kartlarından, kullanılan oylardan, yani bir Kürt'ün Türkmen Partisi'ne oy verme ihtimali yok. Evet. Bir Türkmen'in Arap Partisi'ne de oy verme ihtimali yok. Kerkük'te 500 bin civarında bir Türkmen kütlesi var. Diyala'da bir 400-450 bin civarında bir Türkmen kütlesi var. Erbil'de 300 bin civarında bir Türkmen kitlesi var. Musul'da daha çok. Yani Musul'da Telafer aşağı yukarı 1 milyona yakındır diyebilirim. Bunları yani aynı kategoride görmek gerekir. Bunlar dediğim gibi hepsi Çağatay Türkleridir. Telafer'in içi ve civarındaki köyler 500 bin civarında. Musul'un içinde de 300 bin olunca hepsini topladığınız takdirde işte 2,5 ile 3 arasında bir dağılım var. Ama maalesef bakın, şimdi 5 vilayet saydım. Bu 5 vilayetin hiçbirisinde vilayet olarak Türkmenler çoğunlukta değildir.
1: Evet.
0: Yani Kerkük de buna dahildir. Çünkü neden? Yani ileride de bunları tartışacağız inşallah. Çok büyük bir nüfus kaydırmaları oluyor. Türkmen şehirlidir. Türkmen başka bir şehre göç etmez. Göç ederse de iş gereği göç eder. Orayı işgal etme amaçlı göç etmez. Ama Araplarla Kürtlerde bu şey yok. Bu tasnif yok. Onlar da hakikaten bir şehri ele geçirme. Yani Duhok mesela. Duhok halis muhlis bir Kürt şehri değildir. Hristiyanlarla dolu olan bir şehirdi. Bir zamanlar zaten Erbil'e bağlı bir şeydi, bir ilçeydi. Ve büyük bir kısmı Hristiyanlardan oluşurdu. Ama bugün Hristiyanlar çok azınlıkta orada. O bakımdan Irak'ta demografik yapı, Araplar içerisinde bir Şiileşme görebiliyoruz. Kuzey Irak, Kerkük, Diyala

0: bölgelerinde, Türkmen bölgelerinde bir Kürtleşme görüyoruz şehirlerde. Bu nüfus artış hızından kaynaklanıyor olabilir, işte nüfus kaydırmalarından oluyor olabilir. Yani çok ciddi bir demografik değişim söz konusu 2003 yılından sonra. O bakımdan bu 3 milyon insan çok ciddi bir potansiyeldir. Yani Irak toplamının aşağı yukarı %7-8'ini karşılıyor. Ama maalesef aynı oranda parlamentoya bu yansımıyor.
1: 2003 yılı öncesi nasıldı hocam bu nüfus kaydırmaları ile ilgili durum?
0: Hiç yoktu.
1: Hiç yoktu.
0: Evet, hiç yoktu. Veya varsa da doğal biçimdeydi. Mesela Kerkük'te diyelim Türkmenlerin tayin edilmesi yasaklandı Saddam tarafından.
1: Evet.
0: Türkmen ne yapıyordu? Mecbur gidip Basra'da tayin oluyordu gibi. Evet. Yani bu gibi şeyler ama hiçbir zaman Kerkük'le bağ kopmuyordu. Ama bir Araplaştırma politikasını Saddam bizzat Kerkük için uyguladı. Fakat Kürtlerin Kerkük'e nüfuz etme, Kerkük'ü işgal etme veya Diyale'yi ele geçirme falan gibi hevesleri asla olmadı. Musul için hiç olmadı, olamazdı. Ama 2003 yılından sonra maalesef bu kısıtlamalar kaldırıldı diyebilirim yani.
1: Efendim birlikteliğimize yine bir türkü arası veriyoruz. Altun hızmal mülayim seni haktan dileyim. Yaz günü Temmuz'da sen terle ben sileyim. Gün gördüm, günler gördüm, seni gördüm, şad oldum. Abdurrahman Kızılay'dan dinliyoruz efendim.

0: Evet, bu güzel türküden sonra Profesör Doktor Mahir Nakip hocamızla Türkmen Ele söyleşimize devam ediyoruz kıymetli dinleyenler. Peki hocam, Türkmen Ele bölgesinde saydığımız illerin birbirine uzaklıkları da düşünüldüğünde en güneydeki Mendele'den kuzeydeki Telafer'e yaklaşık 400-450 kilometrelik bir hatta bölgeler arası bir şive farklılıkları da var mı?
1: Yani yok desek doğru olmaz. Tabii ki dil Türk dilidir. Yani bundan hiç kıyas kabul etmez veya tartışma kabul etmez. Ancak farklı yerleşim tarihleri olduğu için Türklerin o coğrafyaya, malum bugün mesela Karadeniz Türkçesi ile Güneydoğu Türkçesi veya Ege Türkçesi ne kadar birbirinden farklıysa, diyelim ki Mendeli Türkmencesi ile veya Türkçesi ile efendim Telafer Türkçesi de o kadar farklıdır. Ama hususiyetler vardır. Bu hususiyetler benim kanaatime göre göç tarihleriyle ilgilidir. Şimdi Türkmenlerin yerleşim zamanlarına baktığımız zaman bir kere en yoğun şekilde yerleşimleri 1055'te Bağdat fethinden sonra Tuğrul Bey Bağdat'ı fethediyor.
0: Evet.
1: Fethetme sayılmaz aslında o. Halife Tuğrul Bey'i davet ediyor. Bağdat'ı gel bu vehilerden kurtar diye 1054 yılında. O da memnuniyetle bunu kabul ediyor. İslam'a hizmet maksadıyla. Ve Bağdat'ın sınırına kadar geliyor. Bağdat'ın içine girmiyor. O zaman Bağdat'ın surları var. Ondan sonra giriyor. Bağdat'ı büyehilerden temizliyor. O tarihe kadar peki sarayda Türk yok mu? Var. Komutanlar olarak var.

0: Başordusunda, Abbasiler ordusunda. Ve derken Anadolu'nun kapıları, Irak'ın kapıları Türklere açılıyor. İlk giren Bayat boyları, ki ileride bu Bayat boylarından da uzun uzun bahsedeceğiz. Bugünkü Hanekin şehrinden giriyorlar. Mendel Hanekin şehrinden giriyorlar. Yoğun yoğun o şekliyle oralara yerleşiyorlar. Ancak oranın kendine has bir Türkçesi var. Bir şivesi var. Bu şive bizim Tebriz, Meraga, Urumiye Türkçesini çok okşar. Ondan sonra biraz yukarı çıktığımız zaman Tuz Hurmatı'nın da kendine has bir ufak tefek farklılıkları var. Mesela diyelim ki Sani Ati derler. Yani senin atın dediğimizde o Sani Ati derler. Belki bir de ağlar özellikle çok uzar, uzatılır ondan sonra. Ama Kerkük'e geldiğiniz zaman orada bir farklılık görebiliyorsunuz. Muhtemelen Kerkük'e yerleşen Türklerin büyük bir kısmı Kıpçak oluşundan dolayıdır. Orada da I, V harfi geliyor. V de nazal neden bozumadır. Yani senu atu oluyor. Senin atın mesela Kazakistan'da bugün böyle diyorlar. Evet. Nazal ne var? Biz evet. Nazal ne'nin üzerine bir ufak bir işaret koyuyoruz. O nazal ne'yi Kerkük'te nazal neden değil I, V'ye dönüşüyor. Dolayısıyla çok garip oluyor. Hatta bazı türkülerde de sanatçılar onları yanlış telaffuz ediyorlar. Olabilir ama çok otantik bir özelliktir bu. Bunu da geçelim. Erbil'e geldiğimiz zaman Erbil'de de yine bu şeyi görebiliyoruz. Bu Kıpçak izlerini görebiliyoruz. Kerkük Türkçesinde Kıpçak izlerini bir hayli görmek mümkün. Telafer'e geldiğimizde epeyce orada bir şive farklılığı görebiliyoruz. Çünkü Çağatay Türkçesinin bu sefer izlerini orada hissetme durumumuz söz konusudur. Telafer'e yerleşen Türklerin bir kısmı da ki Bektaşi olanlardır. Artık Şiileşmişler. Evet. Bektaşilerdir. Bunları daha ziyade Sivas bölgesinden göç etmişler. Yavuz Sultan Selim zamanında. Gelip oraya yerleşmişler. Onların mesela onlarda hoyrat yoktur. Daha çok Anadolu'dan olan ezgiler vardır. İşte Tekke ezgileri, Bektaşi ezgileri vesaire. Ve çok enteresandır. Mesela Tuz Hurmatı'da, Kerkük'te, Mendeli'de, Erbil'de Türkiye mani derler. Mani kelimesi kullanılır. Ama Telafer'de yır derler. Yır. Yır kelimesi de Kıpçak Türkçesinde, bugün Kazakistan'da da, Kırgızistan'da da Türkiye yır diyorlar. Türkiye anlamında. Yani kırık hava. Yani nasıl söyleyeyim? Melodisi ölçülü olan. Ölçülü olan türküler şeklindedir. Dolayısıyla böyle bir farklılık var. Bu farklılığı Türkmenleri Anadolu'dan farklı göstermeye çalışan Irak'taki politikacılar için güzel bir malzeme oluyor. Bakın siz Anadolu'dan farklısınız. Siz Anadolu'daki Türklerden değilsiniz filan demeye getiriyorlar. Burada tabii yanılıyorlar ama bu bir realitedir. Bu bir zenginliktir benim nazarımda. Oradaki olan bu şive farklılıklarını da korumakta yarar vardır. Yani bugün nasıl ki bir Karadenizli'yi biz zorlayamayız İstanbul Türkçesi konuşmaya, Kerkük'teki veya Telafer'deki Türkmen'in de kendi şivesiyle konuşması bence elzemdir.
1: Hocam son 5 dakikamıza girerken Irak'taki Türkmen siyasi partilerini ve sivil toplum kuruluşlarını tek çatı altında birleştirmek amacıyla Irak Türkmen Cephesi 24 Nisan 1994'te kuruluyor. Türkmen Eli Marşı ise Türkmen Cephesi'nin birinci kuruluş yıl dönümü olan 24 Nisan 1995'te bestelenerek Türkmenlerin milli sembol oluyor. Türkmen Eli Marşı'nın ve bayrağının Türkmenler için önemi hakkında neler söylersiniz?
0: Şöyle söyleyelim, yani kimse bunu yanlış anlamasın. Irak'ta Türkmenlerin kendilerine bir bayrak seçmeleri bir alternatif oluşturma olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Neredeyse her topluluğun kendine göre bir bayrağı vardır. Mesela Kuzey Irak Kürt yönetimi neredeyse Irak bayrağını hiç kullanmıyor. Halbuki Türkmenlerin böyle bir saygısızlığı söz konusu
1: zaten
0: değil.
1: Zaten hiçbir zaman Irak'ta ayrılıkçı hareketlerde bulunmamış Türkmenler.
0: Evet. Asla almadı, asla isyan etmediler. Evet. Asla bir başkasını öldürmediler. Evet. Veya o örgüt bile kurul, silahlı eyleme dönüşmedi evet. Şeyleri, arzuları. Dolayısıyla yani o bayrak bir simge şeklinde olsun düşünüldü. Ve mavi zemin malum Türk Havası Türk'ün ta Orta Asya'dan getirdiği bir renktir.

0: gök mavisi. Ay yıldız da malumdur. O iki çizgi de altta üstteki olan alt üst çizgi de Dicle ile Fırat'ı temsil ediyor. İki nehri temsil ediyor. Bu bakımdan o bayrak dediğim gibi bir simge olarak görülür. Ve hiçbir zaman bir Türkmen o bayrağı tek başına kaldırmaz. Mutlaka Irak bayrağının yanında onu simgeler. Türkmeneli Marşı o da yine aynı bayrak gibi. Herkes kendine marş besteledi. Türkmenler de bir marşı olsun istediler. Şimdi bütün türkülerin kaynağı Kerkük görünüyorsa da ama bu marşın sözü bir Erbilli kardeşimize ait, bestesi de bir Telafelli kardeşimize ait.
1: Evet.
0: Bu da Türkmenelinin birlik ve beraberliğini gösteriyor. Sözünü Mahmut Kasaboğlu kardeşimiz yazmış, hayattadır. Bestesini de Madet Şeyhoğlu Telafelli'dir, bu da hayattadır. İzin verirseniz ben marşı okumak istiyorum.
1: Tabii ki, buyurun hocam.
0: Çünkü sadece iki kıtası marş sırasında söyleniyor. Biz Türkmeniz, Türkmencedir dilimiz. Mendeli'den telafere elimiz. Müslümanız, yüce tanrı belimiz. Türkmeneli, Türkmeneli yurdumuz. Doğru yolda hep beraber koşarız. Engelleri yorulmadan aşarız. Biz Türkmeniz, daim özgür yaşarız. Biz Türkmeniz, Türkmeneli yurdumuz. Kurban olsun Türkmenlere canımız. Yüksek kalır şerefimiz, şanımız. Biz Türkmeniz, tertemiz vicdanımız. Türkmeneli, Türkmeneli yurdumuz. Gök börünün sönmez kalır çırağı. Türkmenlere yakın etti Irak'ı. Dalgalanır şanrı tükmen Türkmen bayrağı. Türkmeneli, Türkmeneli yurdumuz.
1: Evet. Efendim çok güzeldi bu kıymetli dizelerden dolayı. Hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik değerli dinleyenler. Araştırmacı yazar, Kerkük Vakfı sözcüsü Profesör Doktor Mahir Nakip hocamız bizimleydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, teknik masada Merih Demirezer ve spikeriniz ben Orhan Yaşar. Bir sonraki Türkmeneli yolculuğumuzda tekrar bir arada olmak dileğiyle efendim. Esen kalın.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Almanya'dan Helmut Matt yazıyor. Zevkle dinlediğim sayısız programınıza, güzel Türkçe şarkılarınıza ve bizlere gösterdiğiniz sıcak yaklaşımınıza teşekkür ederim. Yayınlarınız kısa dalga üzerinden dinlenebilir şekilde bize ulaşıyor. Bunun için çok teşekkür ederim. Sağlık, mutluluk ve başarı dilerim. Ankara'dan Almanca yayın yapılması harika bir şey. Bize ulaştığınız için teşekkürler. Her zaman var olmanızı diliyorum. Şimdiden yayınlayacağınız harika programlarınız için seviniyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Türkçe'ye Batı dillerinden pek çok sözcük girmiştir. Bunların büyük bölümü Fransızca kökenlidir. Fransızca, Türk Dil Kurumu sözlüğünde Fransa ve Fransız uygarlığını benimsemiş ülkelerdeki halkın kullandığı dil, Frenkçe olarak geçer. Bu dille yazılmış olan yazılara da Fransızca diyoruz. Türkçe'ye Fransızcadan geçen kelimeler çoğunlukla Türkçe yazılış biçimine göre yazılır. Direktör, vokal, kulüp gibi sözler Fransızcadan dilimize geçmiştir. Lokasyon, entonasyon gibi kelimelerse Fransızca gibi yazılıp aynı telaffuzla kullanılmaktadır. Bazı Fransızca sözcükler dilimize geçince Türkçe yazılış özelliği kazanmış. Fax, direkt, şov, şef, şoför, model, duble gibi. Dilimize geçen birçok Fransızca kelime türevleriyle birlikte kullanılmaktadır. Aktif, aktivite, aktivasyon. Ekonomi, ekonomik, ekonomist. Kombin, kombine, kombinasyon. Sempati, sempatik, sempatizan gibi. Bir yabancı kelime, kendine benzeyen başka yabancı kelimeleri de peşine takarak dile girmektedir. Tele ile başlayan telefondan sonra, telex, telepati, telepatik, televizyon, teleskop, telesiyej peş peşe Fransızcadan dilimize girdi. Fransızcanın tarihte geçen ilk yazılı edebi belgesi 842 yılına aittir. Hint-Avrupa dil ailesinin Roman dilleri grubunda yer alan Fransızca, Latince'den türemiştir. Bu bakımdan Fransızcadaki her 4 kelimeden 3'ü Latince'ye dayanır. 9. yüzyıldan sonra bilim ve ticaret dili oldu. Ancak 11. yüzyıla kadar olan Fransızca ile 13. yüzyıldan sonraki Fransızca arasında büyük farklar vardır. 13. yüzyıldan sonra Paris'in Fransızcası diğer bölgelerin önüne geçti. Bu tarihlerde ilk gramer kitapları ve sözlükler yazıldı. Fransızca, Orta Çağ'da İngiltere'nin resmi diliydi. Yani parlamentoda Fransızca konuşulurdu. Dolayısıyla soyluların da diliydi. Kral 2. Henry ve ailesi sarayda Fransızca konuşurdu. Eğitim dili de Fransızca olmuştu. Kral 8. Henry mektuplarını Fransızca yazardı. 1731 yılına kadar İngiltere'nin hukuk dili de, mahkemelerin dili de Fransızcaydı. O dönemde Fransızca, uluslararası antlaşmaların da yazım diliydi. Osmanlı diplomatları bile Fransızca konuşuyordu. Bu durum, 200 yıl boyunca Avrupa'daki bütün saraylarda konuşma dilinin Fransızca olmasına yol açtı. Hatta ünlü Alman kralı ve kutsal Roma İmparatoru 5. Karl ya da Charles şöyle demiştir. Hanımlarla İtalyanca, erkeklerle Fransızca, atımla Almanca konuşurum. Şarman'ın torunları da Fransızca konuşuyordu. Günümüzde de İngilizce'deki kelimelerin neredeyse 1/3'ü Fransızca kökenlidir. Hukuk terimlerinin çoğu Fransızcanın konuşulduğu dönemden kalmadır. Uluslararası Frankofonil Örgütü, artacak eğitimli nüfus nedeniyle Fransızcanın 50 yıl içinde en çok konuşulan dil olabileceğini öne sürmektedir. Güçlü sömürgecilik, Fransızcanın yaygınlaşmasına yol açmıştı. Fransızca günümüzde dünyanın her yerinde konuşulan bir dildir. Dünyadaki bütün bale okullarının terimleri Fransızcadır. Fransızca bükümlü bir dildir. Bu dilde önek ve sonekler vardır. Çekim sırasında kelime kök değişikliğine uğrar. Cümle kuruluşu Fransızca'da özne, artı yüklem, artı nesne şeklindedir. Fransızca sözcüklerde erillik dişillik ayrımı bulunur. Ancak erillik ve dişillik ayrımında tam bir mantık bulunmaz. Bir kelime sıfattan önce gelirse dişildir ama aynı kelime sıfattan sonra gelirse eril oluverir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
0: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost deli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.
1: Saz soloları dinleyeceksiniz.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le ortak basın toplantısında konuştu. İslamabad mutabakatının küresel ve bölgesel sonuçları olduğuna dikkati çekti. Erdoğan, sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır ifadesini kullandı. Erdoğan, İsrail'in bölgeyi tekrar barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefonla görüştü. Liderler ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Pakistan, Türkiye Petrolleri anonim ortaklığının sismik gemilerini karşılamaya hazırlanıyor. Pakistan Petrol İşlerinden sorumlu Enerji Bakanı Pervaz Malik,

0: gemilerin Eylül veya Ekim'de Pakistan kıyılarına ulaşmasını beklediğini söyledi. Sismik gemiler bu yıl Pakistan'da 3 deniz ve 2 kara sahasında petrol ve doğalgaz arayacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman El Sani ile görüştü. İkili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen Beker, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim mesajıyla istifasını duyurdu. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yollar göle döndü. Bazı alt geçitler su altında kaldı. Motosikletler suya kapıldı. Araçlar yollarda kaldı. Bazı semt pazarlarıyla Tarihi Kapalı Çarşı ve Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nı su bastı. Dünya Bankası verilerine göre Türkiye tarımsal hasılada 83,2 milyar dolara ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Böylece Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıraya yerleşti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı verileri tarımda tarihi rekor başlığıyla duyurdu. Venezuela 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2645'e yükseldi. 12 binden fazla kişi yaralandı. Yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısı ise 68 binden fazla. Depremlerin ardından günlerdir aralıksız çalışan Türk arama kurtarma ekipleri de kahramanlık nişanı ile onurlandırıldı. İranlılar 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden eski dini lideri Ayetullah Ali Hamenei'ye veda ediyor. Tahran'da Hamenei için cenaze töreni düzenleniyor. Hamenei'nin naaşı Tahran'dan sonra Kum'a, ardından 8 Temmuz'da Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerine götürülecek. İran'daki son cenaze töreniyle defin işlemi ise 9 Temmuz'da Meşhed kentinde gerçekleştirilecek. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a çok ağır darbe vurduk dedi. İran'ın kendileriyle anlaşmak için adeta can attığını iddia etti. İran'a Hamenei'nin cenaze töreni için bir hafta izin verdiklerini söyledi. Atı sporunda Edirne'de 665. buluşma gerçekleşiyor. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde baş pehlivanlık mücadelesi sürüyor. Altın kemerin yeni sahibi bugün belli olacak. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün spor dünyasının en zor etik sorularından birini soralım istiyoruz. Bir sporcu sadece işini iyi yapan bir profesyonel midir? Yoksa her hareketiyle topluma örnek olması da gereken bir figür müdür? Milyonların izlediği bu isimlerin kusursuz insan olma zorunluluğu var mıdır? Bugün formanın ağırlığıyla şöhretin yükü arasındaki o ince çizgiden söz edeceğiz. Bu tartışmanın fitilini 1990'larda Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi olan NBA'in efsanesi Charles Barkley, "Ben bir rol model değilim, çocuklarınıza ebeveynlik yapmak benim işim değil," diyerek ateşlemişti. Ancak madalyonun öteki yüzünde Muhammed Ali örneği duruyor. Muhammed Ali sadece ringdeki başarısıyla değil, 1960'lar 70'lerdeki savaşa karşı duruşu ve hak mücadelesiyle tüm dünyaya da bir karakter mirası bırakmıştı. Modern dünyada sporcular artık markaların yüzü ve sosyal medyanın da her an odağında. Bu durum onların saha dışındaki hatalarının

0: yonlarca genci olumlu ya da olumsuz etkilemesine de neden oluyor. Peki, rol model olmak bir sporcu için zorunluluk mu yoksa tercih mi? Marcus Rashford'ın yoksul çocuklara ücretsiz yemek sağlanması için verdiği mücadele, sporun sahanın dışına taşan iyileştirici gücünün de göstergesi aslında. Ancak bir sporcudan her an hatasız ve örnek bir yaşam beklemek de ne kadar gerçekçi. Belki de onları kusursuz kahramanlar olarak kurgulayan insanların beklentileri. Sporcu yeteneğiyle bize ilham verirken, hatalarıyla da bir insan olduğunu hatırlatır. Belki de en nihayetinde asıl soru şu olmalı. Biz bir sporcuyu sadece topu kaleye soktuğu için, topu çemberden içeri attığı için ya da teniste çok güzel bekent vurduğu için, yumruklarını boksta çok iyi kullandığı için mi seviyoruz? Yoksa hayatı, insanlık ve bizim adımıza daha anlamlı kıldığı için mi seviyoruz? Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası. Anılarda Kalanlar programını dinliyorsunuz.

0: Türkiye'nin sesi radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Bilge Karasu'nun radyo oyunu olarak kaleme aldığı, daha sonra Işıl Kasaboğlu tarafından sahneye de uyarlanan Sevilmek oyunundan söz edeceğiz. İki erkek bir kadın sesi için radyofonik olarak yazılan oyun 1970 yılında Ankara Radyosu'nda Ergün Orbey tarafından mikrofona koyulur. Gülsen Tunç Çekiç, Ergün Uçucu ve Alpay İzbırak karakterlere sesleriyle can verir. Bu kayıt bugün de TRT Dinle platformu üzerinden dinlenebilir. Eser, sevgi kavramının doğasını, sevilmenin bir hak mı yoksa bir sorumluluk mu olduğunu ve bireyin bu süreçteki varoluşsal sancılarını sorgular. Bilge Karasu, metinde seslerin ve sessizliğin gücünü kullanarak karakterlerin iç dünyalarındaki labirentleri dinleyiciyle birlikte keşfe çıkar. Oyunda sevgi sadece bir duygu değil, iktidar, mülkiyet ve özgürlük kavramlarıyla iç içe geçmiş, karmaşık bir durum olarak sunulur. Sevilmek eyleminin getirdiği kısıtlamalar ve bireyin bu sevilme ilgisi karşısındaki savunmasızlığı oyundaki dramatik yapının da temelini oluşturur. 2000 yılında Tilbe Saran, Cüneyt Türel, Köksal Engür kadrosuyla bu kez sahneye taşınan oyunda Işıl Kasaboğlu'nun minimalist rejisi göze çarpar. Yönetmen, sahnelemede görsel ögelerden ziyade kelimelerin yarattığı imgeleme, hayal ve oyuncu performansına odaklanmıştır. Bu yaklaşım, Bilge Karasu'nun soyut ve yoğun anlatımının sahnede de fiziksel ve görsel bir karşılık bulmasını sağlar. Işıl Kasaboğlu'nun sahne yorumu, Bilge Karasu'nun edebi dünyasının sahne üzerindeki şiirsel bir yansıması niteliğindedir adeta. Bu işbirliği Türk tiyatrosunda edebiyat ve sahne sanatlarının da başarılı bir ortaklığı kabul edilir bugün bile. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi,

maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxon 9 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 3.
2: Haberler.
1: İyi geceler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le ortak basın toplantısında konuştu. İslamabad mutabakatının küresel ve bölgesel sonuçları olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır." ifadesini kullandı. Erdoğan, İsrail'in bölgeyi tekrar barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefonla görüştü. Liderler, ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Pakistan, Türkiye Petrolleri anonim ortaklığının sismik gemilerini karşılamaya hazırlanıyor. Pakistan petrol işlerinden sorumlu Enerji Bakanı Pervaz Malik, gemilerin Eylül veya Ekim'de Pakistan kıyılarına ulaşmasını beklediğini söyledi. Sismik gemiler bu yıl Pakistan'da 3 deniz ve 2 kara sahasında petrol ve doğalgaz arayacak. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen Beker, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim mesajıyla istifasını duyurdu. Dünya Bankası verilerine göre Türkiye tarımsal hasılada 83,2 milyar dolara ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Böylece Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıraya yerleşti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı verileri tarımda tarihi rekor başlığıyla duyurdu. Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba'nın savcılık işlemleri tamamlandı. Ahmet Can Ağbaba, nüfus ticareti suçu kapsamında tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. Ankara'daki NATO zirvesinin kritik başlıklarından biri Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş olacak. Zirve öncesi